Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında.
2: Yayında.
1: Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Maybe I didn't love you quite as often as I could have.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Yazın en güzel yanı saatin kaç olduğu değil, gölgenin nerede olduğudur. Güneşi sevin ama kendinizi de koruyun. Şapkanızı takın, suyunuzu yanınızdan ayırmayın. Yazın tadını sağlıkla çıkarın. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Bunlar dikilemesi, dikilemesi, seri dikilemesi, bu sok. Çok da kısım olsun, bu işi ben diye bakar. Ben bu dara şimdi bir şey var İtalya. Bir gün ağın başını geziyim. Radyo Sputnik.

tatil bazen kilometrelerce uzağa gitmek değildir. Bazen telefonu sessize almak, derin bir nefes almak ve gökyüzüne bakmaktır. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

play.

secrets I've been reading, stories I've been

Deniz bazen yüzmek içindir. Bazen de sadece dalga sesini dinlemek için. Kendinize birkaç dakika ayırmayı unutmayın. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Çok sesli haber radyosu.
1: Bunu biliyor muydunuz? Vecihi Hürkuş, kendisinin ürettiği Türkiye'nin ilk yerli uçağı olan Vecihi K6 ile ilk uçuşunu 28 Ocak 1925'te İzmir'de gerçekleştirdi. İmalatında Kurtuluş Savaşı sırasında Yunanlardan kalan havacılık ekipmanlarının da kullanıldığı Vecihi K6'nın gövdesi, kanatları, dümenleri ve diğer bütün kısımları yerli olarak tasarlandı ve üretildi. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Amerikan Kalp Derneği'nin yayınladığı yeni bilimsel değerlendirme, çoğu yetişkin için günde 400 mg'a kadar kafein tüketiminin güvenli olduğunu ortaya koydu. Özellikle şekersiz ve katkısız kahve, kalp damar hastalıkları, felç ve tip 2 diyabet riskinin azalmasıyla ilişkilendiriliyor. Kalp Derneği, kafein tüketiminin sağlık üzerindeki etkilerine ilişkin güncel bilimsel verileri değerlendiren yeni bir bilimsel bildiri yayınladı. Mevcut araştırmaların gözden geçirildiği rapor, çoğu yetişkin için günlük 400 mg'a kadar kafein tüketiminin, yani yaklaşık 3 ila 5 fincan sade kahvenin güvenli olduğunu ve kalp damar hastalıkları riskini artırmadığını ortaya koydu. Kaliforniya Üniversitesi'nden kardiyolog Gregory Marcus başkanlığındaki uzmanlar, kahve tüketiminin etkilerini kan basıncı, kolesterol, tip 2 diyabet ve çeşitli kalp damar hastalıkları açısından değerlendirdi. Rapora göre ölçülü kahve tüketimi yalnızca güvenli olmakla kalmıyor, aynı zamanda sağlık açısından çeşitli yararlar da sağlayabiliyor. Ancak araştırmacılar bu faydaların kahveye şeker, krema, aromalı şuruplar veya benzeri katkılar eklenmesiyle azalabileceği uyarısında bulunuyor. Araştırmada kafeinin alındığı kaynağın önemli olduğu vurgulandı. Kahve ve çayın antioksidanlarla farklı bioaktif bileşenler içerdiği, buna karşılık enerji içeceklerinin yüksek kafein dozlarının yanı sıra fazla şeker ve sağlıksız bileşenler barındırabildiği belirtildi. Gregory Marcus, son araştırmaların incelenmesi sonucunda çoğu yetişkin için ilave şeker veya katkı maddesi içermeyen günde 400 mg'a kadar kafein, yani 5 fincana kadar kahve tüketiminin güvenli olduğu ve kardiyovasküler riski artırmadığı sonucuna ulaştık, dedi. Bilimsel değerlendirme, düzenli kahve tüketiminin tip 2 diyabet riskini azalttığını gösteren çok sayıda çalışmayı da inceledi. Buna göre günde 3 veya daha fazla fincan kahve tüketen kadınlarda tip 2 diyabet riskinin kahve içmeyenlere göre %27 daha düşük olduğu, günde 5 fincan kahve tüketenlerde ise riskte yaklaşık %30'luk azalma görüldüğü belirlendi. Koroner arter hastalığı açısından da benzer sonuçlar elde edildi. Yaklaşık 30 çalışmanın meta analizi, günde 3,5 fincana kadar kahve tüketiminin koroner arter hastalığı riskini yaklaşık %10 azalttığını gösterdi. İngiltere Biyobankası verilerine dayanan başka bir araştırmada ise günde 2 ila 3 fincan kahve tüketiminin en belirgin koruyucu etkiyi sağladığı görüldü. Araştırmalar, günde 3 ila 4 fincan kahve tüketen kişilerde felç riskinin yaklaşık %21 daha düşük olduğunu ortaya koydu. Ayrıca orta düzeyde kahve tüketiminin kalp yetersizliği ve atrial fibrilasyon gibi ritim bozuklukları riskinin azalmasıyla da ilişkili olduğu bildirildi. Bununla birlikte yüksek tansiyonu bulunan kişilerde kafeinin kısa süreli olarak kan basıncını yükseltebildiği kaydedildi. Ancak bazı uzun dönemli araştırmalarda günde 3 fincandan fazla kahve tüketenlerde hipertansiyon gelişme riskinin daha düşük olduğu görüldü. Araştırmacılar, bu farklılığın kahvede bulunan klorojenik asit gibi yararlı bileşiklerden kaynaklanabileceğini, enerji içeceklerinde ise taurin ve yüksek kafein miktarının farklı etkiler yaratabildiğini belirtti. Kalp Derneği, mevcut bulguların orta düzeyde kahve tüketiminin çoğu yetişkin için güvenli olduğunu güçlü biçimde desteklediğini belirtti. Ancak kafeinin etkilerinin kahvenin diğer bileşenlerinden nasıl ayrıldığını ve farklı kafein kaynaklarının etkilerini ortaya koymak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı. Dernek ayrıca hipertansiyon gibi hastalıklara sahip kişilerde sonuçların nasıl değiştiğinin de araştırılması gerektiğine dikkat çekti. Amerikan Kalp Derneği'nin yeni bilimsel değerlendirmesine göre çoğu yetişkin için günde 400 mg'a kadar kafein, yaklaşık 3 ila 5 fincan sade kahve güvenli kabul ediliyor. Araştırmalar, ölçülü ve şekersiz kahve tüketiminin kalp damar hastalıkları, felç ve tip 2 diyabet riskinin azalmasıyla ilişkili olabileceğini ortaya koyarken, uzmanlar özellikle enerji içecekleri ve şekerli kahve ürünleri konusunda uyarıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Yaz sabahlarının alarmı bazen kuş sesidir. Eğer duyuyorsanız gün güzel başlayacak demektir. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Güney Kore'de iki Michelin yıldızlı bir restoranın sahibi tatlılarda süsleme amacıyla karınca kullandığı gerekçesiyle bir yıl hapis cezasıyla yargılanıyor. Savcılık restoran sahibi hakkında ayrıca 20 milyon won yani yaklaşık 640 bin Türk lirası para cezası da talep etti. Güney Kore yasalarında insanların tüketimine izin verilen böcek türleri arasında karıncalar bulunmuyor. Onay verilen türler arasında çekirge, cırcır böceği ve bazı diğer yenilebilir böcekler yer alıyor. Soruşturma, müşterilerin sosyal medyada paylaştığı ve karıncalarla süslenmiş tatlı fotoğraflarının Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı tarafından incelenmesiyle başladı. Yetkililer, restoranda son 4 yılda ABD ve Tayland'dan ithal edilen yaklaşık 49 bin karıncanın çeşitli yemeklerde ve özellikle sorbelerin üzerinde kullanıldığı belirledi. Sağlık otoriteleri karıncalarda yenmesine izin verilen böceklere kıyasla 55 kata kadar daha fazla ağır metal bulunduğunu açıkladı. Restoran sahibi ise karıncaların yalnızca 15 aşamalı tadım menüsünün küçük bir bölümünde kullanıldığını savundu. Karıncalı sorbeyi tercih etmeyen müşterilere fermente sirke ve yenilebilir çiçek gibi alternatifler sunulduğunu belirten restoran sahibi, müşterilerin yalnızca %60'ının karıncalı seçeneği tercih ettiğini söyledi. Mahkeme davaya ilişkin kararını 2 Eylül'de açıklayacak. Güney Kore'de Michelin yıldızlı bir restoranın sahibi hakkında insan tüketimine onay verilmeyen karıncaları tatlılarda kullandığı gerekçesiyle bir yıla kadar hapis cezası talep edildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye İstatistik Kurumu verileri Ocak ve Mart ayları arasında seyahate çıkan 11 milyon 520 bin kişinin %68'inin yakınlarını ziyaret ettiğini ortaya koydu. Verilere göre gezi, eğlence ve tatil amaçlı seyahatlerin oranı %22,3'te kaldı. Bunu %4,1 ile sağlık amaçlı seyahatler takip etti. Hayat pahalılığının değiştirdiği tatil tercihleri konaklamayı da vurdu. Konaklama tercihlerinde arkadaş veya akraba evi açık ara öne çıktı. Verilere göre ilk çeyrekte 59 milyon 228 bin geceleme arkadaş veya akraba evlerinde gerçekleşirken oteller 5 milyon 652 bin geceleme ile ikinci oldu. Kişilerin kendi evleri ise 5 milyon 461 bin geceleme ile üçüncü sırada yer aldı. Veriler, yerli turistlerin yurt içi seyahat harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre %33,9 artarak 102,3 milyar liraya yükseldiğini ortaya koydu. Geçen yılın aynı dönemine göre yalnızca yeme ve içme harcamalarındaki artış %29,1 olarak kaydedildi. Ulaştırma harcamaları %30,1 artarken yiyecek ve hediyelik eşya harcamaları ise %62,2 arttı. Seyahat başına ortalama harcama 7.221 lira olurken bir ve daha fazla geceleme kaydıyla gerçekleştirilen yurt içi seyahat sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %12 artarak 14.168 bine ulaştı. Öte yandan harcama kalemlerindeki artış yerli turistlerin yurt içinde gerçekleştirdiği seyahat harcamalarını da artırdı. Verilere göre yerli turistlerin yurt içinde gerçekleştirdiği seyahat harcamaları ilk çeyrekte yıllık bazda %33,9 artışla 102 milyar 312 milyon 286 bin liraya yükseldi. Seyahat başına ortalama harcama 7.221 lira olurken toplam harcamalar içinde en büyük payı %30,9'la yeme ve içme harcamaları aldı. Bunu %27,6 ile ulaştırma, %12,4 ile giyecek ve hediyelik eşya harcamaları istedi. TÜİK verileri, yılın ilk çeyreğinde seyahat edenlerin %68'inin rotasını yakınlarına çevirdiğini ortaya koydu. Verilere göre ilk çeyrekte 59 milyon 228 bin geceleme, arkadaş veya akraba evlerinde gerçekleşirken, geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında yalnızca yeme ve içme harcamalarındaki artış %29,1 oldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Hayatta birçok şeyin kıymeti ancak sağlığımız bozulduğunda anlaşılır. İş, para, kariyer, başarı. Hepsi bir yana, en kıymetli hazinemiz aslında her sabah uyanırken yanımızdadır. Her işin başı sağlık. Bu atasözünün kökeni Türk milletinin yüzyıllar boyunca edindiği yaşamsal deneyimlere dayanıyor. Orhun yazıtlarından günümüze kadar gelen çeşitli yazılı kaynaklarda sağlıkla ilgili uyarı ve öğütlere rastlanır. 19. yüzyıldan itibaren yazılı olarak kayda geçen her işin başı sağlık sözü, halkın yaşadığı savaşlar, kıtlıklar ve yoksulluklar içinde edindiği ortak bir hayat dersidir. Bu atasözü sadece bedensel değil, aynı zamanda ruhsal ve toplumsal iyiliğinde temeli olarak sağlığı işaret eder. İnsanın kuracağı hayaller, yürüteceği işler, sevdikleriyle geçireceği zaman ancak sağlıklı bir bedenle ve zihinle mümkün olur. Günlük hayatta bu söz hem uyarı hem de teselli olarak sıkça söylenir. Sağlık görünmeyen ama tüm hayatı taşıyan temel direk gibidir. Bugün her işin başı sağlık atasözünün hayata dair verdiği sade ama derin öğüdü konuştuk. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Yaz sıcağında telefonunuzu şarj etmeyi unutmazsınız. Kendinizi de unutmayın. Bol bol su için. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.
1: Bunu biliyor muydunuz? Mikrodalga fırında plastik kap kullanmak, yiyeceklere çok sayıda mikroplastik parçacığın karışmasına neden olabilir. Yapılan bir araştırma, mikrodalga fırında 3 dakika ısıtılan plastik kapların 1 santimetre karesinden yaklaşık 4 milyon mikro ölçekte plastik parçacığıyla yaklaşık 2 milyar nano ölçekte plastik parçacığının açığa çıktığını gösteriyor. Bunu biliyor muydunuz?
2: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Alabama eyaletindeki karanlık bir mağarada keşfedilen saydam, gözsüz ve 5 santimetreden küçük gizemli balık bilim dünyasını şaşkına çevirdi. Bilimsel adı Demogorgonichis arcanus olarak belirlenen canlı, şimdiye kadar bilinen hiçbir balıkla tam anlamıyla eşleşmeyen genetik özellikleri nedeniyle kendi cinsi altında sınıflandırıldı. Keşfin ekibinde yer alan Auburn Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi küratörü Jonathan Armbruster, bulgunun sıradan bir yeni tür keşfinden çok daha fazlası olduğunu söyledi. Armbruster, genellikle yeni türler keşfettiğimizde zaten bilinen canlılar arasındaki farklılıkları tespit ederiz. Ancak bu tamamen farklı. Daha önce kimsenin görmediği bir şeyle karşı karşıyayız ve bu inanılmaz derecede nadir ifadelerini kullandı. Bilim insanlarının gizemli canlıya verdiği Demogorgonichis arcanus ismi, popüler kültürde ve mitolojide karanlıkla özdeşleştirilen Demogorgon figürüne gönderme yapıyor. Yer altındaki mutlak karanlıkta yaşayan, gözleri bulunmayan ve neredeyse tamamen şeffaf olan balığın görünümü de bu ismin seçilmesinde etkili oldu. Araştırmacılar yeni türün Güney Mağara balıkları ve Alabama mağara balıklarıyla akraba olduğunu belirledi. Ancak yapılan genetik analizler onu diğer türlerden ayıran çok önemli bir farklılığı ortaya çıkardı. Bilim insanlarına göre canlıda pigment oluşumu ve ışığa duyarlılık açısından kritik rol oynayan rodopsin geninin bir bölümü bulunmuyor. Bu genetik farklılığın balığın tamamen karanlık mağara ortamına milyonlarca yıl boyunca uyum sağlamasının sonucu olabileceği değerlendiriliyor. Araştırmacılar şimdiye kadar mağara sisteminde aynı anda yalnızca yaklaşık 20 birey tespit edebildiklerini açıkladı. Son derece sınırlı popülasyona sahip olduğu düşünülen türün yaşam döngüsü, beslenme alışkanlıkları ve evrimsel geçmiş hakkında yeni araştırmaların devam edeceği belirtilirken, keşfin mağara ekosistemleri ve omurgalı evrimi konusunda önemli ipuçları sunabileceği ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Alabama eyaletindeki kireç taşı mağaralarının metrelerce altında yapılan keşif bilim insanlarını bile hayrete düşürdü. Araştırmacılar tamamen saydam, gözsüz ve yalnızca 5 santimetreden kısa olan yeni bir mağara balığı türünü kayıt altına aldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye İstatistik Kurumu verileri Ocak ve Mart ayları arasında seyahate çıkan 11 milyon 520 bin kişinin %68'inin yakınlarını ziyaret ettiğini ortaya koydu. Verilere göre gezi, eğlence ve tatil amaçlı seyahatlerin oranı %22,3'te kaldı. Bunu %4,1 ile sağlık amaçlı seyahatler takip etti. Hayat pahalılığının değiştirdiği tatil tercihleri konaklamayı da vurdu. Konaklama tercihlerinde arkadaş veya akraba evi açık ara öne çıktı. Verilere göre ilk çeyrekte 59 milyon 228 bin geceleme arkadaş veya akraba evlerinde gerçekleşirken oteller 5 milyon 652 bin geceleme ile ikinci oldu. Kişilerin kendi evleri ise 5 milyon 461 bin geceleme ile üçüncü sırada yer aldı. Veriler, yerli turistlerin yurt içi seyahat harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre %33,9 artarak 102,3 milyar liraya yükseldiğini ortaya koydu. Geçen yılın aynı dönemine göre yalnızca yeme ve içme harcamalarındaki artış %29,1 olarak kaydedildi. Ulaştırma harcamaları %30,1 artarken yiyecek ve hediyelik eşya harcamaları ise %62,2 arttı. Seyahat başına ortalama harcama 7.221 lira olurken bir ve daha fazla geceleme kaydıyla gerçekleştirilen yurt içi seyahat sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %12 artarak 14.168 bine ulaştı. Öte yandan harcama kalemlerindeki artış yerli turistlerin yurt içinde gerçekleştirdiği seyahat harcamalarını da artırdı. Verilere göre yerli turistlerin yurt içinde gerçekleştirdiği seyahat harcamaları ilk çeyrekte yıllık bazda %33,9 artışla 102 milyar 312 milyon 286 bin liraya yükseldi. Seyahat başına ortalama harcama 7.221 lira olurken toplam harcamalar içinde en büyük payı %30,9'la yeme ve içme harcamaları aldı. Bunu %27,6 ile ulaştırma, %12,4 ile giyecek ve hediyelik eşya harcamaları izledi. TÜİK verileri, yılın ilk çeyreğinde seyahat edenlerin %68'inin rotasını yakınlarına çevirdiğini ortaya koydu. Verilere göre ilk çeyrekte 59 milyon 228 bin geceleme, arkadaş veya akraba evlerinde gerçekleşirken, geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında yalnızca yeme ve içme harcamalarındaki artış %29,1 oldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Gazeteci Fethi Yılmaz, Yazıyorum programında Habertürk'te Ukrayna krizine ilişkin yayınlanan dosyayı eleştirerek çatışmanın nedenleri ve arka planının görmezden gelindiğini söyledi. Yılmaz, Sena Alkan'ın hazırladığı Savaşan Ukrayna dosyasında Ukrayna'daki çatışmanın yalnızca ölümler ve mezarlıklar üzerinden anlatılmasının eksik bir yayıncılık anlayışı olduğunu ifade etti. Yılmaz, Ukrayna'daki çatışmanın geçmişine ilişkin bazı olayların görmezden gelindiğini belirterek şunları ifade etti.
2: TMSF'nin el koyduğu Habertürk'te Sena Alkan'ın sunumuyla Savaşan Ukrayna isminde bir dosya yapılıyor. Ben ona haber demiyorum çünkü haber değil. Mezarlıkta, Ukrayna'da, Kiev'de orada mezarlıkta bir dosya yapıyor. Mezarlar, bu çatışmada, savaşta ölen insanların mezarları. Arkada böyle çok olayı daha dramatik hale getirecek bir müzik. Yüz binlerce Ukraynalı öldü, işte 20 yaşında çocuklar diye. Doğru mu? Doğru. Ama bunu Kiev'de mezarlıkta, tırnak içinde söylüyorum, haber diye sunmak doğru mu? Değil. Bu bir propaganda. Çünkü ne yok bunda? Savaşı nasıl başladığı yok. Savaşı kimin başlattığı yok. Savaşa finans edenler yok. Bunların hiçbiri yok.
1: 2022 yılında İstanbul'da gerçekleştirilen Rusya-Ukrayna görüşmelerini de hatırlatarak savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimlerin ardından yaşanan gelişmelerin de yayınlarda ele alınmadığını belirten Yılmaz şöyle konuştu.
2: Peki neler olmuştu? O dosyada anlatılmayanları biz anlatalım. 2 Mayıs 2014 yılında Odessa'da sendika evinde çocuklar dahi bu neonaziler tarafından onlarca insan öldürülüyor, hatta diri diri yakılıyor. Bak nasıl başlamış? Bu bilgilere erişmesi zor değil ama istemek lazım. Gerçeği söyleme ihtiyacı duyması lazım insanın. Var mı böyle bir çaba? Yok. Çünkü amaç propaganda yapmak sadece. Nazi Almanyası'yla işbirliği yapan Bandera'yı ulusal kahraman ilan ediyorlar. Zaten ölümünü, doğumunu, her şeyini kutlayıp duruyorlar. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sürekli bir şeye atıf yapıyordu. 2022 yılında İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerine. Burada bir barış anlaşması imzalanmıştı. Sonra ne oldu? Dönemin İngiltere Başbakanı Ukrayna'yı masadan kaldırdı. Avrupa Birliği de bu anlamda destek verdi. Ve bu çatışma hali, bu savaş hali başladı. O yüzden şimdi Sena Alkan'ın tırnak içinde haber dediği bu dosyada ne yok? Bunların hiçbiri yok.
1: Gazeteci Fethi Yılmaz söz konusu yayın anlayışının sebeplerini ise şu sözlerle anlattı.
2: Peki neden yok? Yani böyle biraz kurcaladığımızda. Mesela Sena Alkan soy ismi, bir soy ismi daha var. Aktürk. Eşi kim peki Sena Alkan'ın? Avrupa Birliği danışmanı Hüseyin Aktürk. Biraz şimdi tablo netleşiyor mu? Biraz böyle o bulurluk hali kayboluyor değil mi? Hüseyin Aktürk kim? 2010 yılında AB Akademi AŞ'yi kurarak bu STK'lar, üniversiteler ve kurumlara proje danışmanlığı yapıyor. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen AB fonları ve uluslararası kariyer platformunun da yönetici ortağı. Kalkınma politikaları ve AB hibe yönetimi üzerine de içerikler üretiyor. Şimdi böyle birinin eşi olunca da herhalde haber değil, propaganda yapılıyor. Çünkü sadece propaganda var. Savaşın karşılığının bir ölüm olduğunu, savaşın karşılığının bir mezarlık olduğunu herhalde en iyi bilen ülkelerden biri de Türkiye'dir. Kurtuluş Savaşı vermiş, o milli mücadele sürecinden geçmiş, işgallere uğramış, terör saldırıları vesaire. Peki bu savaşın çıkışına ne neden oldu? Hangi olaylar silsilesi neden oldu? Bunların hiçbiri yok. Bunların hiçbiri olmayınca işte ona biz haber değil, propaganda diyoruz. Bunu sunarsanız George Orwell'ın dediği gibi bu gazetecilik değil, halkla ilişkiler oluyor efendim.
1: Yılmaz, 2. Dünya Savaşı'nda Naziler tarafından idam edilen ve Nazım Hikmet'in üzerine şiir yazdığı Tanya heykelinin de Ukrayna'da yıkıldığını hatırlatarak sözlerine şöyle son verdi.
2: İkinci Dünya Savaşı sırasında hayatını kaybeden ve Türkçenin en iyi şairlerinden dünya şair Nazım Hikmet'in üzerine şiir yazdığı Tanya'nın heykelini dahi Ukrayna'da yıktılar. Görüntüleri var. Bakabilirsiniz. Araba motorlarından da ararsanız görürsünüz. Yani Nazım Hikmet'in üzerine şiir yazdığı, 1945 yılında kaleme aldığı Tanya şiiri. Tanya 2. Dünya Savaşı sırasında gerçek adı Zoya, 18 yaşında da Naziler tarafından idam edildi ve Tanya ismini, Tanya kod ismini kullanıyordu. Nazilerin eline esir düştü. Hatta son sözleri dahi bizi asabilirsiniz ama yalnız değiliz. 190 milyon kişiyi de asamazsınız ya ifadelerini kullandı. Çok ağır işkencelerden geçti. Soğuk bir iklim olduğu için idam edildikten sonra, asıldıktan sonra cesedi günlerce orada kaldı. Alman askerleri o ağır işkenceleri ben burada tekrar edemiyorum ama cesedini de süngülediler ve Tanya'yı astılar. Şimdi Nazım Hikmet'in şiirinden utanmayanlara, Nazım Hikmet'ten de utanmayanlara, bu tarihsel gerçekleri saklayanlara gelsin Tanya şiiri, bir dinleyelim efendim. Zoya'ydı adı. İsmim Tanya dedi onlara. Tanya. Bursa cezaevinde karşımda resmin. Bursa cezaevinde. Belki duymamışsındır bile Bursa'nın ismini. Bursam yeşil ve yumuşak bir memlekettir. Bursa cezaevinde karşımda resmin. Sene 1941 değil artık. Sene 1945. Moskova kapılarında değil artık. Berlin kapılarında dövüşüyor artık sizinkiler, bizimkiler. Bütün namuslu dünyanınkiler. Tanya, senin memleketini sevdiğin kadar ben de seviyorum memleketimi. Seni astılar memleketini sevdiğin için. Ben memleketimi sevdiğim için hapisteyim. Ama ben yaşıyorum. Ama sen öldün. Sen çoktan dünyada yoksun. Zaten ne kadar az kaldın orada. 18 senecik. Doyamadın güneşin sıcaklığına bile. Tanya, sen asılan partizan, ben hapiste şair. Sen kızım, sen yoldaşım. Resmim üstüne eğiliyor başım.
1: Gazeteci Fethi Yılmaz, Habertürk'te Ukrayna krizine ilişkin yayınlanan dosyayı eleştirerek çatışmanın nedenleri ve arka planının görmezden gelindiğini söyledi. Yılmaz, nasıl başladığını anlatmadan yapılan yayın haber değil, propagandadır dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik, özel röportaj. Özel röportaj. Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik müzik zamanı.
1: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
2: Düşmanlık biriktirirken öfkesini içten içe büyüten, intikam için fırsat kollayan biri için ne deriz? Diş bileyip duruyor. Ama hiç düşündünüz mü? Bu deyim gerçekten bir kin hikayesine mi dayanır? Yoksa bambaşka tertemiz bir yere mi uzanır? Bugün belki de hiç tahmin etmeyeceğiniz bir kökten gelen bir deyimi konuşacağız. Diş bilemek. Zihnimizde karanlık imgeler çağrıştırsa da bu deyimin özünde temizlik var. Evet, yanlış duymadınız. Temizlik. Hem de ağız temizliği. Bir hadisi şerifte, eğer ümmetime ağır gelmeyeceğinden korkmasaydım, her namazda onlara misvak kullanmayı emrederdim buyurulmuştur. İşte bu sünnet, ecdadın günlük hayatında o kadar köklü bir yer tutmuş ki, savaş meydanlarında bile misvak ellerinden düşmezmiş. Rivayet o ki bir sabah vakti Müslüman ordularının karargahını gözetleyen bir grup Haçlı müfrezesi ellerinde ince ağaç parçalarıyla ağızlarını temizleyen bu askerleri uzaktan görmüş. Askerler gördüklerinin ne olduğunu anlayamayınca bir nevi harbe hazırlık seremonisi yaptıklarına inanmışlar. Gelip ordu içinde bunu dillendirdiklerinde ortalık birbirine girer ve şu yolda cümleler yüksek sesle söylenmeye başlar. Müslümanlar yine bilmediğimiz bir harp hilesi yapıyorlar anlaşılan. Hem bu sefer dişlerini de bileyerek bizi parçalamak niyetindeler. Başınızı kurtarın. Bu söylenti kısa sürede panik doğurmuş. Haçlılar meydanı terk etmiş, geride sadece birkaç yaralı kalmış. Müslüman askerler savaşmak için sefere çıktıklarında boş çadırlar dışında hiçbir şey bulamamışlar. İçlerinden biri bir çadırda titreyen yaralı Haçlı askerine yaklaşmış ve o korkuyla şu itirafta bulunmuş. Keşfe çıkan askerler sizin diş bilediğinizi görmüşler. Bu haberi duyunca hiç kimse sizinle savaşmak istemedi ve benim gibi yaralıları da bırakıp çekildiler. Oysa yapılan tek şey diş temizliğiydi. Ama korku temizliği bile düşmanlıkla karıştıracak kadar güçlüydü. İşte o günden sonra diş bilemek, karanlık bir niyetin içten içe hazırlanan bir öfkenin simgesi oldu. Bir deyimin ardında bazen bir harbin, bazen bir hikmetin, bazen de bir yanlış anlaşılmanın izleri olabilir. Bugün diş bilemek deyimini izini sürdük. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Tarihte bugün.
1: Takvimler 20 Mart 2003 tarihini gösterdiğinde Irak, ABD ve İngiltere öncülüğündeki koalisyon güçlerince işgal edilmişti. ABD'nin demokrasi maskesi altındaki ekonomik çıkarları binlerce sivilin can vermesine neden oldu. Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in biyolojik silahlar ürettiği yalanıyla başlatılan kanlı işgal, ülkeye sözü verilen demokrasi yerine sivillere büyük bedeller ödetecek siyasi ve güvenlik alanında kaos getirdi. 26 Temmuz 2021'e gelindiğinde dünyanın dört bir yanına müdahil olan ABD, Afganistan'dan sonra bir cephesini daha kapatmış oldu. Her ne kadar kapanmış gibi görünse de ABD'nin hala binlerce askeri ve çok sayıda üssü bölgede bulunuyor. Gelin ABD öncülüğünde gerçekleşen Irak'ın işgaline daha yakından bakalım. Amerika Birleşik Devletleri, Irak'ın lideri Saddam Hüseyin'in çeşitli gerekçelerle görevden alınması için 1990'dan itibaren büyük bir hazırlık içine girdi. İşgalden önce 13 yıllık bir ambargonun uygulandığı Irak, hem ekonomik hem de yaşam standartları konusunda büyük tahribatlar aldı. Ambargodan sonra ise yine ABD ve ona destek veren İngiltere, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararını beklemeden Irak'ı işgal etmek için düğmeye bastı. Irak'a istikrar ve demokrasi getirileceği vaat edilen operasyona da Irak'ı özgürleştirme operasyonu adı verildi. Ancak bu askeri müdahale yüz binlerce sivilin hayatını kaybetmesi, milyonlarca doların harcanması ve son olarak terör örgütü IŞİD'in ortaya çıkmasına zemin hazırladı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Irak'ın Kuveyt'i işgal etmesinden tam 4 gün sonra 6 Ağustos 1990'da daha çok ekonomi ve mali yaptırım uygulama kararı aldı. Irak'ın Şubat 1991'de Kuveyt'ten çekilmesine rağmen yaptırımlar Mayıs 2003'e kadar devam etti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bu dönemde ABD ve İngiltere'nin engellemeleri nedeniyle Irak'ın tüm itirazlarını geri çevirdi. Irak'ta 13 yıl boyunca uygulanan ağır ambargo nedeniyle kötüleşen ekonomik durum, halkın hayat standartlarını dramatik bir şekilde aşağı çekti ve ülke altyapısı büyük zarar gördü. Vatandaşlara yönelik hizmetlerde ciddi aksamalar meydana geldi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü 1993 yılında yayımladığı raporda ambargo sonucu ülkedeki açlık oranının çok yüksek bir seviyeye ulaştığı uyarısında bulundu. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü 1995'te yayımladığı raporda yarım milyon Iraklı çocuğun dayatılan ambargo nedeniyle açlık ve kötü yaşam koşullarından hayatını kaybettiğini duyurdu. ABD ve İngiltere Irak'ın işgali için diğer ülkelerin desteğini alabilmek için dönemin Irak lideri Saddam Hüseyin'in toplu ölümlere sebebiyet verebilecek nükleer silahlar geliştirdiği iddialarını ortaya attı. Dönemin ABD Başkanı George W. Bush 2001-2003 yılları arasında bu iddialar üzerine bir dosya hazırlatarak Irak işgalini yasal bir statüye kavuşturma mücadelesine girdi. ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell 5 Şubat 2003'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada Saddam Hüseyin'in biyolojik silahlara sahip olduğundan hiç şüphe yok ve daha fazlasını üretebilecek kapasiteye sahip iddiasında bulundu. İddiaların aksine Birleşmiş Milletler Silah Denetleme Komisyonu Başkanı Hans Blix 14 Şubat 2003'te hazırladığı raporda Irak'ta incelemelerde bulunan ekibinin herhangi bir biyolojik silah bulamadığını açıkladı. ABD ve İngiltere Irak'ın işgali için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne yeterli kanıtlar sunamadı. Bunun üzerine iki ülkenin öncülüğünde kurulan koalisyon gücü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden onay çıkmadan işgal kararı aldı. Bu kararla Irak'ın işgaline uydurma bir bahaneyle girişilmesinin yanı sıra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin devre dışı bırakılması nedeniyle uluslararası hukuk da çiğnendi. ABD Başkanı Bush 17 Mart 2003'te Saddam Hüseyin ve ailesine 48 saat içinde ülkeyi terk etmeleri, aksi takdirde askeri müdahaleyle karşı karşıya kalacakları uyarısında bulundu. Bush bu çağrıdan tam 2 gün sonra 19 Mart'ta ise ABD ve ona destek veren koalisyon güçlerinin Irak'a karşı askeri operasyon başlattığını duyurdu. Ülkenin tamamını ele geçiren koalisyon güçleri 13 Aralık 2003'te Saddam'ın doğduğu Tikrit'te yer altında gizlenirken yakaladı. Saddam'ın ailesiyle Baas rejiminden birçok üst düzey yetkili Ürdün'e kaçarak iltica etti. Hükümet ve ordunun tamamı lağvedildi. Amerika Birleşik Devletleri'nden yaklaşık 2 yıl görev yapacak Paul Bremer, geçici koalisyon yönetiminin başkanlığını yaptı. Saddam Hüseyin çeşitli suçlardan yaklaşık 3 yıl boyunca yargılandıktan sonra 30 Aralık 2006'da Selahattin'e bağlı Diceyl bölgesinde Şiilere yönelik toplu katliam gerçekleştirilmesi emri verdiği gerekçesiyle idam edildi. Ülkeyi kanlı bir kaosa sürükleyen ABD işgali sayıları net olarak bilinmemekle birlikte binlerce sivilin hayatını kaybetmesine, çok daha fazlasının da göç etmesine yol açtı. ABD'nin Irak işgali sonrasında öldürülenlerin sayısına ilişkin farklı açıklamalar yapılıyor. Ancak ABD'nin Irak işgalinin 1,5 milyonun insanın ölümüne sebep olduğu belirtiliyor. ABD'nin Orta Doğu'daki askeri varlığı 2011'de Afganistan'da 100 bini, 2007'de Irak'ta 160 bini geçerek zirve yapmıştı. 2021'de Afganistan'dan çekildikten sonra bu sayı çok daha düşük olsa da halen bölgeye dağılmış yaklaşık 30 bin ABD askeri bulunuyor. Ayrıca İsrail-Gazze Savaşı'nın başlamasından bu yana ABD savaş gemileri de dahil olmak üzere bölgeye ilave binlerce asker sevk etti. Takvimler 20 Mart 2003 tarihini gösterdiğinde Irak, ABD ve İngiltere öncülüğündeki koalisyon güçlerince işgal edilmişti. 26 Temmuz 2021'e gelindiğinde ise dünyanın dört bir yanına müdahil olan ABD, Afganistan'dan sonra bir cephesini daha kapatmış oldu. Her ne kadar kapanmış gibi görünse de ABD'nin hala binlerce askeri ve çok sayıda üssü bölgede bulunuyor. ABD öncülüğünde gerçekleşen Irak'ın işgalini ve etkilerini sizler için derledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Tarihte bugün. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

Deniz bazen yüzmek içindir. Bazen de sadece dalga sesini dinlemek için. Kendinize birkaç dakika ayırmayı unutmayın. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Uzmanlar uzun süre devam eden uyku düzensizliğinin kalp sağlığından bağışıklık sistemine, hafızadan ruh sağlığına kadar birçok alanda ciddi sorunlara yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Uyku düzensizliği, uykuya dalmakta zorlanma, gece sık sık uyanma ya da her gün farklı saatlerde uyuyup uyanma sonucu biyolojik ritmin bozulması olarak tanımlanıyor. Yoğun stres, vadiyalı çalışma, gece geç saatlerde ekran kullanımı, aşırı kafein tüketimi ve hareketsiz yaşam en sık görülen nedenler arasında yer alıyor. Uzmanlara göre gün içinde sürekli yorgun hissetmek, dikkat dağınıklığı, unutkanlık, sabah dinlenmeden uyanmak ve ruh halinde ani değişimler uyku düzensizliğinin en yaygın belirtileri arasında bulunuyor. Bu belirtilerin uzun süre devam etmesi durumunda mutlaka dikkate alınması gerekiyor. Bilimsel araştırmalar, kronik uyku düzensizliğinin yüksek tansiyon, kalp damar hastalıkları, tip 2 diyabet, obezite ve bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla ilişkili olduğunu gösteriyor. Yetersiz uyku ayrıca hafıza, öğrenme ve karar verme becerilerini de olumsuz etkileyebiliyor. Uzmanlar, sağlıklı bir uyku düzeni için her gün aynı saatlerde yatıp kalkılmasını, yatmadan en az 1 saat önce ekranlardan uzak durulmasını ve akşam saatlerinde kafein tüketiminin sınırlandırılmasını öneriyor. Sessiz, karanlık ve serin bir uyku ortamı oluşturmakla düzenli egzersiz yapmak da uyku kalitesini artıran önemli alışkanlıklar arasında gösteriliyor. Uyku sorunlarının haftalar boyunca sürmesi, günlük yaşamı etkilemesi ya da horlama ve nefes durması gibi şikayetlerle birlikte görülmesi halinde ise vakit kaybetmeden bir uzmana başvurulması tavsiye ediliyor. Uzmanlar, uzun süre devam eden uyku düzensizliğinin kalp hastalıklarından diyabete, bağışıklık sisteminin zayıflamasından hafıza sorunlarına kadar birçok sağlık probleminin riskini artırabileceği uyarısında bulunuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Tüketici hakem heyetlerine 6 ayda 481 bin başvuru yapıldı. Tüketici hakem heyetlerine yılın ilk 6 ayında 481.613 başvuru yapıldı. Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre başvuruların toplam parasal değeri yaklaşık 8,5 milyar lirayı buldu. Bu süreçte 455.500 başvuru ise karara bağlandı. Bakanlık, tüketici hakem heyetlerinin bugüne kadar yaklaşık 19,5 milyon uyuşmazlığı mahkemeye taşımadan çözüme kavuşturduğunu belirtti. Açıklamaya göre bu yıl yapılan başvuruların %76,7'si E-Devlet'teki tüketici bilgi sistemi üzerinden gerçekleştirildi. Başvuruların en yoğun olduğu il 126.319 başvuruyla İstanbul oldu. İstanbul'u Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya izledi. En az başvuruysa 305 dosyayla Ardahan'dan geldi. Yapılan başvuruların yaklaşık %35'ini ayıplı mal, %29'unu ayıplı hizmet şikayetleri oluşturdu. Ürün bazında ise en fazla başvuru ayakkabı, kıyafet ve tekstil ürünlerine yönelik yapılırken, dayanıklı tüketim malları ve ev elektroniği ürünleri, iletişim abonelikleri, kredi kartları, sağlık hizmetleri ve e-ticaret alışverişleri de en çok şikayet edilen başlıklar arasında yer aldı. Sektörel dağılımda ise ilk sırayı %51,75'lik oranla perakende ticaret sektörü aldı. Bunu finansal hizmetler ve abonelik hizmetleri sektörlerine yönelik başvurular takip etti. Ticaret Bakanlığı tüketicilerin ekonomik haklarının korunmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi. Yılın ilk 6 ayında tüketici hakem heyetlerine yaklaşık 8,5 milyar lira değerinde 481.613 başvuru yapıldı. Başvuruların büyük bölümü E-Devlet üzerinden gerçekleştirilirken en büyük payı ayıplı mal ve hizmet şikayetleri oluşturdu. Ürün bazında ise en çok şikayet ayakkabı, kıyafet ve tekstil ürünlerine yönelik yapıldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Bilim insanları dünyanın okyanus, göl, nehir ve kıyı sularındaki oksijen seviyesinin hızla düştüğü uyarısında bulundu. Araştırmaya göre bu durum, iklim değişikliği, kirlilik ve biyolojik çeşitlilik kaybıyla birlikte gezegen için büyüyen küresel bir tehdit oluşturuyor. ABD'deki Kaliforniya Üniversitesi San Diego'ya bağlı Scripps Oceanography Enstitüsü önceliğinde yürütülen araştırmada çözülmüş oksijen miktarındaki azalmanın su ekosistemlerini ve dünyanın iklim dengesini ciddi şekilde etkilediğini ortaya koydu. Bilim insanları bu sürecin bazı etkilerinin yüzyıllar boyunca sürebileceğini ve insan ömrü içinde geri döndürülemeyebileceğini belirtti. Araştırmaya göre oksijen kaybının en önemli nedenleri arasında insan kaynaklı küresel ısınma, aşırı besin kirliliği ve derin sulardaki dolaşım sistemlerinde yaşanan değişimler yer alıyor. Uzmanlar, çözülmüş oksijen seviyelerindeki düşüşün okyanus asitlenmesi, biyolojik çeşitlilik kaybı ve tahta su kaynaklarındaki değişim gibi diğer çevresel sorunlarla doğrudan bağlantılı olduğuna dikkat çekiyor. Oksijen seviyesindeki azalma, mikroskopik canlılardan balıklara ve köpek balıklarına kadar uzanan besin zincirini tehdit ederken, yüzeyde solunum yapan deniz memelileri de av popülasyonlarının azalması nedeniyle dolaylı olarak etkileniyor. Araştırmacılar, sucul ortamlardaki oksijen kaybının iklim değişikliği kadar ciddiye alınması gereken küresel bir çevre sorunu olduğu uyarısında bulunuyor. Bilim insanları, dünyanın okyanus, göl ve nehirlerindeki oksijen seviyesinin hızla azaldığını belirledi. Araştırmaya göre iklim değişikliği ve kirlilikle bağlantılı bu süreç, su ekosistemleri ve gezegenin iklim dengesi için küresel bir tehdit oluşturuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik. I found my treasure in plain sight. Found it deep down in your chest.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Uzun ve sağlıklı bir yaşamın sırrı yalnızca genetikte değil, günlük alışkanlıklarda da gizli. Uzmanlar uzun ömür için kaçınılması gereken 10 önemli davranışı sıraladı. Uzmanlara göre düzenli sağlık kontrolleri birçok hastalığın erken teşhis edilmesini sağlayarak yaşam süresini uzatabiliyor. Mamografi, kolonoskopi ve yaşa uygun taramaların aksatılmaması öneriliyor. Araştırmalara göre güçlü sosyal ilişkiler hem beyin sağlığını destekliyor hem de yaşlanma sürecini yavaşlatıyor. Uzmanlar sosyal izolasyonun ise bilişsel gerilemeyi hızlandırabileceği uyarısında bulunuyor. Uzmanlar yıllar önce başlanılan ilaçların ilerleyen yaşlarda yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. Bazı ilaçların yaşlı bireylerde düşme riskini artırabileceği ve hafızayı olumsuz etkileyebileceği ifade ediliyor. Düzenli egzersizin kalp, beyin, kemik ve ruh sağlığı üzerinde çok yönlü fayda sağladığını belirten uzmanlar, yetişkinlerin haftada en az 150 dakika orta şiddette fiziksel aktivite yapmasını öneriyor. Tütün ürünleri kullanımı, kanser, kalp hastalıkları ve KOAH başta olmak üzere birçok ciddi hastalığın riskini arttırıyor. Uzmanlar işlenmiş gıdalar yerine sebze, meyve, tam tahıl ve balık ağırlıklı Akdeniz tipi beslenmenin uzun ömür için önemli olduğunu vurguluyor. Her gece 7 ila 9 saat kaliteli uyku öneren uzmanlar, yetersiz uykunun demans ve kalp hastalığı riskini arttırabileceğini belirtiyor. Kronik stresinde bağışıklık sistemi, tansiyon ve metabolizma üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceği ifade ediliyor. Uzmanlara göre sağlıklı yaşamanın yalnızca fiziksel sağlıkla sınırlı olmadığına da dikkat çekiliyor. İlerleyen yaşlara ilişkin bakım planlarının yapılması ve emeklilik döneminin mali açıdan önceden planlanması da uzun ve kaliteli bir yaşamın önemli parçaları arasında gösteriliyor. Uzmanlar, sağlıklı ve uzun bir yaşamın yalnızca genetik faktörlere bağlı olmadığını vurguladı. Günlük hayatta sık yapılan bazı hataların yaşam süresini ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyebileceği belirtildi. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu pazarlar, saat 11. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. ABD Başkanı Trump'tan orduya fren. Kiev, Hazar Denizi'nde İran'a ait ticaret gemisini vurdu. İsrail Başbakanı Netanyahu Washington'a gidiyor. Ayrıntılar bültenimizde. Rusya Devlet Başkanı Putin donanma gününe özel mesaj yayınladı. Askeri denizciler ve bilim insanlarının ülkenin büyük deniz gücü olmasındaki rolünü vurguladı. 13 denizle çevrili Rusya'nın güvenliğinde donanmanın kritik önem taşıdığının altını çizdi. Rus lider Putin'le Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev dün Rusya'nın Omsk kentinde bir araya geldi. Görüşmede Ukrayna'daki çatışmaların durdurulmasını teklif eden Tokayev, İstanbul Formülü 2.0'a geri dönülmesi gerektiğini ifade etti. Kremlin sözcüsü Peskov ise Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in açıklamalarını değerlendirdi. Kiev'in mevcut tutumu dikkate alındığında Ukrayna'daki çatışmanın dondurulmamasının mümkün olmadığını söyledi. Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Ukrayna'nın Kırov ve Zaporijya'daki sivil yerleşimlere yönelik saldırılarını insanlık dışı suç olarak nitelendirdi. Eylemlerin örtbas edilmemesi gerektiğini belirterek uluslararası topluma sessiz kalmama çağrısını yaptı. İran Dışişleri Bakanı Kiev'in Hazar Denizi'nde İran'a ait bir ticaret gemisine saldırdığını açıkladı. Bir denizci hayatını kaybetti. Bakanlık olayın uluslararası kuralların ağır ihlali olduğunu da belirterek Tahran'ın karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump frene bastı. ABD ordusunun elindeki önleyici füze stokunun azalacağına dair uyarıların ardından Trump'ın İran'a yönelik geniş çaplı saldırıları erteleme kararı aldığı öne sürüldü. İsrail Başbakanı Netanyahu yarın Washington'a yapacağı ziyaret öncesi güvenlik kabinesini bugün olağanüstü topluyor. Toplantı kararı ABD Başkanı Trump'ın İran'a yeni saldırı yapılmasının yapılmamasının talimatı verdiği haberlerinin ardından geldi. İran Devrim Muhafızlar Ordusu Sözcüsü Muhibbi, ABD saldırılarına ilişkin konuştu. 15 günlük süreçte bölgedeki üslerde bulunan 11 ABD savaş uçağını ve 17 insansız hava aracını imha ettiklerini duyurdu. ABD ordusu İran'a yönelik deniz operasyonlarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. CENTCOM İran'a yönelik deniz ablukası kapsamında 12 ticari geminin yeniden yönlendirildiğini ve 2 geminin ise hizmet dışı bırakıldığını açıkladı. Yurda dönelim, siyasetin gündemine bakalım şimdi de. Yeni parti meclisteki taşları yerinden oynatmış durumda. CHP'den ayrılan 90 milletvekilinin Özgür Özel liderliğinde yeni partiyi kurmasıyla meclisteki siyasi parti grubu sayısı da ilk kez 7'ye çıktı. CHP ana muhalefet konumunu kaybederken 44 milletvekili meclisteki 5. parti durumuna geriledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni partinin kurulmasının ardından ilk kez konuştu. Dün İstanbul'da Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde üye katılım törenine katılan Kılıçdaroğlu arınma mesajlarını burada da sürdürdü.
2: Çalan, çırpan, köşeyi dönen siyasetçi istemiyoruz. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili yolsuzluk yapanlarla yan yana duramaz. Malı götürenlerle yan yana duramaz. Cumhuriyet Halk Partisi arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti. Siyaset köşeyi dönme aracı değildir. Siyaset ev apartman alma aracı değildir.
1: Aktif siyaseti bıraktıktan sonra gözlerden uzak bir yaşam süren İYİ Parti'nin kurucu genel başkanı Meral Akşener'in kurduğu vakıf resmen faaliyete geçti. 5 milyon lira sermaye ile kurulan vakıf eğitimden sağlığa, sosyal ve kültürel çalışmalardan çevre projelerine kadar birçok alanda faaliyet gösterecek.
3: Hava durumu.
1: T Temmuz ayı sonunda sonbaharı yaşatan serin ve yağışlı hava etkisini yitiriyor. Yeni haftada sıcaklıklar artacak. Bugünse Marmara'nın doğusu Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu Karadeniz'e, Erzincan çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Bugün bazı illerimize baktığımızda ise günün en yüksek sıcaklıkları şöyle olacak. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 24, İstanbul 26, Bursa parçalı bulutlu 27, Balıkesir 30, İzmir 33, Antalya sıcak 37, Samsun gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Trabzon 27, Kayseri 25, Elazığ parçalı bulutlu 32, Gaziantep ise çok bulutlu 32 derece olacak. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında buradayız.
3: Yaz sıcağında telefonunuzu şarj etmeyi unutmazsınız. Kendinizi de unutmayın. Bol bol su için. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.
4: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım tekrar yayını.
5: Ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen. Erken emeklilik mümkün mü? Ben ne zaman ve nasıl emekli olacağım? Engelli emekliliği ve malulen emeklilik dışında erken emeklilik diye bir konu şu an söz konusu değil. Bir sorumuz gelmiş sanıyorum. Memur emeklileri belli oldu mu diye emeklilik maaş zamları. Şimdi şu şekilde oluyor. 6 aylık enflasyona göre belirleniyor. GSS nedir? Genel sağlık sigortası. Yani bir para yok, gelir yok ortada ama bir ödeme yapmak zorundasınız. Her ay 600 lira devlete bu ödemeyi yapmak zorundasınız.
6: Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te. Melis Elmen'le Çalışma Hayatım başlıyor.
7: Merhabalar. Ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen. Her hafta olduğumuz gibi tabii ki bu hafta gene... Ay, hayatımız sosyal güvenlik oldu değil mi? Eskiden hatırlayanlar hiç sosyal güvenlikle ilgili tek kelam edemezken şu an o noktadayız. Şimdi başlamadan önce telefonumu vereceğimi biliyorsunuz. Neden? İsterseniz sorularınızı, isterseniz o şahane selamlarınızı iletmeniz için WhatsApp numaramı veriyorum. 0505 171 66 56 0505 171 66 56 buradan bizimle görüşebilirsiniz derken tabii yarım ağızda yapsam da buradaki arkadaşım dahil bugün 24 Temmuz yani gazeteciler ve basın bayramı olarak kutlanan bir gün. Dün de kuzenler günüydü, aynı şey gibi düşünelim ama basın bayramım var diyenler için evet var ama biliyorsunuz ki mesaileri ve tatilleri tam olarak yok. Çünkü bizler sizler sabah kahvenizi içerken çoktan basın dostlarım haber peşine düşüyordu. Ki keza ben bir basıncının kızı olarak gece dört tanemi evde göremeyip haber hazırladığını bildiğimden bir gece biz rahat rahat uyusak bile onlar son dakika gelişmesi için hep ekran başında oluyorlar. O yüzden kutlamadan geçemeyeceğim. Hatta biliyorsunuz ki şöyle şeyler bile oluyor. Yani en azından bilir misiniz? Bilirsiniz ya artık bana alıştığınız için. Mesela Melis Hanım 5 dakika içinde canlı yayına bağlanabilir miyiz diye bazen önemli bir gelişme olduğunda evet tamam ama o 5 dakika var ya insan ömründen 5 yıl götürüyor. Bir yandan notlar hazırlıyorsunuz. Zaten sayın basın dostlarım programın bütün bakın sadece not ve anlatmanın dışında onların hazırladığı şeyi düşünün. Arkasını önünü habere girilmesini canlı mı değil mi dakikalı mı değil mi hesaplarken bir yanımız işte makyajımızı tazeliyor. Ya da yaparsak işte ya bıktık be makyajdan. Sonra ne oluyor? 3-2-1 yayın. İşte ekranlar ya da radyoda gördüğümüz bu birkaç dakikalık, bir saatlik bile olsa yayınların arasında aslında saatlerce süren bir emek var. Yani bu her iş içinde geçerlidir. Örnek veriyorum en basit bir sehpa bile marangoza yaptırsanız. Sehpa çok güzel ne olacak iki tahta çaktılar denir ama aslında onun da bir süreci ve saatleri vardır. Ben de bu yıl boyunca sosyal güvenlik çalışma hayatına emeklilikten ekonomiye kadar birçok konuda görüşlerime yer veren, doğru bilgiyi vatandaşlarımıza bu konuda bilgi almak isteyen herkese ulaştıran ve harcayan tüm basın çalışanı dostlarıma gönülden teşekkür edeceğim. Etmeden geçmeyeceğim. Etmeden geçmeyeceğim. O yüzden uzatacağım. Bazen en zor soruları sorarlar. Bazen sizi bir dakikaya sığdırırlar. Ama her zaman insanın sosyal güvenliği bir dakikada anlatmak, emekli tek cümlede özetlemek zorunda kaldığında bile arkasındaki çalışmanın farkında olduğumuz için bu vesileyle tabii ki kameranın önünde, arkasında muhabiri, editörü, kameramanı, rejisi, ses teknisyeni, bak sayıyorum bunları ha, foto muhabiri ve görünmeyen diğer çayımızı bile getiren, gene de basını emek veren herkese teşekkür ediyor ve bayramlarını yürekten kutluyorum. Kaleminiz güçlü, mikrofonunuz açık olsun ve tabii ki tüm haberleri verirken özgürce yüreğinizden aksın diye bir temenni de bulunuyorum. Tamam. Şimdi yetti mi? Sevdiniz mi? Beğendiniz mi? Arkası reje. Tamam. Şimdi konularıma geliyorum hazırsanız. Çünkü çoğu kişinin bilmediği, şu anda dün akşamdı zannedersem aynen mecliste görüşülen sosyal güvenlikte devlet katkısı kaldırılıyor ile ilgili bir tasarı var ve onaylanacak bu arada. Yani sadece görüşülmekten bahsetmiyorum. Yani yapalım yapmayalım bundan bahsetmiyorum. Peki bu ne anlama geliyor? Şimdi sosyal güvenlik, yani SGK çatısı altındaki SSK, Bağkur, işte emekli sandığı vesaire vesaire diye gidelim. Bu kaldırılması şimdi teknik gibi görünen bir konu aslında. Ama şimdi bu hepimizi ilgilendiren bir düzenleme olacak. Şimdi değil belki ama zaman içinde, şimdi onu da açıklayacağım. Çünkü konu sosyal güvenlik sistemi olunca neye bağlanıyor durum? Emekli maaşları, sağlık hizmetleri, iş göremezlik ödenekleri, işte SGK çatısı altında ödenen ne bileyim sosyal yardımlar diyelim. Hepsi bu kapsamda bir şekilde ilgilendirici duruma geldiği için bunu aslında anlatmak istiyorum baktığımız zaman. Şimdi dün mecliste görüşülen işte bu torba yasanın kanunu söyleyeyim mi? Ben pek kanun söylemem biliyorsunuz ama 5510'un, yani genel sağlık sigortası ve sosyal güvenlik sigorta şeyinin 81. maddesinde değişiklik yapılıyor. Şimdi 81. maddede şey vardı, işte devletin, işte dediğim gibi, yani ben yuvarlıyorum biliyorsunuz, beğenirsiniz beğenmezsiniz, seversiniz. Yani kanunda şey diyordu, hani devlet bir destek yapıyordu sosyal güvenliğe, yani SGK'ya, SGK kasasına diyelim, hani hazine. Şimdi bununla değişikliğe gidiyorlar. Düzenlemeyle birlikte diyor ki kanunda yer alan bu devlet katkısı, yani işte hazineden gelir, oradan gelir, örtülüden gelir, fark etmez, SGK'yı destekleyebilecek her ödeme için konuşuyorum. Bu ifade kaldırılıyor. Yani yürürlükte yıllardır olan, yani herhalde, yani tahmini hatam varsa siz bilmiyor musun, 1960'ın daha öncesi bile olabilir yani. Burada olan bu düzen şey ibare tamamen kalkıyor. Yani SGK tahsil edilen belirli, hani dönemlerdeki primler var ya, atıyorum ben Melis'im, işte benden 10 lira alıyor diyelim SGK. Bunun bir kısmı, yani dörtte biri oranında aslında devlet bir katkı yapıyordu. Bunu biz tabii görmüyoruz. Yani bu maddiden ziyade destek katkısı gibiydi. Yani bana ödeyeceği ilerideki maaş için ödediğim her primin dörtte bir oranında bir destek yapıyordu. Çoğunuz bilmiyoruz değil mi bunu? Yok ya, uyduruyorsun falan da diyebilirsiniz. Gerçi çok am yani olsa da. Hayır, böyleydi bu. Bizim gözümüz görmediği bir şeydi ama yapılan bir şeydi. Şimdi bunu duyunca tabii insanlar genelde şöyle oldu. Devlet artık SSK'ya hiç mi para, SGK'ya çok özür dilerim, hiç mi para vermeyecek? Aslında işin en tartışılan noktası da tam burada ortaya çıkıyor. Şimdi hükümetin açıklamasına baktığımızda bunun bir kaynak kesintisi olduğunu görüyoruz. Yani kemer sıkma politikası gibi düşünelim. Ama gerçekte bunun tamamen teknik ve muhasebesel bir düzenleme olduğunu belirtiyorlar. Ki devlet SGK'yı desteklemeye hani devam edecek. Sadece bu destek farklı bir bütçe kalemi üzerinden ve gerekli zamanlarda gösterilecek. Şimdi bu bütçe tabloları daha sade ve sanki daha kolay takip edilir hale gelecekmiş gibi bir tabii ki açıklama var. Şimdi bunun vatandaşa nasıl yansıyacağını anlatacağım ama sırayla gitmemiz gerekiyor. Çünkü endişe edilen bir durum var. Yani eğer SGK'ya bu tamamlamalar örnek veriyorum, en düşük emekli maaşı diyelim. Şimdi mesela ana kök maaşınız 15, bunu 23 bin küsüre, 23 bin 500 küsüre tamamlıyor ya. Bu hazineden yapılıyor. Yani bunu SGK tamamlamıyor, bunu devlet tamamlıyor. Yani SGK bir maaş size veriyor, vermesi gereken bir maaş var, atıyorum 15 değil mi? Dediğim gibi kalemde şey yokmuş. Kalemin içi boş. Yazacaktım, not olarak anlatacaktım. Neyse 15 bin lira SGK'nın yükümlülüğünde size ödemesi gereken bir rakam. Devlet bunu 23.520'ye tamamladığı zaman aradaki farkı devlet hazineden veriyordu. Şimdi bunu gene verecek. Vermeyecek değil bu arada, bu ortadan kalkmayacak ama bu desteği kaldıracak. Şimdi madalyonun diğer yüzü tamamen bu. Şimdi bu muhasebeseler, bugün hiç toplamıyorum değil mi? Hiç yani. Dün ondan önceki günde bak böleceğim konuyu. Beni bilen bilir yani. Disleksi olan konuları, kelimeleri bazen bulamadığım için. Dün ve ondan önceki bayağı yani gerçekten biriyle konuşuyordum. Hatta bir danışanımla konuşuyordum. Allah razı olsun, çok bizden yani bizim gibi bir insan ve hani dostane yaş yakınlığında muhabbet ediyoruz. Hani hem annesi hakkında konuşuyoruz hem derken çoğu kelimeyi bulamadım ve özür dilemek zorunda kaldım. Sanıyorum bundan biraz bugün kasirime bakmazsınız inşallah diye düşünüyorum. Tekrar dönüyorum. Şimdi buradaki muhasebesel kayıtların değişmesi dışında devlet katkısı normalde kanunla SGK için, bakın siz kendinizi SGK diye düşünün, tamam mı? SGK bir birey. Ayşe Ahmet Mehmet fark etmez. Siz SGK'sınız ve karşı tarafta çok özür dilerim. Bir ne bileyim işveren gibi diye düşünelim devleti, tamam mı? Şimdi size işe girerken şöyle bir şey diyor. Sen diyor yapacağın ödemelerin ben bir kısmının karşılayacağımı kanun ile güvence altına aldım. Aha da bu senin genelgen, aha da bu kanunundu. Belli bir hesaplama yöntemi vardı ve bu katkı yasada açıkça yazıyordu. Yeni sistemde ise bu otomatik formül ortadan kalkıyor. Bunun yerine SGK'nın ihtiyacı kadar demin dediğim gibi kaynak aktarılacak. Yani stabil ben SGK'yım, yani ben Ayşe teyzeyim diyelim, tamam mı? SGK'lık Ayşe teyzeye her ay kirası için diyelim 5000 lira vermeyi taahhüt ettim ve bunu yaklaşık 40 yıldır yapıyorum. Her ay sana 5000 lira artısı eksisi fark etmez sizin. Yani bugün bütçen açık verdi ya da vermedi, fazla çıktı. Herhangi bir şeye bağlı değil yani, kanuna bağlı değil. 5000 lira verirken dedi ki canım benim bekle. Ben artık sana sadece esnaf mantığıyla düşünelim, çoğunuz bunu bilirsiniz. Bana çok zorlandığın, ödeyemediğini gösterdiğin, hani fatura çıkarız ya, hani şu bedel çıktı işte, şu masraf yaptık, şu çıktı, şu kadarı sana ait deriz ya. Bunu yapmadan sana kaynak aktarım falan yapmayacağım. Şimdi tabii işte tartışmanın özü nerede başlıyor? Burada başlıyor. Çünkü hukuk ve bizim sosyal güvenlik açısından düşündüğümüz zaman bugün devlet yine aynı miktarda kaynak aktarabilir aslında. Hatta belki daha fazlasını verir ama mesele bugünkü para değil. Mesela bu desteğin artık kanunda otomatik bir yükümlülükten çıkması ve bütçe uygulamalarında bir finansman şekline dönüşmesi. Yani kredi almak, borç almak gibi. Yani devlet devletten borç alıyor olacak. Şimdi devlet kurumu, devlet kurumundan yani borç alıyor gibi bir şey olacak diye düşünüyorum. Şimdi sadece tabii rakamlar olmuyor burada değişiklik. Sistemin işleyiş mantığı da tamamen değişecek. Şöyle belki uzun zamandır tahsil edilmeyen şeyler, hukuki zorunlulukla tahsil edilecek SGK borçları vesaire diyelim. Yani burada dikkat çeken en önemli şey aslında SGK'nın mali tablolarında. Bugüne kadar devlet katkısı SGK'nın aslında ana kalemiydi, yani gider kalemiydi, gelir kalemiydi, çok özür dilerim. Niye? Sabit bir şeyin geleceğini biliyor. O geleceğin üstüne ne yapabilirime bakıyor. Bu şey gibi yani, maaşınızı alıyorsunuz, maaşınız 30 diyelim, 30 bin lira. 30 bin lirayla işte kira, elektrik, su, doğalgaz, ama çocuğun okulu olduğu için 30 bin üstüne çıkmak için işte ya bir dostunuzdan yardım alıyorsunuz ya da ikinci iş yapıyorsunuz ya. İşte bunu devlet ortadan kaldırdı. Yani ne size borç veririm ne ikinci iş yapmana Razı olurum ancak benden gerçekten ihtiyacın olan bir şeyi istersen veririme döndürdü. Şimdi tabii kurumun muhasebesel kayıtlarında bu ifadelerin değişmesi gelir gider mekanizması yüzünden çok değişikliğe sebep olacak. Şimdi geçenlerde bayağı oldu hatırlarsanız SGK artık işte şeye geçiyor, artıya geçiyor diye konuştuk ya, hani alınmayan alacakları bile artı olarak saydığımız için. Ne olacak? Açık büyüyecek. Çünkü elindeki bu halka cevap verme kalemindeki açık ya da kapanış, işte daha fazla gelirim, karım, zararım açıklamaları yaptıkları zaman devlet katkısı da vardı bunun içinde. Bu kalkınca ne olacak? Açık büyüyecek. Ama tabii SGK'nın parası bittiği anlamına da çok gelmez. Şimdi kamuoyunda oluşturulan farklı bir algı tabii ister istemez oluyor. Ama çünkü ilerleyen yıllarda SGK'nın açığı çok büyüdü şeklinde söylemleri çok tabii duyacağız. Sebebi de bu olacak. Ama ileride sosyal güvenlik sistemindeki yeni reformlar bunu toplayabilir diye düşünüyorum. Artı olarak şu anda zaten bizim herhangi bir kesemize bir zarar yok. Bu çok ileride görecek bir şey. Çünkü bu bir finans yani. Yapılan değişiklik hani daha çok sosyal güvenlik sisteminin nasıl finanse edileceğiyle ilgili hukuki bir mali bir düzenleme. Yani şu an bizi ilgilendiren, vatandaşa yansıyan bir sonuç yok. Emekli maaşlarında herhangi bir kesinti ya da sağlık hizmetlerinde bir değişiklik, sigortalının, işte yetiminin, dulunun haklarında herhangi bir değişiklik ya da sosyal yardım alanlarda yok. Bunu netleyeyim. Dediğim gibi tekrar altını çizmek için söylüyorum. Bu sadece hukuki ve mali bir değişim. Şu an bize yansımıyor. Ancak tabii sosyal güvenlik sistemi dediğimiz konu günü kurtaran değil, onlarca yılı ilgilendiren bir durum. Nasıl biz emekli olmak için 20 sene, 30 sene çalışıyorsak ve o emekli maaşını almak için seneler geçmesi gerekiyor ya, aynısı. Yani bugün yapılan küçük bir düzenleme diyelim, yıllar sonra farklı sonuçta doğurabilir, doğurmayabilir de. Bu nedenle bu değişikliğin sadece bugünün etkisi üzerine konuşup odaklanılamaz. Ama bilin böyle bir değişiklik oldu. Yani BES katkısının nasıl devlet şeyinin düşürülmesi gibi diyelim. Tamamen muhasebesel şu anda. Sizin cebinize bir şey yansımıyor. Zaten artık yansırsa herhalde birbirimizi ısırarak besleneceğiz sonunu. Market çok korkunç değil mi ya? Ya inanamıyorum yani. Bir kıytırık. Yani en uygun ve içinde hani ne olduğu belirsiz bir peynirin bile 500 liradan aşağı olmaması korkunç. Neyse. Diğer taraftan şimdi burada kanundaki otomatik devlet katkısının hani kaldırılması sosyal güvenlik sisteminin geleceği açısından ne olacak, ne gibi paradigmalar ve tartışmalar yaratacak, bunu göreceğiz zaten, günler içinde göreceğiz. Çünkü yeni görüşüldü ve onaylanacak. Şimdi bu tabii çıkınca, kanunlaşınca herkes bir fikir beyan edecek. Biz de ne yapacağız sizinle birlikte? Tabii ki bütün fikirleri birleştirip en doğru kısmını konuşacağız. Çünkü sosyal güvenlik sistemi yalnızca dediğim gibi bugünü değil, ileri gelecek yılları falan şekillendirdiği için bakacağız önümüzdeki günlerde bir yasalaşsın. Onaylanacak o kesin, hani yasa şeyi çıksın, metni çıksın, işte nasıl uygulanacak, öyle mi böyle mi, ona göre ben sizi gene bilgilendiririm.
8: Melis Elmen'le çalışma hayatım tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
7: Yüksel Yılmaz Bey tüm basın emekçilerinin gününü aynı şekilde kutlamış. Teşekkür ederiz. İletiyorum ben kendilerine. Onlar da size el sallıyorlar. Öyle diyelim. Şimdiki bölgesel ve sektörel asgari ücreti bir anlatayım mı ya? Çok anlatılıyor ama şimdi burada uygulanıp uygulanamayacağı. Şimdi ben mesela her zaman sorulduğu zaman herkesin bu arada mesleki tecrübesini kastederek söylemiyorum. Ne kadar hepimiz bir şekilde bir işte uzmanız ama herkesin bir de fikri vardır uygulanıp uygulanamamasıyla alakalı. Şimdi ben daha önce bu ilk bölgesel asgari ücretle ilgili konu olduğunda mantığıma sığmadı. Neden sığmadı? Çünkü tamam yine iki yanını her şeyin konuşuyoruz ya. Kars'ta yaşayan, Kars'ta kira veren, işte Yozgat'ta yaşayıp kira veren bir bireyle, evet İstanbul gibi büyük şehirlerde ha bana ne gitsin o zaman Kars'a yerleşsin diyebilirsiniz ama öyle olmuyor. İnsanın hani bir ev mi seçersin, semt mi diye bir şey vardır ya hani. Yaşadığı bir yere alıştığı zaman bunun İstanbul, Adana, Ankara o bu olmasının hiçbir önemi yok. Oraya yerleştiği için orada yaşıyor. Şimdi bunu tartışamayız. Ama bölgesel asgari ücrette ben bunu tartıştım. Çünkü tersine göç iyi gibi görünüyor. Mesela İstanbul'daki bir Karslı'nın Kars'ta asgari ücret daha yüksek diye Kars'a geri dönmesi. Evet güzel görünüyor ama o Karslı vatandaşımın burada sektöre kattığı katkı, ki hani daha hani büyük şehirlerde daha çok işte bu tip ne denir işte fabrika, çalışma vesaire gibi daha çok yoğun olduğu için ben bir arkadaşım, bir vatandaşımı sadece asgari ücretin aynı yaptığı işten dolayı işte 3 lira 5 lira daha yüksek oldu diye kaybediyorum ve benim fabrikamda, benim işimde, benim işimi yönlendiren biri gidiyor. O yüzden ben hiçbir zaman desteklemedim bu arada. Ama şimdi yeni bir tabii sisteme döndürdüler. Şöyle oldu, ne diyeyim size, bölgeselin dışında sektörüyle de döndüler. Yani şuna döndü, hani İstanbul, Ankara, Adana, işte Yozgat, Kars, Ardahan yerine her yerdeki işte ne bileyim otomobil fabrikası için örnek, bu arada örnek 30 dedi, 30 bin belirledi. İşte tekstil için dedi 32 bin. İşte mesai saatlerinin uzunluğuna ve iş yüküne baktı. İşte kimya sektörü diyelim ona 35 dedi gibi. Bunun hani iş yerinin ve fabrikanın ya da üretim merkezinin nerede olduğu önemsiz değil. Ama sektöre göre bölgesel yapmak. Yani şimdi bunu bir detaylandıracağım aslında bakarsanız. Buradaki asgari ücret sisteminde zaten hani ne kadar zor olduğunu herkes biliyor, çok düşük olduğunu, ama şimdi bu bahsedilen şey uygulanabilir mi? Beni ilgilendiren şey o. Yoksa bir şeyi belirlemek çok kolay. Çünkü biliyorsunuz ki asgari ücreti devletler, hükümetler, muhalefetler o bu vermez. Ücreti işveren verir. Asgarını verecek, üstünü verecek, o kendi karar verir. Şimdi işvereni de ilgilendiriyor tabii ister istemez burada. Şimdi henüz alınmış kesin bir karar yok. Bu bir görüşme. Ekonomi yönetimi üzerinde çalıştığını diyelim. Alternatif senaryolar üretiliyor ekonomi ve işte bu konuda. Yani ortada yürürlüğe girmiş bir düzenleme yok hazırlık aşamasında, ama kimi nasıl etkileyecek, kime ne olacak onu zaman içinde göreceğiz. Ama fikrin ortaya atılması aslında şu şekilde oldu. Değişmesi daha doğrusu, atılan fikrin bölgeselin, bölgesel sektörelle dönmesi. Türkiye'nin her yerindeki işte yaşam maliyeti biraz önce söylediğimiz gibi aynı olmaması. Aynı şekilde mesela tekstil sektörünün maliyetleriyle teknoloji sektörünün ya da turizm sektörünün maliyetlerinin birbirinden farklı olması. İşte bu nedenle herkes ayrı asgari ücret yerine hani sektörel kısma geldi. Şimdi tamam, mesela bir tekstilde kumaşın fiyatı belli, işte dikiş iğnesi, ipiydi, ızvızvız. Ama mesela teknoloji sektöründe bu iğnesi, ipliği, ızvızı dışında bazen o kadar garip şeyler çıkabiliyor ve ekstra bir maliyet bu. Ve yük, iş yüküdür tabii ki çalışan için. Tabii burada bir dengeyi kurmak gerekiyor. Yani bir hafta, yani bir tarafta çalışan tabii ki düşünülüyor ama alım gücünün düşmesi sorunu var. Yani o asgari ücretin nereye yükseldiğinin önemi yok. Bir yandan da diyor ki çalışan, tamam böyle bir şey yapacaksınız ama bana verdiğiniz işte diğer adama 30 verirken bana 50 verdiniz ama ben gene alım gücüm aynı şey dediyse bana da 30 o diyor. Bir tartışma bu. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerde artan maliyetler nedeniyle ayakta kalmakta zor olduğu için onlar bir kısım destekliyor. Ama tabii yükselecek olan bir asgari

öte yandan hani savunanlar da şey diyor bunu. Yani konuştuğum ve duyduğum. İş konuşmaktan zaten bayılacağım sonunda. Bir dizimizi önerin ya. Vallahi fenalık geldi. Yeni çıkan genelgeleri takip et. Resmi gazete oku. Ya insanın... Bak yine konuyu atladım ben. Dur, bitireceğim ama. Bir insanın... Ya açın şu WhatsApp... WhatsApp'ınızı açın, tamam. Yani söyleyebiliyor zaten. Bir bakın, tamam mı? Ne konuşmuşsunuz? Kim? Benim tamamı... Yasa, genelge, düzenleme, resmi gazetede şu çıkmış böyle 70 tane mesaj. Ay, bakmadan olmuyor tabii, işiniz bu. Ama yani hani bir şey yok yani orada. Kanka ne yapıyorsun, iyi misin? İşte kahve içelim mi? Yok yani. 74. maddenin 80.sine göre bilmem ne değişmiş falan diye böyle sayfalarca üstadlarından Allah razı olsun gelen şeyler. Şimdi ben nereden buraya geldim ya? Vallahi unuttum. Sorayım. Savunanlar dedim. Yani bu bölgesel ve sektörel asgari ücreti savunanlar için hani konuşuyoruz ya işte oradan buradan dediğim gibi hani. Onlar da şunu söylüyor. Yani hayatın gerçeği bu. İstanbul'daki maliyetler Anadolu'daki hiçbir maliyetle aynı değil. O halde ücretlerin de ekonomik gerçeklere göre şekillenmesini istiyoruz diyorlar. Bunu çalışan kısmı da söylüyor bu arada. Muhasebe kısmı olanlar da söylüyor. Artı bazı işverenler de aynı şeyi aslında söylüyor. Diyor ki benim sektörüm diyor çok zorlu. Asgari ücret evet veriyorum ama eleman diyor hani daha 2 senelik eleman asgari ücret yani şeyinde. Ama bunun hani devlet böyle belirlediği için veriyorum. Hani asgari ücretin üstüne vermek işini öğrenmesini engelleyecek. Hani favor yapmış gibi olmayayım diye diyor. Yani bunu anlatabildim herhalde. Ve dünyaya baktığımızda da tek bir model aslında yok. Yani bunu savunanlar genelde ve yani işte benim %50'm öyle düşündüğü için. Almanya'da mesela ulusal bir asgari ücret uygulanırken bazı mesela sektörlerde işte toplu sözleşmelerde daha yüksek taban ücretler belirlenebiliyor. Ya da mesela İtalya, Avustralya'da ise ücretler büyük ölçüde sektör bazlı ve toplu iş sözleşmeleri düzenleniyor. Yani bizim hani Avrupa bizi örnek alsan bizim de bazı konularda mesela Belçika'da ulusal taban ücretin yanında sektöre göre gene farklı ve yüksek ücret uygulamaları var. Yani ülkelerde farklı yöntemler uygulanırken biz niye düzdeyiz? Madem biz de gelişmiş bir ülkeyiz öyle diyeyim. Ancak bu tartışmaların bana göre en esas noktası şuna dönüyor. Asgari ücret sadece bir maaş tabii ki değil. Şimdi ne oluyor? Asgari ücret ya da bir üstü, bir altı olması, altı olmaz çok özür dilerim. Yani bir üstü olması, daha üst, iki kat üstü olması neyi ilgilendiriyor? Kıdem tazminatı, işsizlik ödeneği, birçok sosyal güvenlik kaleminde kişinin hesabına, prim hesabına dahil olacak etkiler tabii bunlar. Dolayısıyla böyle bir değişiklik yapılacaksa sadece ücret açısından değil, sosyal güvenlik açısından da çok kapsamlı hesaplamalar yapılması gerekiyor. Yani kişinin alacağı, vereceği dışında SGK'nın gene yüklenecekleri diyelim. Ne bileyim işte devletin şu an zorunlu olarak vermesi de gene vermesi gereken bir yardım için rakamlar yükselecek. Yani sonuç olarak şu anda konuşulanlar bir hazırlık ve değerlendirme süreci aslında. Ama ben şimdiden hani bilgilendireyim sizi. Çünkü Melis Elmen'i dinleyen ne yapar? Her zaman önceden bilgilenir demiştiniz dersiniz. Henüz kesinleşmemiş olan bu çalışma olgunlaşması yani bu sistemin olgunlaşması için biraz sadece kendi yani hükümet kesiminde değil işçi ve işverenin de karşılıklı olarak görüşmesi ve bu konularda bir nasıl bir yol izlenmesi gerektiğiyle alakalı yetkililerin yani işte derneklerin işte sosyal şeylerin işte kelimeyi unuttum. Ne oluyordu şey böyle sendika gibi diyelim. Sendika görevlilerinin bu konuya dahil olması gibi. O yüzden bu önümüzdeki günlerde bence bunu çok konuşacağız. Ayda bir mutlaka bunun muhabbeti gelecek diye düşünüyorum. Tabii sosyal güvenlik dediğiniz zaman hani bu girdisi çıktısı aldısı verdisi emekli maaşı hesapları vesaire dışında başka birçok konu da var. Yani biz genelde hani emeklilik konuşuyoruz ya çünkü emekli olmak adına hani bir savaş var ya hani 3 kuruş da olsa emekli olayım gibi bir sohbet. Bunun tabii sağlık yanı var, sağlık yardımları var, sosyal güvenlik kısmı var. O yüzden şimdi bana da genelde gelen sorular üzerinden derlediğim konular çoğu oluyor. Size şeyi anlatacağım. İşten ayrılınca hani sağlık hakkı ne oluyor? İşten çıkarıldınız ya da çıktınız diyelim. Ama bir

0: sağlıktan yararlanma süreci var bunun. Yani şey gibi düşünün, bonus sağlık. Yani işten ayrıldıktan sonra kalan bir bonus sağlığınız var. Onu anlatacağım ama bir şarkı arasından sonra.
1: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım devam edecek.

0: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım devam ediyor.
1: Evet, tekrar birlikteyiz. Benim çalışma hayatım sosyal güvenlik sağlığımda olduğu, emekli olur muyum? Muhtemelen olamayacağım ama deneyim be gibi konularımızı konuşmak için tekrar buradayız. Arzu eder iseniz WhatsApp hattımızdan hem sorularınızı iletebilir ya da en kötü dediğim gibi nazik selamlarınızı bana yollayabilirsiniz. 0505 171 66 56 0505 171 66 56 ne oldu numaradan sorularınızı yönlendirebilirsiniz. Ama bir şey diyeceğim, aslında ben rejiye diyeceğim, ben geçen hafta da böyle oldu, elim kaşınmaya başlıyor, burada bir şey var, bak ben size söyleyeyim, böcek mi alıyorsunuz içeri, ne yapıyorsunuz, çekirgeleri buraya mı çağırdınız, kaşınıyor elim, kaşınıyor adayımın oğlu, hey diyorum, burada bir şey, ilaç falan mı sıkıyorsunuz, geçen hafta da oldu mesela, bak ilaç falan mı sıkılıyor buraya, bak şey oldu, kaşınmaya başladı, alerji oldu gene. İşte kolonya molonya bilmem ne. Ondan herhalde. Gene oldu ya. Kolonya varsa getirin lan. Şimdi işten ayrılınca sağlık hakkım ne kadar sürecek? Şimdi bu konuyu konuşmak istiyorum. Çünkü özellikle iş değiştirmeyi düşünenler, işten ayrılanlar ya da ekonomik sebepler ya da farklı sebeplerden işten çıkarılanları ilgilendiren çok önemli bir konu bu aslında. Çünkü toplumda en sık karşılaştığımız yanlışlardan biri ve gelen sorulardan dolayı işten ayrıldığım gün sağlığım bitti. Arkadaşım belki ayrıldım ama ertesi gün başım ağrıyacak ya da kronik kullandığım bir ilaç var, bir şey var, öyle düşünün. Bunu almak için bunu kullanmanız gerekiyor değil mi? O yüzden bu bilginin doğru olmadığını, yani hemen bu sağlık güvencesinin bitmediğini net bir şekilde söyleyeyim. Bu konuda da yani hani maaşı da emeklisi değil de sağlık çoğu zaman daha önemli oluyor. Yani Allah kimseye dediğim gibi yani sağlık var ise her şey çözülür. Ve sağlığımıza destek olması gereken tedavilerimiz, ilaçlarımızı o anlık işten ayrıldığımız, işsiz kaldığımız ya da boşlukta olduğumuz dönemde bir süre ücretsiz alabilmek tabii ki büyük bir avantajdır. Şimdi o yüzden işten ayrıldığınızda ya da çıkarıldığınız vesaire artık hastaneye gitmekten falan korkmuyoruz değil mi? Çünkü ben size söyledim. Muayene oluyorsunuz, ilacınızı alabiliyorsunuz. Oysa SGK'da bununla ilgili belirli kurallar var. Mesela sağlık hakkınız son bir yıldaki prim gün sayınıza göre devam ediyor. Yani oradan hani bağlayacağım. Yok işte bitti hemen, beni işten çıkardılar, yarın gidemem diye bir şey durum yok. Şimdi aslında daha nasıl söyleyeyim? Anlaşılır bir şekilde daha da hani şey olarak anlatayım. Şöyle diyelim. Eğer son bir yıl içinde, son bir yıl en az 90 gün priminiz bulunuyor ise, bu kez sadece 10 gün değil, toplamda 100 gün boyunca sağlıktan yararlanıyorsunuz. Yani sayalım, 31 ay, 62 ay, 93 ay, 3 ay nokta 10, öyle düşünelim. Yani ilk 10 güne ek olarak 90 günlük ilave bir hak kazanıyorsunuz. Yani son 1 yıl içinde en az 90 gün priminiz bulunuyor ise. Şimdi bu uygulamanın mantığı aslında çok basit. Devlet diyor ki siz uzun süre prim ödeyerek sistemin içinde yer aldıysanız, işten ayrıldınız, çıkarıldınız, çıktığınız gün sizi bir anda sağlık hizmetlerinin dışına çıkarmıyorum. Çünkü herkes yeni bir iş hemen bulamayabilir. Yeni bir iş başlamak adına haftalar geçebilir ve bir ay geçebilir. İşte bu dönemde hizmetten sizi mahrum bırakmamak. Yani 3 ay 10 gün içinde iş bulursanız hallolur. Bulamazsanız artık siz düşünün. Neyse, GSS var biliyorsunuz. Yani gerçi zaten zorunlu. Ya çok özür dilerim. Şimdi yalan mı söylüyorum? Bir düşünün. Şimdi tamam, bu favor yapılıyor. Çok güzel. İşten ayrıldıktan sonra 100 gün. O arada da zaten GSS açmıyor. Tam oraya gelecektim de gülesim geldi yani. Açmıyor, tamam. Ben de ya olabilir yani, ya çok yüksek bir mesleğim vardır ya da o sektörde iş bulamamışımdır. 3 ayı geçmiştir, 5 ay olmuştur. Zaten o 3 ay 10 günden sonra GSS zorunlu olduğu için sağlıktan gene yararlanabiliyorsunuz. Tebrik ederim sizi. Ne kadar güzel ve kapsamlı bir sistem değil mi? Çalışmadığınız halde para ödeyip sağlıktan isterseniz yararlanabilirsiniz. Ya da borçlanabilirsiniz mesela genel sağlık sigortasına, çünkü para olmuyor ya hani çalışmadığımız için. Olsun. Ama yine de ben tabii ki söyleyeceğim. Bu 100 gün bittikten sonra hala yeni bir işe başlamadıysanız, dediğim gibi genel sağlık sigortası yani GSS kapsamında zaten yükümlü oluyorsunuz. Kadınlarda genelde şöyle bir şey oluyor, işte eşi varsa eşinden, yoksa babasından çalışmıyorsa yararlanabiliyor sağlıktan, ama erkeklerde tabii bu durum söz konusu değil. Erkeklere var ya, ya ben bunu söyleyeceğim valla dayanamayacağım. Hani şey, bir kadınlar şey der ya, erkekten intikam mı GSS alıyoruz? Tövbe tövbe. Sağlık sigortasıyla erkeklere yüküm. Neyse, espri olsun diye söylüyorum. Bazısı rahatsız oluyor böyle şeylerden, o yüzden söylüyorum. Sadece öyle espri olsun diye. Dediğim gibi tekrar GSS açıldığı için zaten sağlığa devam ediyorsunuz. Eğer ödeyebiliyorsanız GSS borcunuzu, sağlığa devam edebiliyorsunuz. Bazı vatandaşlar hani şey diyor, yani soranlarım vesaire, danışanlarım da birkaç boyunca otomatik olarak, hani birkaç ay boyunca pardon, otomatik olarak sağlık hizmetlerinden yararlandıktan sonra son bir yıldaki prim gün sayıma göre direkt keserler diyor. Evet, kesecekler. Yani 90 günlük prim şartınızı sağlamıyorsanız 100 günlük sağlık hakkına yararlanamıyorsunuz. Yani son bir yıl içinde sadece 30 gün priminiz var diyelim. Ve yeni bir işe girdiniz ama anlaşamadınız, çıktınız. Size yok bu 100 gün. 10 gün sadece. Netleştik mi? Ama 90 gününüz varsa son bir yıl içinde, o zaman 100 gün. İşte bu yüzden işten ayrılmadan önce E-Devlet'ten bunu kontrol edebilirsiniz. Mesela bir randevu alacaksınızdır. Ne bileyim, işte kronik hastanızla ilgili tekrar bir kontrol vardır vesaire vesaire. Bunu kontrol edebilirsiniz. Özellikle son dönemde tabii iş değişikliklerin arttığı bir dönem ya da çıkarmaların arttığı bir dönem olduğu için bence bu bilgi önemli. Çünkü insanlar yeni bir işe geçerken bu boşluk içinde, yani bir haftalık, 10 günlük, bir aylık boşluklarda iş arama sürecinde bir de sağlık detaylarını düşünmesin diye düşünüyorum. Kısacası yani özetlersek, eğer prim gün şartını son 90 günü sağlıyorsanız size 100 gün sağlık hakkı veriyor. Bu süreç içinde 100 gün içinde iş bulamazsanız da genel sağlık sigortası borcunuzla beraber yeni hastanelerden tabii ki yararlanabiliyorsunuz. Bazen küçük gibi görünen ayrıntılar aslında önemli ayrıntılardır. İyisi kötüsü şeklinde ayırmayacağım, öyle diyeyim. Şimdi bakalım, Melike Gedar hanımefendiciğim yazmış. Ha evet, 1 Haziran itibariyle özel hastane hekimlerine 4-6 statüsüne alındı. Bir hekimin alması gereken asgari ücret ne kadardır? 3 asgari ücret diyen var, 7 diyen var, 9 diyen var. Şimdi Melike Gedar Hanım, bir sağlık personelinin, bir hekimin maaşını kanunla hiçbir şey belirlemez. Devlet dışında, devlet çalışanı olmanız dışında özel hastaneler, özel sağlık kuruluşları ya da işte dahil olduğunuz klinikler diyelim, genelde onların belirlediği ücretler vardır. Örnek veriyorum, işte 100, örnek veriyorum 150 diyor klinik, diğer hastane 120 diyor. Şimdi bunu kanun belirlemiyor, bunu genelde maalesef ki sektör belirliyor ve SGK şunu yapmıyor. Yani bir hekim asgari ücretle, yani 30 bin lira brütle çalışamaz diye denetimi sadece şikayet zamanlarında yapıyor. Eğer gerçekten öyle bir ücret almıyorsanız. O yüzden sizin 100 mü, 120 mi, 200 mü, 500 mü, 1 milyon mu alacağınızı bir kanun maalesef belirlemiyor. Bunu gireceğiniz sektör belirleyecek. Bu 1 Haziran itibariyle bahsettiği şey, ben zaten daha önce de söylemiştim, Bağkur'u çalıştırılan hekimlerim çok vardı, yani özel hastanede kendi fatura keserek bunun ortadan kaldırdılar. Yani en az bir hastanede ve yüksek, yani belirlenen, işte genelde hani şey diyelim, hadi yani mantık çerçevesinde ve hayat politikası, hayat yaşam standartı diyelim, işte asgari ücretin en az 4-5 katı aldığını farz edelim. Onun SGK'ya gösterilmesiyle alakalı bir mevzuat bu aslında. Ama onun dışında 5-6 ayrı hastanede de görev yapan, danışmanlık veren hekimlerim oralarda mesela asgari ücretten de görünebiliyor. Yani bu çok değişken bir konu aslına bakarsanız. Bakayım. Evet, şimdi bakalım. Ay, bana el sallıyorsunuz. İlk dur, bana el sallıyorsun sandım. Evet, bu konuları da geçtiğime göre hekimde de çözebildiğimizi düşünüyorum. Zaten her sektör kullanılmak üzerine. Yani ya ne bileyim, ben doktorlara çok saygı duyuyorum. Ya arkadaşım, oku oku oku, zaten her şeyi ezberliyorsun. Bir, ay, Türkçesini mi, Latincesini ezberliyorsun. uzmanlığın artık böyle hot safhaya çıkıyor. Sana geliyor bir tane hadi öyle demeyeyim de bir kurum diyelim. Hak ettiğiniz emek karşılığı rakamı kendi belirliyor. Ah, neyse. Ha. Cem Bozu Bey, çok saygılar ve sevgiler dilerim. Evet, ben konu değiştiriyorum, bunu başından beri söylüyorum, belki denk gelmedik. Bu benim kendi şeyimle alakalı. Yani odaklanmaz, yani işimi 15-16 senedir Google itmeli sevmen olarak isterseniz bakarsanız yapsam da maalesef dikkat sorunum oluyor. Konuyu dağıtabiliyorum. Ama dağıttığım konularda daha çok kalbinize, ruhunuza böyle espri olsun, sohbet olsun, iyi gelsin diye. Çünkü hayat maalesef dümdüz ve kanunla ilerlemiyor. Çok saygılar ve sevgiler diliyorum. Şimdi işverenleri ilgilendiren aslında ama çalışanları da ilgilendiren önemli bir konudan size bahsetmek istiyorum. Elden maaş ödemeleriyle ilgili sıkı bir denetim başlıyor SGK açısından. Yani ne oluyor, atıyorum sizin işte çalışanınız var, işte çalışanlarınıza işte bir kısmı SGK'ya göstermek istemiyorsunuz, neden fazla şey ödememek için karşılığını. Ve elden verilen bir kısım maaşlar oluyor. İşte bir kısmını atıyorum 50'yi SGK'ya gösteriyor. Bir 50 daha var. O 50'yi de elden veriyor. İşte mektuba koyuyor, zarfa koyuyor, ne bileyim kağıtla veriyor artık, nasıl veriyorsa. Şimdi tabii ki bununla ilgili de çok fazla yeni denetim, biliyorsunuz her yeni denetim başladığında maalesef ki ne denetlenecek diye bilgimiz olduğu için bunu da size aktarmak istiyorum. Şimdi birçok iş yerinde uygulamaya devam eden bir alışkanlık bu aslında. Çalışanın bordro asgari ücreti gösterip maaşın geri kalanını elden ödemek. Yani çok büyük ve şeyler dışında biliyorsunuz yani. Şimdi ilk bakışta bazı işverenler bunu maliyeti düşüren bir yöntem olarak gördüğü için kullanıyorlar. Buna genelde bu konudan anlayan işte muhasebeci, mali müşaviri genelde yönlendiriyor. Ya da kendi fikirleriyle muhasebeci, mali müşaviri zorunda bırakıyorlar böyle bir uygulama için. Hatta bazı çalışanlar da benim elimde daha fazla para geçiyor diyerek buna ses çıkarmadığı durumlar olabiliyor. Ama işin aslı hiç de öyle değil baktığınız zaman. Çünkü kısa vadede avantaj gibi görülen bir uygulama uzun vadede hem işveren hem de çalışan açısından çok ciddi sorunlar doğurabiliyor. Üstelik SGK'da hani bu denetimlerin dediğim gibi artmasından dolayı yani şunu söyleyebilirim. Bir çalışanın gerçek maaşı ne ise SGK'ya da o ücret üzerinden bildirilmesi gerektiğini herkes bilirken bordrolarda yazılan belgelerde asgari ücretler, asgari ücretin bir katılar gibi rakamlar görüldüğü için hem vergi hem de sosyal güvenlik mevzuatı açısından bu bir usulsüzlük olarak adlandırılıyor ve en başta bahsettiğim devletin SGK'ya katkısının kalkması ile birlikte SGK'nın yeni tabii ki gelir kapıları bulması adına kendi mal varlıklarını satmak yerine borçlu olan usulsüzlük yapanların üzerine gitmeye daha çok ve daha çok başlayacak. Yani eski sistemdeki gibi %10-15 ihtimal denetleniriz değil %70'lere kadar çıkacak durumda. Şimdi bunun önemli olması işte dediğim gibi bankaya yatan kısım şimdi vatandaş açısından yani çalışan açısından olarak düşünelim. Bankaya yatan kısım bizini çok özürüm yani bankaya yatan zaten SGK üzerinden gösteriliyor ya yani bu bizim şeyimiz ay tamam brüt ücretimiz buldum brüt ücretimiz şimdi bankaya benim brüt ücretim her ay normalde 100 bin lira alırken 30 olarak yatıyor diyelim değil mi? Ne olacak? Burada emekli maaşımız ileride bağlanacak, bunu etkileyecek. Kıdem tazminatımızı etkileyecek. Geçici iş göremezliğimiz ödeneğini etkileyecek. Kadınsak analık ödeneğimizi etkileyecek. Çünkü bu brütler üzerinden hesaplanıyor bunlar. Hatta sosyal güvenlik haklarınız yani işte SGK'ya bildirilen ücret üzerinden hani şey olduğu için burada yani bir şey oluyor. Yani çalışanla işveren arasında bir sorun çıkıyor. Yani yıllarca yüksek maaş alıyorsunuz ama emekli maaşı düşük diye gelen bana danışanım çok fazla var. Diyor ben diyor işte şu kadar aldım. Diyorum SGK'ya göstermemişler. Hizmet tespit diyorum. Ben diyor oradan ayrılalı diyor 5 yıl geçti diyor. Arkadaşım yani. O yüzden hem devlet sizi koruyor hem siz kendinizi korumak zorundasınız. Hem de işveren açısından usulsüzlük cezalarına cezaları ile diyelim karşı karşıya kalmamak için dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü mahkemelerde bazı durumlarda gerçek ücret üzerinden hesaplama yapılsa da elden ödemenin ispatı gerekiyor. Yani banka kayıtları, bordrolar ve bordro tanıkları deriz biz buna. Aradan böyle işte çalışan biri seçerler. Bu deliller dışında onların hiçbiri mesela şey yapabilir. Yani olur bu iş hayatı değil mi? İşte 5 kişi var, 5 kişi sizinle ilgili bir şey söylüyor. Hayır diyor, biz mesela elden ücret almadık diyor. Almanıza rağmen, çünkü işini kaybetmek istemiyor ya da sizi sevmiyor. İşte o yüzden kanıt unsuru da çok problem çıkıyor. Yani iş ilişkisi güzel giderken kimse bunu tabii düşünmüyor. Ama sonra hukuki bir süreç olduğunda herkes kendi ekmeğine bakıyor açıkçası. O açıdan yani bu risk çok yüksek. Denetimler artıyor. Özellikle banka üzerinden yatırılmayanlar lütfen bu konuda dikkat edin. Eskiden bu zorunluluk sadece 10 ve üzeri çalışanı bulunan iş yerlerini kapsıyordu. Ancak yeni düzenlemeyle birlikte artık 3 ve daha fazla çalışanın bulunan iş yerlerinin ücretleri, primleri, ikramiyeleri ve benzeri ödemeleri banka üzerinden yapılmak zorunda. Yani siz işçinize bayramlarda atıyorum 100 lira bile olsa ikramiye veriyorsanız bu da gösterilmek zorunda. Yani çalışanı korumak, kayıt dışıyı önlemek, işte SGK bütçesi vesaire gibi bir sürü sebepten dediğim gibi hızlı bir şekilde denetimler başladı. Eğer mesela banka şubesi olmayan bir yerde olsanız da PTT aracılığıyla yollayabiliyorsunuz. Açıklama kısmına detayı yazdığınız zaman PTT üzerinden isme yolladığınız zaman o da geçerli oluyor. Yani bu kurallara uyulmalı ve cezaların bir kişi için bile en az 400 bin liraya yaklaştığını da düşünürsek 400 bin lira iyi para ya. Yani o yüzden işverenimi de bu konuda uyarmak istiyorum. İşçimi de neden uyarmak istiyorum? Çünkü hukuki yollara gittiğim zaman süreç uzuyor. Alacağımız haklar enflasyona yeniliyor. Ben para kazanıyorum o ayrı ama sizin emeğinizin karşılığı maalesef hukuki sebeplerle gidebiliyor. Şimdi bana ayrılan sürenin artık sonuna gelmek üzereyiz. Hatta geldik galiba değil mi doğrudur? Kendinize çok çok çok iyi bakın. Haftaya tekrar aynı konularda görüşmek üzere.
0: Melih Elmen'le çalışma hayatım sona erdi. Ne zaman emekli olurum? Ne kadar prim ödemem lazım? Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir? Tazminat hakkım var mı? Kaç yıl çalışmam gerekiyor? Kafanıza takılan tüm sorular ve daha fazlası. Artık yanıtı Radyo Sputnik'te. Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te.
2: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programının tekrarını dinlediniz.
0: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu pazarlar, saat 12. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Meclisin gündemi yeni haftada da yoğun olacak. Türk İş'ten bölgesel asgari ücret çıkışına sert tepki geldi. Motorlu taşıtlar vergisinde son 5 gün, ayrıntılar şimdi bültenimizde. Özgür Özel ve 90 milletvekilinin yeni partiyi kurmasıyla meclis aritmetiği de değişti. CHP'nin meclisteki sandalye sayısı 44'e geriledi. Yaşanan ayrılıkların ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 26 ilde milletvekilini tamamen kaybeden CHP'nin yalnızca 29 ilde milletvekili kaldı. Yeni partinin 90 milletvekiliyle meclisin ikinci büyük partisi konumuna gelmesi meclisteki çalışma düzenini de değiştirdi. Yeni parti CHP'nin bugüne kadar kullandığı grup yönetimi odalarıyla büyük grup toplantı salonunu kullanmaya devam edecek. Milletvekili sayısı 44'e düşen CHP içinse yeni odalar ve toplantı salonu tahsis edilecek. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in belirlediği Merkez Yönetim Kurulu üyeleri parti meclisi toplantısında dün onaylandı. Yunus Emre'nin genel sekreter, Zeynel Emre'nin ise parti sözcüsü olduğu yeni MYK'da 9 isim görev aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün saat 15'te parti genel merkezinde milletvekilleriyle bir araya geleceği öğrenildi. Toplantıda 91 vekilin CHP'den ayrılma sürecinin getirdiği yansımalar detaylıca ele alınacak ve partinin izleyeceği yeni yol haritası da netleştirilecek. Meclisin gündemi yeni haftada da yoğun olacak. Yüksek öğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen öğrencilere af getirecek kanun teklifi genel kurul gündemine gelecek. Mecliste ayrıca terörsüz Türkiye hedefinde yapılacak yasal düzenlemelere ilişkin adımlar da atılacak. Biliyorsunuz kanunlaşma sürecinin meclis tatile girmeden tamamlanması öngörülüyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ticari faaliyette dolandırıcılık iddiasıyla sosyal medya fenomeni Bilan Polat hakkında yeni bir soruşturma daha açtı. Daha önce suç gelirlerini aklama, örgüt kurma ve bahis yasasına muhalefet suçlamalarıyla yargılanan Polat çifti 9 aydan fazla tutuklu kaldıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Gülistan 9 soruşturmasına bakalım. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel tutuklandı. Vali konutunda mutfak çalışanı olan Selvi Yeşil, Handan Hanım panik halinde gelip bizi evden gönderdi dedi. Diğer tanıksa ifadesinde Handan Sonel'in dokunun cesedini yok etmesi için kendisine 100 bin lira verdiğini söyledi. Sonel ise bu iddiayı reddetti ama tutuklandı. Gülistan 9 soruşturması kapsamında tutuklanan iş insanı Mehmet Acan'ın da savcılık ifadesi ortaya çıktı. Hakkındaki suçlamaları reddetti. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'i yetim çocuklara yardım amacıyla yaklaşık 800 bin lirayı evden verdiğini söyledi.
0: Ekonomi.
1: Türk İş bölgesel asgari ücret önerisine karşı çıktı. Uygulamanın çalışanlar arasında ayrışmaya ve toplumsal huzursuzluğa yol açacağı kaydedildi. Asıl tartışılması gereken konunun asgari ücretin insan onuruna yakışır bir geçim ücretine dönüştürülmesi olduğu vurgulandı. Türkiye'de bazı bankalar ATM'ler üzerinden fiziki gram altın satışını sessiz sedasız hayata geçirdi. Vatandaşlar artık kuyumcuya gitmeden sertifikalı gram altın alabiliyor. Uzmanlarsa özellikle düğün sezonu ve acil ihtiyaçlarda büyük kolaylık sağlayacağını belirtiyor. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinde son haftaya giriliyor. MTV ikinci taksit ödemelerinde son gün 31 Temmuz Cuma. Ödemesini yapmayan mükellefler için gecikme faizi uygulanacak. TÜİK verilerine göre yılın ilk yarısında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre kıyasla %11,7 azalarak 962.739'a geriledi. Otomobilde en fazla tercih edilen renkler ise gri ve beyaz oldu. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında burada olacağız.
0: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
2: Bunu biliyor muydunuz? Depremin büyüklüğü, depremin kaynağında açığa çıkan enerjinin bir ölçüsüdür. Depremin büyüklüğü, ölçümün nerede yapıldığına bağlı olarak değişmez. Depremin şiddeti ise, depremin yeryüzünün belirli bir noktasında sebep olduğu sallanmanın gücünü ifade eder. Bu nedenle depremin şiddeti, depremin merkez üssünden uzaklığa bağlı olarak değişir. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Şeker yerine kullanılan yapay tatlandırıcılarla ilgili dikkat çeken bir araştırma yayınlandı. 12.772 kişinin yaklaşık 8 yıl boyunca takip edildiği çalışmada yüksek miktarda yapay tatlandırıcı tüketenlerde hafıza ve düşünme becerilerinin daha hızlı gerilediği belirlendi. Araştırma, Brezilya'daki São Paulo Üniversitesi'nden Profesör Doktor Claudio Kimi Suomoto liderliğinde yürütüldü ve sonuçları Nöroloji dergisinde yayınlandı. Bilim insanları, yapay tatlandırıcıların doğrudan beyin yaşlanmasına neden olduğunu söylemiyor. Ancak yüksek tüketimle bilişsel gerileme arasında dikkat çeken bir ilişki bulunduğunu vurguluyor. Çalışmada aspartam, sakarin, asasülfam K, eritritol, kisiritol, sorbitol ve takotoz olmak üzere 7 yaygın yapay tatlandırıcı incelendi. Sonuçlara göre aspartam, sakarin, asasülfam K, eritritol, kisiritol ve sorbitol tüketimi hafıza ve bilişsel performanstaki daha hızlı düşüşle ilişkilendirildi. İncelenen tatlandırıcılar arasında yalnızca takotoz için benzer bir bağlantı tespit edilmedi. Araştırmaya göre en fazla yapay tatlandırıcı tüketen grubun bilişsel performanstaki gerileme en az tüketen gruba kıyasla %62 daha hızlı gerçekleşti. Araştırmacılar bunun yaklaşık 1,6 yıllık ek beyin yaşlanmasına karşılık gelebileceğini hesapladı. Bu ilişkinin özellikle 60 yaş altındaki bireylerde ve diyabet hastalarında daha belirgin olduğu da bildirildi. Araştırmacılar çalışmanın gözlemsel olduğunun altını çiziyor. Yani elde edilen bulgular yapay tatlandırıcıların doğrudan bilişsel gerilemeye neden olduğunu kanıtlamıyor. Beslenme düzeni, yaşam tarzı ve diğer sağlık faktörlerinin de sonuçlar üzerinde etkili olabileceği belirtiliyor. Yaklaşık 8 yıl boyunca 12.772 kişinin takip edildiği araştırma, yüksek yapay tatlandırıcı tüketimiyle hafıza ve düşünme becerilerindeki daha hızlı gerileme arasında ilişki bulunduğunu ortaya koydu. Bilim insanları, bulguların neden-sonuç ilişkisini kanıtlamadığını ancak dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: En kaliteli müzikler.
3: Radyo Sputnik.

Yaz deyince bazılarımızın aklına deniz gelir, bazılarımızın aklına karpuz. Ama hepimizin aklına biraz çocukluk gelir. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yaz aylarında etkisini artıran sıcak hava dalgaları kaliteli uyku uyumayı zorlaştırıyor. Uzmanlarsa uyku düzenini korumak için uygulanabilecek 5 temel alışkanlığa dikkat çekiyor. İlk adım, düzenli bir uyku rutini oluşturmak. Her gün aynı saatlerde yatıp aynı saatlerde uyanmak vücudun biyolojik saatini koruyor ve daha kaliteli bir uyku sağlıyor. Düzenli bir uyku programı sıcak havalarda yaşanan uyku sorunlarının etkisini de azaltabiliyor. Beslenme alışkanlıkları uyku kalitesini doğrudan etkiliyor. Uzmanlar yatmadan en az 2 saat önce son öğünün tüketilmesini öneriyor. Uyumadan yaklaşık 8 saat önce kafein alımının bırakılması ise gece daha kolay uykuya dalmaya yardımcı oluyor. Teknoloji kullanımına da dikkat edilmesi gerekiyor. Telefon ve tablet gibi cihazların mümkünse yatak odasında bulundurulmaması öneriliyor. Bu mümkün değilse de uyku saatinden önce ekran kullanımının sınırlandırılması tavsiye ediliyor. Işık ve stres yönetimi de kaliteli uykunun önemli parçaları arasında yer alıyor. Akşam saatlerinde loş ışık kullanılması, sabahsa doğal gün ışığından yararlanılması, biyolojik saatin düzenli çalışmasına katkı sağlıyor. Uzmanlar ayrıca uyumadan önce yapılacaklar listesi hazırlamanın, günlük tutmanın ya da meditasyon gibi rahatlatıcı yöntemlere zaman ayırmanın zihni sakinleştirerek uykuya geçişi kolaylaştırabileceğini belirtiyor. Uzmanlara göre bu basit alışkanlıklar özellikle sıcak yaz gecelerinde daha kaliteli bir uyku ve daha dinç bir güne uyanmaya yardımcı olabiliyor. Sıcak havalar uyku kalitesini olumsuz etkilerken uzmanlar deliksiz bir uyku için uygulanabilecek 5 etkili öneriyi sıraladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Özel haber.
1: Fransa'da ayak bileğinden ameliyat olmak için hastaneye giden genç kızın yanlışlıkla 20'lik dişleri çekildi. Le Vaux du Nord yerel gazetesinin haberine göre olay 10 Temmuz'da ülkenin kuzeyindeki Saint-Martin-Bologna kentinde bir klinikte yaşandı. Önceden planlanan ayak bileği operasyonu için kliniğe giden 17 yaşındaki genç kıza yanlış işlem uygulandı. Ayak bileğinden ameliyat olmak için bekleyen kızın 20'lik dişleri çekildi. Olay ailenin şikayeti bulunması üzerine basına yansıdı. Genç kızın annesi operasyonu yapan doktorun kendisine "Kusura bakmayın, tıbbi bir hata yaptık, özür dileriz" dediğini söyledi. Yaşanan durum karşısında şok olduklarını belirten anne, böyle bir şeyin yalnızca filmlerde olacağını düşündüğünü belirtti. Fransa'da ayak bileği ameliyatı olmak için hastaneye giden 17 yaşındaki genç kızın 20'lik dişleri çekildi. Ailenin şikayeti sonrası açıklama yapan doktor, tıbbi hata yaptıklarını söyleyerek özür diledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi araştırmacıları yapay ve düşük kalorili tatlandırıcıların bağırsak mikrobiyatası üzerindeki etkilerini inceleyen bir araştırma yaptı. Araştırmada yararlı, nötr ve potansiyel olarak zararlı türleri kapsayan 25 farklı bağırsak bakterisi, ticari olarak yaygın kullanılan 39 farklı tatlandırıcıya tek tek maruz bırakıldı. Çalışmada stevia bitkisinden elde edilen bir bileşik olan izostevyolün antidepresan etken maddesi, duloksetinle birlikte kullanıldığında bazı yararlı bağırsak bakterilerinin büyümesini belirgin şekilde baskıladığı görüldü. Çalışmanın başyazarı Dr. Sonia Blanche, tatlandırıcıların özellikle metabolizma üzerinde nötr etkiye sahip ürünler olarak tanıtıldığını, ancak elde ettikleri bulguların bu görüşü sorguladığını söyledi. Blanche, tatlandırıcıların özellikle ilaçlar ve gıda katkı maddeleriyle bir araya geldiklerinde bağırsak bakterilerini doğrudan etkileyebildiğini gördük dedi. Bilim insanları şeker yerine kullanılan tatlandırıcıların mide tarafından normal şeker gibi sindirilmediğini, bunun yerine bağırsaklara ulaşarak burada yaşayan mikroorganizmalarla doğrudan etkileşime girdiğini hatırlattı. Bazı araştırmalar yapay tatlandırıcıların tip 2 diyabet, obezite ve bazı sağlık sorunlarıyla ilişkili olabileceğini belirtse de bu konuda henüz bilimsel görüş birliği bulunmuyor. Araştırmalar şekersiz ve düşük kalorili içeceklerde kullanılan bazı yapay ve doğal tatlandırıcıların bağırsaklardaki yararlı bakterilerin gelişimini yavaşlatabileceğini ortaya koydu. Bilim insanları yararlı bakteri gelişiminin özellikle bazı ilaçlarla birlikte tüketildiğinde daha belirgin şekilde yavaşlayabileceğini belirtti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İtalya'da yapılan yeni bir araştırma, Pasifik İstiridyesi'nden elde edilen bir özütün bağırsaklardaki iltihabı azaltabileceğini ortaya koydu. Araştırmanın ardından kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilecek diğer besinler de yeniden gündeme geldi. Yağsız protein ve omega 3 bakımından zengin olan istiridyenin bağırsak hücrelerindeki iltihabı azaltarak kanser riskini düşürmeye katkı sağlayabileceği belirlendi. Araştırmacılar bu etkinin bağırsak sağlığının korumaya ve hücresel yenilenmeyi desteklemeye yardımcı olabileceğini ifade ediyor. Kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilecek besinlerin başında brokoli geliyor. Brokolide bulunan sülforafan adlı bileşik, kanserli hücrelerin çoğalmasını baskılamaya yardımcı olurken, içerdiği antioksidanlar ve C vitamini de hücreleri hasara karşı koruyor. Nohut, folat, lif ve antioksidan içeriği sayesinde DNA onarımını destekliyor ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Uzmanlar, düzenli nohut tüketiminin çeşitli kanser türlerine karşı koruyucu etki sağlayabileceğini belirtiyor. Havuçta bulunan beta-karoten, A vitamini ve antioksidanlarsa hücreleri hasardan koruyor. Danimarka'da 55 bin kişi üzerinde yürütülen 25 yıllık araştırma, düzenli çiğ havuç tüketiminin kolon kanseri ve lösemi gibi bazı kanser türlerinin riskini azaltabileceğini ortaya koydu. Ahududu da dikkat çeken besinlerden biri. İçerdiği elagik asit sayesinde hasarlı hücrelerin temizlenmesine yardımcı olan ahududunun kanser hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını yavaşlatabileceği değerlendiriliyor. Likopen açısından zengin domates de güçlü antioksidan özellikleriyle öne çıkıyor. Araştırmalar, düzenli domates tüketiminin özellikle prostat, akciğer ve mide kanseri riskinin azaltılmasına katkı sağlayabileceğini gösteriyor. İtalya'da yapılan yeni bir araştırma, istiridye özünün bağırsaklardaki iltihabı azaltarak kanser riskini düşürmeye yardımcı olabileceğini ortaya koydu. Uzmanlar, brokoli, nohut, havuç, ahududu ve domates gibi besinlerin de koruyucu etkilerine dikkat çekiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.
2: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. But now I'm back to let you know that I can really shake 'em down.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Almanya'nın Rusya Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre Almanya İşitme Engelliler Spor Birliği, Ağustos 2026'da Hannover'de düzenlenecek olan Avrupa İşitme Engelliler Gençlik Oyunları'na Rus sporcuların katılımını yasakladı. Büyükelçilik, Almanya İşitme Engelliler Spor Birliği'nin bu karara gerekçe olarak Alman halkının Rusya'nın yarışmalara katılımını onaylamayacağını iddia ettiğini söyledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Almanya'nın işitme engelli sporcularla ilgili kararına tepki gösterdi. Zaharova, Almanya'nın Rus sporcuları Avrupa İşitme Engelliler Gençlik Oyunları'na almama kararını ahlaki bozukluğun kanıtı sözleriyle değerlendirdi. Zaharova yaptığı açıklamada, ülkemiz olmasaydı Almanya'daki engelliler dernek kurup spor yapmak yerine imha edilmeye devam ederdi dedi. Almanya, Rus sporcuların Avrupa İşitme Engelliler Gençlik Oyunları'na katılmasını yasakladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, kararı ahlaki bozukluğun kanıtı sözleriyle eleştirdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saat 13. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. CHP'de paralı figüran tartışması başladı. Çin'i Noel Tayfun'u vurdu. Filenin sultanları bugün şampiyonluk maçına çıkacak. Ayrıntılar bültenimizde. Özgür Özel'in 90 vekille birlikte yeni partiyi kurması CHP'yi vurdu. Parti İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 26 şehirde tüm vekillerini kaybetti. CHP'nin yalnızca 29 ilde milletvekili kaldı. Siyasette tartışma yaratan bir iddia gündemde. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün İstanbul'da düzenlediği üye katılım törenine farklı ajanslar aracılığıyla günlük ücret karşılığında figüranlar getirildiği öne sürüldü. CHP cephesinden ilk tepki ise İl Başkanı Gürsel Tekin'den geldi ve iddiaları reddetti.
2: Koskoca devasa bir salonda 70 kişi eksik olsa ne olur, fazla olsa ne olur? Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Bu tuzağı kuran kimse, kardeşim de olsa sayın savcılar, dibine kadar sonuna gideceksiniz. Kurulan tezgah, fetovarı tezgahın sorumluları kimse, mutlaka bizim bulmamız lazım.
1: Antalya'dan katliam gibi bir kaza haberi var sırada. Manavgat ilçesinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan 5 kişi yaşamını yitirdi. 2 kişi ise yaralandı. Yaralılardan birinin hamile olduğu öğrenildi. Adana'da son 24 saatte meydana gelen 4 ayrı cinayet olayında 3'ü kadın olmak üzere toplam 6 kişi hayatını kaybetti. Seyhan, Yüreğir, Ceyhan ve Çukurova ilçelerinde yaşanan olaylarla ilgili 2 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Siirt'in merkeze bağlı Sarıtepe köyünde yürütülen kazı çalışması sırasında üzerine kaya parçası devrilen 49 yaşındaki Yılmaz Atun hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Dünyanın gündemiyle devam edelim. Ukrayna Hazar Denizi'nde İran'ın gemisini vurdu. İran Dışişleri Bakanlığı saldırıda bir İranlı denizcinin hayatını kaybettiğini ve bir denizcinin ise yaralandığını bildirdi. Saldırıyı kınayan bakanlık olayın uluslararası kuralların ağır ihlali olduğunun da altını çizdi. Tahran'ın karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu da dile getirdi. Rus ordusu dün gece Ukrayna'daki askeri sanayi işletmeleri ve liman tesislerine hava saldırısı düzenledi. Kiev'de İHA üretimi, montajı ve depolanması yapan kuruluşlar bir bir hedef alındı. Rus Silahlı Kuvvetleri ayrıca Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Shevchenko yerleşiminin kontrolünü de ele geçirdi. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Cenevre temsilcisi Gatilov, İngiltere ve Fransa'nın şeffaflık ilkesini ihlal ederek nükleer kapasitelerini gizlice yükselttiğini belirtti. Londra'nın ABD taktik nükleer silahlarını yeniden üs açtığını, Paris'in ise Avrupa'da ileri caydırıcılık modelleri üzerinde çalıştığı söylendi. Slovakya Başbakanı Fiso, ülkesinin Ukrayna'ya yönelik gönüllüler koalisyonuna katıldığı iddialarını yalanladı. Böyle bir üyeliğin Bratislava'nın barışçıl dış politikasıyla çelişeceğini kaydetti. ABD'nin New York kentinde bir süpermarketin önünde düzenlenen silahlı saldırıda 12 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. 2 kişiyi yaralayan saldırgan aranıyor. Noel Tayfun'u Çin'in güneyinde karaya ulaştı. Tayfun nedeniyle 715 binden fazla kişi güvenlik amacıyla tahliye edildi. 350 uçuş iptal edilirken tren seferleri de durduruldu. Güney Avrupa'da etkili olan orman yangınları nedeniyle İspanya ve Fransa'da alarm seviyesi yükseldi. Fransa'da son 3 günde yaklaşık 200 bin kişi tahliye edildi. Yetkililer Bordo'nun tahliyesi dahil tüm senaryolar için hazırlık yapıldığını kaydetti.
0: Spor.
1: Bilenin Sultanları bugün şampiyonluk maçına çıkacak. Milletler Ligi finalinde Brezilya ile karşılaşacak olan Amili Kadın Voleybol takımımızın mücadelesi saat 14.30'da başlayacak. Öte yandan İtalya Voleybol Milletler Ligi üçüncülük maçında Çin'i 3-1 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Türkiye 16 yaş altı kadın milli voleybol takımı Yunanistan'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda 5'te 5 yaparak namağlup şampiyon oldu. Fenerbahçe Borussia Dortmund forması giyen Seru Giresi ile kulübüyle anlaşmak üzere. Alman kulübünün 20-25 milyon euro seviyelerine indiği öğrenildi. Fenerbahçe 22 yaşındaki sol stoper Ümit Aktağ için Alanya Spor'la görüşmelere başladı. Galatasaray gündemini aldığı İbrahim Diaz için Real Madrid hocası Jose Mourinho'nun vereceği kararı bekliyor. Mourinho'nun ise Diaz'ın satışına sıcak baktığı ileri sürülüyor. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi ikinci eleme turu revanşında Midtjylland'le 30 Temmuz Perşembe günü oynayacağı karşılaşmayı İngiliz hakem Brooks yönetecek. Siyah beyazlılar sahasındaki ilk maçı 1-0 kazanmıştı. Beşiktaş Muhammed Salah'la pazartesiye kadar süre verildiğini açıkladı. Mısırlı Yıldız'ın menajeri talebini düşürdü bu açıklamanın ardından. Bonuslarla ilgili görüşmelerin ise sürdüğü aktarıldı. Trabzonspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün saat 16.30'da Bundesliga ekibi Frankfurt'la karşı karşıya gelecek. Maç güvenlik tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak. Haberleri aktardık, saat başında buradayız.
0: Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te.
3: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Kimileri vardır, sabit durmaz, sağlam durmaz, zaman ne diyorsa o olur. Rüzgar hangi yönden eserse hemen oraya döner. Bugün birine dost, yarın bir başkasına yaranır. İşte bu türlü menfaat ehline atalarımız bir at takmış. Eyyam Reisi. Eskiler bu sözü boşuna söylememiş. Eyyam, Arapça kökenli bir kelimedir, anlamı günler. Ama öyle sıradan günler değil, devrin ruhunu, iktidarın yönünü, menfaatin rüzgarını anlatır. Eyyam dostu, eyyam efendisi, eyyamcı gibi deyimler de bu kökten gelir. Yani hep iyi günde yanınızda olanlar, iş düştü mü kayıplara karışanlar. Ama eyyam reisi deyimi denizden doğmuş. Evet, gemiler kürekle yürütülürken forsalar heyyam olla diye tempo tutarlarmış. Kimi der ki bu heyyam Mevla'ya karışıdır. Kimi de eyyam ola, yani gün ola devran döne demek ister. Gemide işler iyi giderken, rüzgar uygunken, deniz durgunsa bazı kendini bilmezler birden ortaya atılıp geminin idaresi bende demeye kalkarmış. Halbuki gemi zaten düzgün seyir halindedir. İşte bu sahte kaptanlara eyyam reisi derlermiş. Zamanla bu deyim denizden karaya çıkmış. Günün adamı olmayı huy edinmiş, yeri sağlamla değil rüzgarla belirlenen herkes için kullanılmış. Dal kavukluktan farkı da şu, dal kavuk bir kişiye bağlıdır ama eyyam reisi zamana. Rüzgar nereden eserse sesi de oradan gelir. Bir şair zamanında şöyle demiş, ger bana uymazsa eyyam, uyarım eyyama ben. Halk da bunu alıp bir yaşam ilkesi haline getirmiş. Zaman sana uymazsa sen zamana uy. ama biz yine de deriz ki zamana değil vicdana uymak gerekir. Çünkü zaman değişir ama karakter sabit kalır. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Oğuz Aslan Türk, tek taraflı ayak soğukluğuna eşlik eden kramp tarzı ağrı, ayakta solukluk, iyileşmeyen yaralar, kıllarda azalma ve ciltte renk değişikliğinin bacağa giden atar damarlar açısından değerlendirmesi gerektiğini bildirdi. Arslan Türk, Karadeniz bölgesi gibi serin ve nemli iklimin hakim olduğu şehirlerde ayak üşümesinin oldukça sık görülen bir şikayet olduğunu söyledi. İnsanların bunu havanın soğuk olmasına bağladığını belirten Arslan Türk, özellikle bir ayağın diğerinden daha soğuk olması ve bu durumun sürekli devam etmesinin bazı zamanlar altta yatan önemli bir damar hastalığının ilk belirtisi olabileceğini vurgu yaptı. Arslan Türk, periferik arter hastalığının da damar duvarında biriken yağ ve kireç plaklarının bacak atar damarlarını daraltması sonucu geliştiğini işaret ederek şunları söyledi.
2: Kan akımı azaldıkça ayakta solukluk, soğukluk ve yürümekle ortaya çıkan ağrı görülebilir. Ancak hastaların önemli bir kısmında uzun süre belirgin bir şikayet olmayabilir. İşte bu nedenle hastalık çoğu zaman geç fark edilir.
1: Periferik arter hastalığının erken tanımlarına başarılı şekilde tedavi edilebildiğinin altını çizen Arslan Türk, sigaranın bırakılması, düzenli yürüyüş yapılması, tansiyon, kolesterol ve kan şekerinin kontrol altında tutulmasıyla uygun ilaç tedavisinin hastalığın ilerlemesini önemli ölçüde yavaşlatabildiğini belirtti. Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Oğuz Aslan Türk, ayak üşümesinin her zaman ciddi bir hastalık anlamına gelmeyeceğini, ancak damar hastalıklarının ayak üşümesinin neden olabileceği konusunda uyardı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
3: Radyo Sputnik.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

Yaz biter, bronzluk geçer. Bavullar dolaba kaldırılır. Ama güzel bir yazdan geriye kalan anılar mevsimi hiç değiştirmez. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: After years of war. Christopher Nolan'ın başrolünde Matt Damon'ın İthaka Kralı Odysseus'u canlandırdığı yeni yapımı The Odyssey, vizyona girdiği ilk hafta sonunda tüm dünyada büyük bir yankı uyandırarak küresel gişenin zirvesine yerleşti. Yaklaşık 250 milyon dolara mal olan film, Kuzey Amerika'da yılın en büyük çıkışlarından birini yaptı. Homeros'un unutulmaz antik Yunan destanını beyaz perdeye taşıyan eser, Truva Savaşı'nın ardından evine dönmeye çalışan Odysseus'in tanrılar, canavarlar ve çetin fırtınalarla dolu tehlikeli yolculuğunu anlatıyor. Yapım Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya Eva, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Samantha Morton ve Charlize Theron gibi yıldız isimlerden oluşan son derece geniş bir oyuncu kadrosuna ev sahipliği yapıyor. Öte yandan açılış rakamlarıyla Nolan'ın bir önceki filmi Oppenheimer'ı geride bırakan eser, enflasyon hesabı yapılmadığında yönetmenin kariyerindeki en büyük küresel açılış olarak kayıtlara geçti. Enflasyona göre değerlendirildiğinde ise yalnızca efsanevi The Dark Knight üçlemesinin ardında kalarak 3. sıraya yerleşti. The Odyssey tamamı IMAX kameralarıyla çekilen ilk uzun metrajlı film olma unvanını taşıyor. Kameraların çıkardığı sesi azaltarak diyaloglu sahnelerin kaydedilmesine mümkün kılan özel bir sistemin kullanıldığı film için çok sayıda ek seans düzenlenmeye devam ediyor. Christopher Nolan'ın tamamı IMAX kameralarıyla çekilen yeni filmi The Odyssey, kadrosu ve efsanevi hikayesiyle hafta sonunda küresel gişenin zirvesine oturarak rekor bir başlangıca imza attı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Türk Deniz Araştırmaları Vakfı tarafından hayata geçirilen ve vatandaşların rastladıkları deniz analarını fotoğraflayarak katkı sunduğu Ya Yakarsa programı verilerine göre pusula deniz anasına ilişkin son 2 yıl içinde en fazla bildirim Çanakkale, İstanbul ve Tekirdağ'dan geldi. Sisteme ulaşan vatandaş bildirimlerinin %31'i Çanakkale'den, %24,1'i İstanbul'dan, %17,2'si Tekirdağ'dan, %13,8'i Balıkesir'den girildi. Elde edilen verilere göre Türkiye denizlerinde görülen pusula deniz anası bildirimleri son 2 yılda yaklaşık %70 arttı. TÜDAV araştırmacısı ve İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü araştırma görevlisi Doktor İlayda Destan Öztürk, pusula deniz anasının özellikle son 2 yıldır Kuzey Ege ve Marmara Denizi'nde daha sık görülmeye başladığını kaydetti. Deniz anılarının yaklaşık 600 milyon yıldır deniz ekosisteminin bir parçası olduğunu vurgulayan Öztürk şöyle aktardı. Pusula deniz anası insan sağlığını tehdit edebilen deniz anası türlerinden biri. Ancak bu onun ekosistem açısından zararlı olduğu anlamına gelmiyor. Denizlerdeki her canlının bir görevi ve ekosistemde bir işlevi var. Türler arasındaki besin ağı ilişkilerinin korunması ekosistemlerin çevresel değişimlere karşı daha dirençli olmasını sağlıyor. Deniz anaları da milyonlarca yıldır bu besin ağının doğal ve önemli bileşenlerinden biri. Bizim amacımız onları korkulacak canlılar olarak göstermek değil, ekosistemdeki rollerini anlamak ve değişimlerini bilimsel olarak izlemek. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında pusula deniz anası sayısının arttığını bildiren Öztürk, sıcak geçen kışlar, deniz suyu sıcaklığındaki yükseliş, besin tozu zenginleşmesi ve akıntılar gibi çevresel faktörlerin bu artışta etkili olabileceğini anlattı. Öztürk, deniz anaları gibi geniş alanlara yayılan ve mevsimsel değişkenlik gösteren canlıların izlenmesinde vatandaş biliminin büyük önem taşıdığını, bilim insanlarının tüm kıyıları aynı anda izlemesinin mümkün olmadığını söyledi. Gönderilen fotoğrafların uzmanlar tarafından incelendiğine değinen Öztürk, vatandaşlardan gelen doğrulanabilir kayıtlar türlerin dağılımını, mevsimsel değişimlerini ve olası yoğunlaşmaları anlamamız açısından büyük değer taşıyor. Bugün bize sıradan görünen bir fotoğraf, birkaç yıl sonra denizlerimizdeki değişimi ortaya koyacak en önemli bilimsel kayıtlardan biri olabilir, diye konuştu. Pusula deniz anasının temas halinde ciltte ağrı, kızarıklık ve yanma hissine neden olabildiğini anlatan Öztürk, temasın özellikle alerjik bünyelerde daha ciddi reaksiyonlara yol açabileceği konusunda da uyardı. Vatandaşların deniz analarına çıplak ele dokunmaması gerektiğinin altını çizen Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü. Temas halinde bölge tatlı suyla değil deniz suyuyla temizlenmeli. Çıplak ele müdahale edilmesi ya da ovalanması henüz açılmamış yakıcı kapsüllerin açılmasına ve etkinin artmasına neden olabilir. Gerekirse kalıntılar bir kredi kartı ya da bıçağın sırt kısmı yardımıyla dikkatlice uzaklaştırılabilir. Alerjik kişilerde temas daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği için vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması önem taşıyor. Ancak bu durum deniz anası görülen her bölgede denize girilemeyeceği anlamına gelmiyor. Yoğunluğun yüksek alanlarda temastan kaçınmak ve yetkililerin uyarılarına dikkate almak gerekiyor. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı'nın Ya Yakarsa Ulusal Deniz Anası İzleme Programı verilerine göre vatandaşlardan gelen pusula deniz anası bildirimleri son 2 yılda yaklaşık %70 arttı. TÜDAV araştırmacısı İlayda Destan Öztürk, bizim amacımız onları korkulacak canlılar olarak göstermek değil, ekosistemdeki rollerini anlamak ve değişimlerini bilimsel olarak izlemek, dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Son günlerde özellikle Marmara bölgesinde görülen ve sosyal medyada gündem olan iri çekirgeler İstanbul'un birçok ilçesinde görüntülendi. Vatandaşlarda endişeye neden olan çekirgelerle ilgili konuşan uzmanlar, tarımsal üretimi tehdit eden bir durumun bulunmadığını belirtti. Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal medyada dolaşıma giren çekirge istilası iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında, Balkanlardan, Afrika'dan veya başka bir bölgeden ülkemize ulaşan sürü halinde bir çekirge istilası söz konusu değildir ifadeleri kullanıldı. Sosyal medya platformlarında ise iri çekirgelerin evlerde görüldüğüne ilişkin paylaşımlar yapıldı. Özellikle Maltepe, Üsküdar ve Ümraniye'den gelen çekirge görüntüleri gündem oldu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı. Bakanlık ekiplerimiz tarafından yapılan inceleme ve takipler sonucunda İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara bölgesinde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan bir çekirge popülasyonu tespit edilmemiştir. Kamuoyuna yansıyan görüntülerde yer alan çekirgelerin yapılan tür teşhislerinde bunların tamamının ülkemizde doğal olarak bulunan yerli popülasyonlara ait olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla iddia edildiği gibi Balkanlardan, Afrika'dan veya başka bir bölgeden ülkemize ulaşan sürü halinde bir çekirge istilası söz konusu değildir. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İstanbul'da tespit edilen türün tarımsal üretime zarar veren bir çekirge olmadığı, aksine tarımsal zararlılarla beslenerek biyolojik dengeye katkı sağlayan beyaz yüzlü çalı çekirgesi olduğu belirtildi. Açıklama şöyle devam etti. Ülkemizde çok sayıda çekirge türü doğal olarak yaşamaktadır. İklim koşulları ve özellikle yumurtlama dönemlerine bağlı olarak bazı türlerin popülasyonlarında dönemsel artışlar görülebilmekte, rüzgarın etkisiyle yerleşim alanlarına taşınabilmekte ve sıcak havalarda ışığa yönelmeleri nedeniyle vatandaşlarımız tarafından daha sık fark edilebilmektedir. Bu durum doğal bir süreç olup bir istila anlamına gelmemektedir. Mevcut durumda ise bu mücadeleyi gerektirecek herhangi bir durum bulunmamaktadır. Bazı bölgelerde görülen iri çekirgeler hakkında değerlendirmelerde bulunan Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Fehmi Kiraz ise kamuoyunda en çok merak edilen konunun çekirgelerin tarım ürünlerine zarar verip vermeyeceği olduğunu söyledi. Kiraz, Türkiye'de yüzlerce çekirge türü bulunuyor ve hepsi zararlı değil. Görülen çekirgelerin tarım ürünlerine zarar veren türden olmadığı sahadan gelen bilgiler arasında yer alıyor dedi. Ziraat Mühendisi Profesör Doktor Enver Durmuşoğlu da ihbar gelen bölgelerde Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü yetkilileriyle incelemelerde bulunduklarını belirtti. Bölgede hem başka böceklerle beslenen türlerin hem de genel zararlı olarak değerlendirilen çeşitli çekirge türlerinin bulunduğunu aktaran Durmuşoğlu, yöredeki türlerin tarımsal alanlarda olmasında sorun görünmüyor. Ancak yerleşim yerlerindeki bazı binaların çeşitli yerlerinde iri yapılı çekirgeler bulunuyor. Bunların birçoğu aslında diğer zararlı böcekleri yiyerek tarıma faydalı olan çekirge türleridir. Yöredeki tarlada mahsulü sürü halinde tüketip bitirecek türler tespit etmedik. İnsanlara zarar vermeyen iri türler içinde panik olacak bir durum söz konusu değildir dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul ve çevre illerde görülen çekirgelere ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan çekirge popülasyonu tespit edilmemiştir ifadelerine yer verildi. Uzmanlar görülen türlerin tarladaki mahsullere zarar veren çekirgeler olmadığının da altını çizdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: of ships and shoes and sealing wax of cabbages and kings.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Radyo Sputnik özel haber.
3: Türkiye'de farklılaşan tüketici tercihleri, sosyal alışkanlıklar ve artan enflasyon kahve pazarının ivme kazanmasını sağladı. 2010'lu yılların başlangıcında yıllık bazda 350 ile 400 gram civarında seyreden kişi başı kahve tüketimi 2,5 kilogram seviyelerine kadar çıktı. Son dönemde gözlenen yüksek enflasyon ve artan fiyatlar karşısında tüketicilerin harcamalarını sınırlaması ve hayat tarzını değiştirmesi kahve sektöründeki genişlemenin temel etkenlerinden biri oldu. Yükselen maliyetler sebebiyle dışarıda yeme içme sıklığını azaltan vatandaşlar sosyalleşme ihtiyaçlarını kahve tüketerek karşılamaya başladı. Sektör paydaşları 2010'lu yılların başında kişi başına yıllık 350 ile 400 gram düşen tüketimin günümüzde 2,5 kilograma ulaştığını belirtiyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun genel ticaret sistemi verileri incelendiğinde bu senenin ilk 5 aylık periyodunda kahve ithalatının %3,7'lik artışla 50.219 tona ulaştığı ve bu ithalata 398 milyon 298 bin dolar ödendiği görülüyor. 2025 senesinin tamamındaysa 125 bin tonluk kahve alımı yapılırken buna karşılık 909,2 milyon dolarlık ithalat faturası oluştu. Böylelikle 2025'te bir önceki seneye kıyasla tutar bazında %82,9, miktar bazındaysa %23,6 oranında artış kaydedildi. Pazardaki büyümede 3. nesil kahvecilik akımının yayılması, genç nüfusun sektöre duyduğu ilginin artması ve kahvenin günlük sosyal hayatın merkezine yerleşmesi belirleyici oldu. Türkiye'de artan enflasyon ve yüksek fiyatlar nedeniyle dışarıda yemek yemeyi azaltan tüketicilerin sosyalleşmek için kahveye yönelmesi sektörü büyütürken, son 10 yılda yaklaşık 4 kat artan kişi başı yıllık kahve tüketiminin 2026'da 2,5 kilogram seviyelerine ulaşması bekleniyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saat 14, haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Gürsel Tekin paralı figüran iddialarına yanıt verdi. Hürmüz Boğazı'nda gerilim tırmanıyor. LGS tercih süreci yarın sona erecek. Ayrıntılar bültenimizde. Terörsüz Türkiye sürecinde son virajlar alınıyor. Geçtiğimiz gün siyasi parti turuna çıkan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ardından bir yeni bilgi daha eklendi. Çerçeve yasa adı verilen taslağın yarın meclise iletileceği kaydedildi. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifinde kapsam tartışması ise devam ediyor. AK Parti düzenlemenin yalnızca suça karışmamış PKK'lı teröristleri kapsamasını isterken DEM Parti ise silah bırakan tüm örgüt mensuplarının yasadan yararlanmasını talep ediyor. CHP'den ayrılan 90 milletvekilinin Özgür Özel liderliğinde yeni partiyi kurmasıyla mecliste siyasi parti grubu sayısı ilk kez 7'ye çıktı. Yeni parti CHP'nin bugüne kadar kullandığı grup katı ve yönetim odalarını kullanmayı sürdürecek. 44 milletvekili kalan CHP için yeni odalar ayrılırken komisyonlar, başkanlık divanı ve genel kuruldaki temsil dengeleri yeniden belirlenecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün İstanbul'da düzenlediği üye katılım törenine farklı ajanslar aracılığıyla günlük ücret karşılığında figüranlar getirildiği öne sürülmüştü. CHP cephesinden ilk tepki İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'den geldi, kumpas olduğunu savundu.
2: Koskoca devasa bir salonda 70 kişi eksik olsa ne olur, fazla olsa ne olur? Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Bu tuzağı kuran kimse, kardeşim de olsa sayın savcılar, dibine kadar sonuna gideceksiniz. Kurulan tezgah, FETÖ'leri tezgahın sorumluları kimse, mutlaka bizim bulmamız lazım.
1: Dilan Polat hakkında ticari faaliyetleri kapsamında dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yeni bir soruşturma başlatıldı. Daha önce suç gelirlerini aklama, örgüt kurma ve bahis yasasına muhalefet suçlamalarıyla yargılanan Polat çifti 9 aydan fazla tutuklu kaldıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılmıştı. LGS kapsamındaki merkezi sınav sonucuna göre yapılacak lise tercihleri yarın saat 17'de sona erecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos çarşamba günü map.go.tr adresinden ilan edilecek. Dünyanın gündemine bakalım. ABD güçleri 13 gecedir aralıksız süren hava saldırılarının ardından İran'a yönelik bombardımana ara verdi. ABD Başkanı Trump'ın da İran'a saldırıları genişletme planlarını askıya aldığı iddia edildi. Amerikan basınına göre bunun nedeni ABD ordusunun füze stoklarının azalması ve piyasalardaki yeni kriz endişesi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'nda belirlenen güzergahın dışında izinsiz geçiş yapmaya çalışan 6 gemiyi uyarı ateşi açarak durdurduğunu açıkladı. Ayrıca son 15 günlük süreçte bölgedeki üslerde bulunan 11 ABD savaş uçağı ve 17 insansız hava aracının da imha edildiği açıklandı. Hürmüz Boğazı gerilimi sürerken ABD ve İngiltere'nin uluslararası koalisyon kurma hedefiyle Londra'da bir toplantı düzenlemeye hazırlandığı bildirildi. Gelecek hafta yapılması beklenen bu toplantıya ABD Savunma Bakanı Hexet'in de katılacağı belirtiliyor. İranlı uman Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçiş yönetimini görüştü. Tahran'daki görüşmenin ardından konuşan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekay ise temasların devam edeceğini belirtti. Ayrıca Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinde herhangi bir değişiklik olmadığını dile getirdi. İsrail Başbakanı Netanyahu yarın Washington'a gidiyor. Bu Temmuz ayı içindeki ikinci Washington ziyareti olacak. Netanyahu'nun salı günü Oval Ofis'te ABD Başkanı Donald Trump'la görüşecek ve İran dosyasını ele alacak. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, Batı Şeria'nın Nablus kentinde Filistin toprakları gasp edilerek kurulan yerleşim yerlerini genişleteceklerini söyledi. 763 yeni konut inşa edilmesinin planlandığını duyurdu. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'i yerleşimcilerin Filistin köylerine yönelik saldırıları hafta sonunda tırmanışa geçti. Camiler ve araçlar kundaklandı. İsrail ordusu Nablus'ta düzenlediği son baskınlarda yaklaşık 40 Filistinliyi daha gözaltına aldı. Haberleri aktardık, saat başında buradayız.
3: Yapay zeka altyapısının ve temel model kabiliyetlerinin metalaşma dönemine girdiği gözüküyor burada. Kullanıcı sonunda bu cevap hangi model altyapısından geldi diye değil, bana en ucuz, en kolay, en entegre biçimde kim iş yaptırıyor diye bakacak işin içine. Yani bir dakika, bu Gemini'den gelmiş, ben ona bakmam o zaman, inanmam falan demeyecekler. En azından power user diyecek bunu. Yukarıdaki kullanıcılar bunu söyleyecekler. Ama sıradan kullanıcılar, abi kaça geliyor? 5'e geliyor. Tamam bas git ya, 5'ten yapalım onu diyecek. Yani OpenAI ve Anthropic için şöyle bir kötü haber var. Google fiyat kırmaya başlarsa yalnızca ucuz abonelik satışı değil, rakiplerin değerleme hikayesinin de altına dinamit koyacak. Google diyecek ki, abi bak, 5 doları bunları yapabiliyoruz biz. Anthropic buradan 20 dolar istiyor. Ne gerek var ya, 5 doları bastır geç, gel bizden takıl diyecek.
4: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü her perşembe saat 14'te Radyo Sputnik'te.
5: Bunu biliyor muydunuz? Acil müdahale ekiplerinin yaralıların vücut sıcaklıklarını korumak amacıyla kullandıkları termal battaniyeler ilk defa NASA tarafından 1964'te uzay araçlarının ısı yalıtımını sağlamak amacıyla geliştirildi. İnsan vücudu kızılötesi dalga boyunda radyasyon yayarak ısı kaybeder. Yalıtkan özellikteki ince plastik tabakanın yüzeyinin yansıtıcı özellikle metalle kaplanmasıyla üretilen termal battaniyeler, insan vücudundan yayılan kızılötesi dalga boyundaki ışınları, yani termal radyasyonu %90 oranında geri yansıtarak vücudun ısı kaybetmesini engeller. Bunu biliyor muydunuz?

0: Tarihte bugün.
1: Takvimler 20 Mart 2003 tarihini gösterdiğinde Irak, ABD ve İngiltere öncülüğündeki koalisyon güçlerince işgal edilmişti. ABD'nin demokrasi maskesi altındaki ekonomik çıkarları binlerce sivilin can vermesine neden oldu. Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in biyolojik silahlar ürettiği yalanıyla başlatılan kanlı işgal, ülkeye sözü verilen demokrasi yerine sivillere büyük bedeller ödetecek siyasi ve güvenlik alanında kaos getirdi. 26 Temmuz 2021'e gelindiğinde dünyanın dört bir yanına müdahil olan ABD, Afganistan'dan sonra bir cephesini daha kapatmış oldu. Her ne kadar kapanmış gibi görünse de ABD'nin hala binlerce askeri ve çok sayıda üssü bölgede bulunuyor. Gelin ABD öncülüğünde gerçekleşen Irak'ın işgaline daha yakından bakalım. Amerika Birleşik Devletleri Irak'ın lideri Saddam Hüseyin'in çeşitli gerekçelerle görevden alınması için 1990'dan itibaren büyük bir hazırlık içine girdi. İşgalden önce 13 yıllık bir ambargonun uygulandığı Irak hem ekonomik hem de yaşam standartları konusunda büyük tahribatlar aldı. Ambargodan sonra ise yine ABD ve ona destek veren İngiltere, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararını beklemeden Irak'ı işgal etmek için düğmeye bastı. Irak'a istikrar ve demokrasi getirileceği vaat edilen operasyona da Irak'ı özgürleştirme operasyonu adı verildi. Ancak bu askeri müdahale yüz binlerce sivilin hayatını kaybetmesi, milyonlarca doların harcanması ve son olarak terör örgütü IŞİD'in ortaya çıkmasına zemin hazırladı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Irak'ın Kuveyt'i işgal etmesinden tam 4 gün sonra 6 Ağustos 1990'da daha çok ekonomi ve mali yaptırım uygulama kararı aldı. Irak'ın Şubat 1991'de Kuveyt'ten çekilmesine rağmen yaptırımlar Mayıs 2003'e kadar devam etti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bu dönemde ABD ve İngiltere'nin engellemeleri nedeniyle Irak'ın tüm itirazlarını geri çevirdi. Irak'ta 13 yıl boyunca uygulanan ağır ambargo nedeniyle kötüleşen ekonomik durum, halkın hayat standartlarını dramatik bir şekilde aşağı çekti ve ülke altyapısı büyük zarar gördü. Vatandaşlara yönelik hizmetlerde ciddi aksamalar meydana geldi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü 1993 yılında yayımladığı raporda ambargo sonucu ülkedeki açlık oranının çok yüksek bir seviyeye ulaştığı uyarısında bulundu. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü 1995'te yayımladığı raporda yarım milyon Iraklı çocuğun dayatılan ambargo nedeniyle açlık ve kötü yaşam koşullarından hayatını kaybettiğini duyurdu. ABD ve İngiltere Irak'ın işgali için diğer ülkelerin desteğini alabilmek için dönemin Irak lideri Saddam Hüseyin'in toplu ölümlere sebebiyet verebilecek nükleer silahlar geliştirdiği iddialarını ortaya attı. Dönemin ABD Başkanı George W. Bush 2001-2003 yılları arasında bu iddialar üzerine bir dosya hazırlatarak Irak işgalini yasal bir statüye kavuşturma mücadelesine girdi. ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell 5 Şubat 2003'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada Saddam Hüseyin'in biyolojik silahlara sahip olduğundan hiç şüphe yok ve daha fazlasını üretebilecek kapasiteye sahip iddiasında bulundu. İddiaların aksine Birleşmiş Milletler Silah Denetleme Komisyonu Başkanı Hans Blix 14 Şubat 2003'te hazırladığı raporda Irak'ta incelemelerde bulunan ekibinin herhangi bir biyolojik silah bulamadığını açıkladı. ABD ve İngiltere Irak'ın işgali için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne yeterli kanıtlar sunamadı. Bunun üzerine iki ülkenin öncülüğünde kurulan koalisyon gücü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden onay çıkmadan işgal kararı aldı. Bu kararla Irak'ın işgaline uydurma bir bahaneyle girişilmesinin yanı sıra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin devre dışı bırakılması nedeniyle uluslararası hukuk da çiğnendi. ABD Başkanı Bush 17 Mart 2003'te Saddam Hüseyin ve ailesine 48 saat içinde ülkeyi terk etmeleri, aksi takdirde askeri müdahaleyle karşı karşıya kalacakları uyarısında bulundu. Bush bu çağrıdan tam 2 gün sonra 19 Mart'ta ise ABD ve ona destek veren koalisyon güçlerinin Irak'a karşı askeri operasyon başlattığını duyurdu. Ülkenin tamamını ele geçiren koalisyon güçleri 13 Aralık 2003'te Saddam'ın doğduğu Tikrit'te yer altında gizlenirken yakaladı. Saddam'ın ailesiyle Baas rejiminden birçok üst düzey yetkili Ürdün'e kaçarak iltica etti. Hükümet ve ordunun tamamı lağvedildi. Amerika Birleşik Devletleri'nden yaklaşık 2 yıl görev yapacak Paul Bremer geçici koalisyon yönetiminin başkanlığını yaptı. Saddam Hüseyin çeşitli suçlardan yaklaşık 3 yıl boyunca yargılandıktan sonra 30 Aralık 2006'da Selahattin'e bağlı Diceyl bölgesinde Şiilere yönelik toplu katliam gerçekleştirilmesi emri verdiği gerekçesiyle idam edildi. Ülkeyi kanlı bir kaosa sürükleyen ABD işgali sayıları net olarak bilinmemekle birlikte binlerce sivilin hayatını kaybetmesine, çok daha fazlasının da göç etmesine yol açtı. ABD'nin Irak işgali sonrasında öldürülenlerin sayısına ilişkin farklı açıklamalar yapılıyor. Ancak ABD'nin Irak işgalinin 1,5 milyonun insanın ölümüne sebep olduğu belirtiliyor. ABD'nin Orta Doğu'daki askeri varlığı 2011'de Afganistan'da 100 bini, 2007'de Irak'ta 160 bini geçerek zirve yapmıştı. 2021'de Afganistan'dan çekildikten sonra bu sayı çok daha düşük olsa da halen bölgeye dağılmış yaklaşık 30 bin ABD askeri bulunuyor. Ayrıca İsrail-Gazze Savaşı'nın başlamasından bu yana ABD savaş gemileri de dahil olmak üzere bölgeye ilave binlerce asker sevk etti. Takvimler 20 Mart 2003 tarihini gösterdiğinde Irak, ABD ve İngiltere öncülüğündeki koalisyon güçlerince işgal edilmişti. 26 Temmuz 2021'e gelindiğinde ise dünyanın dört bir yanına müdahil olan ABD, Afganistan'dan sonra bir cephesini daha kapatmış oldu. Her ne kadar kapanmış gibi görünse de ABD'nin hala binlerce askeri ve çok sayıda üssü bölgede bulunuyor. ABD öncülüğünde gerçekleşen Irak'ın işgalini ve etkilerini sizler için derledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Tarihte bugün. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

bazı kokuların mevsimi vardır. Güneş kremi, deniz, toprak ve yeni demlenmiş çay. Yaz biraz da bunların toplamıdır. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Bilim insanları dünyanın okyanus, göl, nehir ve kıyı sularındaki oksijen seviyesinin hızla düştüğü uyarısında bulundu. Araştırmaya göre bu durum, iklim değişikliği, kirlilik ve biyolojik çeşitlilik kaybı ile birlikte gezegen için büyüyen küresel bir tehdit oluşturuyor. ABD'deki Kaliforniya Üniversitesi San Diego'ya bağlı Scripps Oceanography Enstitüsü önceliğinde yürütülen araştırmada çözülmüş oksijen miktarındaki azalmanın su ekosistemlerini ve dünyanın iklim dengesini ciddi şekilde etkilediğini ortaya koydu. Bilim insanları bu sürecin bazı etkilerinin yüzyıllar boyunca sürebileceğini ve insan ömrü içinde geri döndürülemeyebileceğini belirtti. Araştırmaya göre oksijen kaybının en önemli nedenleri arasında insan kaynaklı küresel ısınma, aşırı besin kirliliği ve derin sulardaki dolaşım sistemlerinde yaşanan değişimler yer alıyor. Uzmanlar, çözülmüş oksijen seviyelerindeki düşüşün okyanus asitlenmesi, biyolojik çeşitlilik kaybı ve tahta su kaynaklarındaki değişim gibi diğer çevresel sorunlarla doğrudan bağlantılı olduğuna dikkat çekiyor.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Tuna Nehri'nde su seviyesi kritik düşüşte. Avrupa'nın en uzun ikinci nehri olan ve 10 ülkenin sınırlarından geçerek Karadeniz'e dökülen Tuna Nehri'nin su seviyesindeki düşüş ciddi oranlara ulaştı. Kuraklığın etkisi nehrin geçtiği ülkelerde giderek artıyor. Tuna Nehri'nin geçtiği ülkelerden Romanya'daki Ulusal Su İdaresi tarafından yapılan açıklamada nehirdeki su akışının son 30 yılın en düşük seviyesi olarak ölçüldüğü belirtildi. Açıklamada su seviyesinin daha da düşebileceği uyarısında bulunularak bölgede sulama faaliyetlerine kısıtlama getirildiği aktarıldı. Tuna Nehri'nin başkent Budapeşte'den geçtiği Macaristan'daki Ulusal Su İdaresi tarafından yapılan açıklamada da su seviyesinin 2018'den bu yana en düşük orana ulaştığı ifade edildi. Ayrıca nehirdeki düşük su seviyesinin gemi seferlerinin aksamasına neden olduğu kaydedildi. Sırbistan'da da başkent Belgrad'dan geçen nehirdeki düşük su seviyesinin Tuna üzerinden yük taşımacılığı yapan gemileri etkilediği bildirildi. Sırbistan basını Avrupa ülkelerinde devam eden sıcak hava dalgasının Tuna nehrindeki su seviyesini düşürerek taşımacılık ve turizm gibi alanları olumsuz etkilediğini duyurdu. Tuna nehrinde su seviyesi kritik ölçüde düştü. Kuraklık, gemi taşımacılığı, turizm ve sulama faaliyetlerini etkiledi. Yetkililer su seviyesinin daha da gerileyebileceği konusunda uyardı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: İnternet tarayıcılarına kaydedilen parolalar ve çerezler siber saldırılarda kullanıcı hesaplarına erişim amacıyla kullanılabiliyor. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Bilgisayar Mühendisliği Siber Güvenlik Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Muhammed Ali Aydın, kullanıcıların kaydedilen verileri düzenli olarak temizlemesi ve güvenlik önlemlerini artırması gerektiğini söyledi. Aydın, internet tarayıcılarının kullanıcıların parolalarını tekrar girmemesi amacıyla sunduğu kaydetme özelliğinin önemli güvenlik riskleri taşıdığına dikkati çekti. İnternet sitelerindeki çerezlerin mümkün olduğunca kabul edilmemesini öneren Aydın, kaydedilen parolaların ve oturum bilgilerinin siber saldırılarda sistemlere erişim amacıyla kullanılabileceğini belirtti. Çerezlerin ise periyodik olarak temizlenmesinin kritik olduğunu ifade etti. Aydın, veri ve dosyaların korunmasıyla sistemlere güvenli erişim için iki aşamalı doğrulama yönteminin kullanılması gerektiğini söyledi. Ortak internet ağlarının da kişisel verilerin güvenliği açısından önemli riskler taşıdığını belirten Ali Aydın, bu ağlar üzerinden mobil bankacılık ve e-devlet gibi kişisel bilgilerin bulunduğu sistemlere girilmemesi gerektiğini kaydetti. Sosyal ağların saldırganlar açısından adeta bir el kitabı niteliği taşıdığını dile getiren Aydın, sistemlere girişte kolay tahmin edilemeyecek parolaların tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Parolaların en az 10 karakterden oluşması, noktalama işareti, rakam, büyük ve küçük harf içermesi gerektiğini belirtti. Aydın, teknolojik gelişmelerle birlikte cep telefonu, bilgisayar ve tabletlerde güvenlik amacıyla parola kullanılmasının önemine dikkat çekti. Yüz tanıma ve parmak iziyle giriş yöntemlerinin cihazlara kolay erişim sağladığını belirten Aydın, bu yöntemlerin güvenlik açısından avantaj sağlarken, biyometrik verilerin üreticiler tarafından toplanması konusunda soru işaretleri oluşturabileceğini söyledi. Aydın, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı. Parola yerine Face ID kullanılması güvenlik önlemi açısından bir fırsat. Ancak uygulama size ait değilse üretici yüzünüzü ve parmak izinizi toplamış oluyor. Face ID ve parmak izi kişisel güvenlik açısından avantaj, siber istihbarat açısındansa soru işareti. Son kullanıcı açısından bu yöntemler güvenlik amacıyla kullanılabilir, ancak mümkünse güçlü parolaların tercih edilmesini öneriyorum. Biyometrik verilerle giriş yöntemleri güvenlik açısından kullanılmaya devam edecektir. Uzmanlar, internet arayıcılarına kaydedilen parolalar ve çerezlerin siber saldırılarda kullanıcı hesaplarına erişim amacıyla kullanılabileceği uyarısında bulunuyor. Profesör Doktor Muhammed Ali Aydın ise iki aşamalı doğrulama kullanılmasını, ortak internet ağlarında kişisel sistemlere giriş yapılmamasını ve güçlü parolalar tercih edilmesini öneriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Uzun ve sağlıklı bir yaşamın sırrı yalnızca genetikte değil, günlük alışkanlıklarda da gizli. Uzmanlar uzun ömür için kaçınılması gereken 10 önemli davranışı sıraladı. Uzmanlara göre düzenli sağlık kontrolleri birçok hastalığın erken teşhis edilmesini sağlayarak yaşam süresini uzatabiliyor. Mamografi, kolonoskopi ve yaşa uygun taramaların aksatılmaması öneriliyor. Araştırmalara göre güçlü sosyal ilişkiler hem beyin sağlığını destekliyor hem de yaşlanma sürecini yavaşlatıyor. Uzmanlar sosyal izolasyonun ise bilişsel gerilemeyi hızlandırabileceği uyarısında bulunuyor. Uzmanlar yıllar önce başlanılan ilaçların ilerleyen yaşlarda yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. Bazı ilaçların yaşlı bireylerde düşme riskini artırabileceği ve hafızayı olumsuz etkileyebileceği ifade ediliyor. Düzenli egzersizin kalp, beyin, kemik ve ruh sağlığı üzerinde çok yönlü fayda sağladığını belirten uzmanlar, yetişkinlerin haftada en az 150 dakika orta şiddette fiziksel aktivite yapmasını öneriyor. Tütün ürünleri kullanımı, kanser, kalp hastalıkları ve KOAH başta olmak üzere birçok ciddi hastalığın riskini arttırıyor. Uzmanlar işlenmiş gıdalar yerine sebze, meyve, tam tahıl ve balık ağırlıklı Akdeniz tipi beslenmenin uzun ömür için önemli olduğunu vurguluyor. Her gece 7 ila 9 saat kaliteli uyku öneren uzmanlar, yetersiz uykunun demans ve kalp hastalığı riskini arttırabileceğini belirtiyor. Kronik stresinde bağışıklık sistemi, tansiyon ve metabolizma üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceği ifade ediliyor. Uzmanlara göre sağlıklı yaşamanın yalnızca fiziksel sağlıkla sınırlı olmadığına da dikkat çekiliyor. İlerleyen yaşlara ilişkin bakım planlarının yapılması ve emeklilik döneminin mali açıdan önceden planlanması da uzun ve kaliteli bir yaşamın önemli parçaları arasında gösteriliyor. Uzmanlar, sağlıklı ve uzun bir yaşamın yalnızca genetik faktörlere bağlı olmadığını vurguladı. Günlük hayatta sık yapılan bazı hataların yaşam süresini ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyebileceği belirtildi. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saat 15, haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır, önce özetler. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan yeni parti açıklaması. Terörsüz Türkiye sürecinde son virajlar alınıyor. Fransa ve İspanya'da orman yangını felaketi yaşanıyor. Ayrıntılar bültenimizde. CHP'nin dün İstanbul'da düzenlediği üye katılım töreni paralı figüran iddiasıyla yeni bir tartışmanın odağına yerleşti. Törene figüran yönlendirildiği öne sürülürken CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin bugün konuştu ve iddiaların kumpas olduğunu dile getirdi.
2: Koskoca devasa bir salonda 70 kişi eksik olsa ne olur, fazla olsa ne olur? Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Bu tuzağı kuran kimse, kardeşim de olsa sayın savcılar, dibine kadar sonuna gideceksiniz. Kurulan tezgah, FETÖ'leri tezgahın sorumluları kimse, mutlaka bizim bulmamız lazım.
1: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, CHP'den istifa eden Özgür Özel'in liderliğinde kurulan yeni parti ile ilgili açıklamalarda bulundu. Uçum, yeni parti özgün bir politika üretemez çünkü politik bir tutum üzerinden değil, kişisel ihtiyaçlar üzerinden kurulmuş bir parti oldu, dedi. Çerçeve yasa adı verilen taslak yarın meclise gelme ihtimali bulunuyor. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan bu çerçeve yasa teklifinde kapsam tartışması ise sürüyor. AK Parti düzenlemenin yalnızca suça karışmamış PKK'lı teröristleri kapsamasını isterken DEM Parti ise silah bırakan tüm örgüt mensuplarının yasadan yararlanmasını talep ediyor. Kaza haberiyle devam ediyoruz maalesef. Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan araçta bulunan 5 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 2 kişi ise ekiplerin zorlu çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak hastanelere sevk edildi. Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesinde seyir halindeki otomobilin kapısının açılması sonucu yola savrulan 2 yaşındaki bir bebek başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Araç sürücüsü gözaltına alındı. Dış gelişmelere bakalım. Ukrayna Hazar Denizi'nde İran'ın gemisini vurdu. İran Dışişleri Bakanlığı saldırıda bir İranlı denizcinin hayatını kaybettiğini, bir denizcinin ise yaralandığını bildirdi. Saldırıyı kınayan bakanlık olayın uluslararası kuralların ağır ihlali olduğunu dile getirdi. Tahran'ın karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu vurguladı. İsrail Başbakanı Netanyahu Washington ziyareti kapsamında Salı günü Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump'la bir araya gelecek. Bu görüşme Trump'ın yeniden göreve gelmesinden bu yana Oval Ofis'teki 7. temasları olacak. İki isim Şubat ayında başlayan İran Savaşı'nın ardından ilk kez yüz yüze gelecek. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik büyük bir saldırı planını mühimmat sıkıntısı nedeniyle rafa kaldırdı. Kararda 1200'den fazla füzenin kullanılmasıyla kritik seviyeye gerileyen hava savunma stokları etkili oldu. Pentagon yeni bir saldırının İran'ın misillemesini büyüteceği uyarısını da yaptı. Güney Avrupa'da etkili olan orman yangınları nedeniyle İspanya ve Fransa'da alarm seviyesi yükseldi. Fransa'da 200 bin kişi, İspanya'nın Madrid ve Avila kentlerinde ise yaklaşık 60 bin kişi tahliye edildi. İspanya tarihinde ilk kez orman yangını nedeniyle ulusal acil durumu ilan ederken Fransa Cumhurbaşkanı Macron bir açıklama yaptı ve ülkenin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en çok orman yangınıyla karşı karşıya kalındığını ifade etti. Spor. Filenin sultanları an itibarıyla final için sahada. Amili kadın voleybol takımı 2026 Milletler Ligi finalinde Brezilya ile karşı karşıya geliyor. 2023 yılının ardından organizasyonda ikinci şampiyonluğunu kazanmak isteyen Türkiye an itibarıyla ilk seti kaybetti. İkinci set devam ediyor. Umarız kupa Türkiye'ye gelir. Beşiktaş'ın Muhammed Salah'ı kadrosuna katmak isterken sunduğu teklifin tüm detayları netleşmiş durumda. Yıldız futbolcunun siyah beyazı ekibi 2 yıllık toplam maliyetin ise 40 milyon euro seviyelerine bulacağı iddia ediliyor. Trabzonspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün saat 16.30'da Bundesliga ekibi Frankfurt'la karşılaşacak. Maç güvenlik tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak. Haberleri aktardık, saat başında buradayız.
3: Deniz bazen yüzmek içindir. Bazen de sadece dalga sesini dinlemek için. Kendinize birkaç dakika ayırmayı unutmayın. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.
4: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
5: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Haftanın tam ortasında sizlerle birlikteyiz efendim. Yeni şeyleri konuşmak için, hayatımıza giren teknolojileri konuşmak için daha çok. Efendim bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabileceğinizi biliyorsunuz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve tabii ki YouTube kanalımızda. Efendim bugün neleri konuşacağız? Bugün bir uzman konuğumuz var. Kendisine hemen merhaba diyelim. Üsküdar Üniversitesi Diş Hastanesi'nden ağız, diş ve çene radyolojisi uzmanı, doktor öğretim üyesi Yeliz Güneş hattımızda. Merhabalar Sayın Hocam.
6: Merhaba Serhat Bey, iyi yayınlar.
5: Çok teşekkür ederim efendim programımıza katıldığınız için. Şimdi diş sağlığı, diş bakımı, ağız sağlığı deyince bizim aklımıza sadece o ağzın içindeki mekanizmalar ve dişler geliyor ama olay öyle değil aslında. Tüm vücuda etki eden bir mekanizma parçalarından bahsediyoruz değil mi?
6: Evet, evet, kesinlikle öyle Serhat Bey. Ağız ve vücut aslında bir bütündür zaten. Ağız bulgularıyla birçok sistemik hastalığı da fark edebilmiş olabiliyoruz mesela.
5: Vallahi işte zaten burası çok önemli. Bana çok enteresan geldi sizlerle de konuştuğumuzda. Hani ağızdan fark edilen diğer vücut hastalıkları başlığı bana çok enteresan geldi. Burayı biraz açabilir miyiz efendim?
6: Tabii. Şöyle mesela örnek verecek olursak. Diyabetik hastalar, yani çok sık karşılaştığımız bir hasta grubu Türkiye'de. Diyabet tanısı hastanın olmasa bile hasta bize yaygın diş çürükleri, ağız kuruluğu, diş eti iltihabı şikayetleriyle geldiği zaman bizim sorguladığımız durumlardan biri de diyabet oluyor aslında. Yani hastanın genel görünüm, medikal duruşu da diyabete yatkınsa biz bu tür hastaları diyabet için yönlendirebiliyoruz. Bir başka hasta grubu da yine kan hastalıkları. Bununla da çok sık karşılaşabiliyoruz. Bazen üzücü şeyler de olabiliyor. Yani lösemi mesela lösemi ön tanısıyla yönlendirdiğimiz hastalarımız bile olabiliyor.
5: Bunu ağız sağlığından nasıl çıkartıyorsunuz efendim?
6: Evet, mesela şöyle. Genç hastalarda özellikle şüpheleniyoruz. Genç hasta oral hijyeni çok iyi. Hiçbir problem yok. Hani genel ağız durumu iyi. Dişlerde apse, çürük herhangi bir şey yok. Ama hasta... birdenbire oluşan diş eti şişlikleri, yaygın kanamalar bulgusuyla geldiği zaman bizim aklımıza maalesef kan hastalıkları ve dediğim gibi ileri düzeyde lösemi bile gelebiliyor. Ve böyle tanı alıp bize geri dönen hastalarımız oluyor maalesef.
5: Ama biz yine de söyleyelim tabii, her diş eti şişen, kanaması olan hasta lösemi demek tabii değildir. Aman paniğe girmeyin. Bu sadece uç bir örnek verdik değil mi Sayın
6: evet
5: Hocam?
6: Evet. Yani sistemik hastalık bulgusu olarak. Bir diğer grup otoimmün hastalıklardan bahsedebiliriz yine. Mesela Behçet hastalığı, Sjögren hastalığı, lupus ya da liken gibi hastalıklar. Behçet hastalığı da yine sık şüphelendiğimiz bir hasta grubu oluyor. Bu tür hastalar bize sıklıkla ağızda çıkan sık aft şikayetiyle geliyor. Aft ülser şikayetiyle geliyor. Biz bu durumda hastaya vücudun başka bölgesinde herhangi bir aft ülserasyon olup olmadığını soruyoruz. Bir de Behçet'in 3 temel bulgusu var zaten. Oral aftlar, genital aftlar ve göz bulgusu, göz iltihabı. Üçünü hasta bize belirtiyorsa biz Behçet şüphesiyle yine hastalarımızı yönlendirmiş oluyoruz.
5: Yani burada sizin dikkatiniz de çok önemli. Yani sadece dişe dolgu yapıp göndermek değil, diş hekimlerinin böyle bir bakış açısı da var değil mi?
6: Evet, evet. Yani sorgulamak çok önemli bizim için. Anamnes çok önemli.
5: Vallahi süpersiniz. Yani insanların mesela böyle özellikle dikkat etmesi gereken bulgular neler olabilir desem size, neleri sayardınız efendim? Demin zaten aft, diş eti şişkinliği gibi saydınız ama hani nelere dikkat etsinler?
6: Kesinlikle ağız yaraları. Yani ağız yarası olduğunda hasta kendisi internetten araştırıp herhangi bir medikal ürün ya da bitkisel ürün kullanmasın. Çünkü prekanseröz dediğimiz kanserin birinci evresi durumlarla da karşılaşabiliyoruz. Özellikle 2 hafta boyunca geçmeyen ağız yaralarında, dişten ziyade yumuşak doku hastalıklarında mutlaka diş hekimine başvursunlar.
5: Anlıyorum. Yani bu çok önemli diyorsunuz. Mutlaka yani diş hekimi onları zaten eğer başka bir şey varsa yönlendirmesini yapar değil mi efendim?
6: Evet.
5: Peki yani bu konu gerçekten de aklımızı tutmamız gereken bir konu ama ben bir diğer konuya sizi izninizle çekmek istiyorum. Şimdi öyle bir zamanda yaşıyoruz ki gerçekten ekran olmazsa ne yaparız moduna geçtik. Yani ekran karşısında ne kalkabiliyoruz, ne iş yaparken, ne evde otururken, ne o ne bu. Ama yani o ekranda bir ağız sağlığına etkisi var diye duydum ben. Bilmiyorum doğru mu biliyorum, yanlış mı biliyorum efendim?
6: Tabii şöyle, ekran başında ya da masa başında uzun süre çalışmanın dolaylı yoldan etkisi oluyor. Ne gibi diyecek olursak, birincisi beslenme zaten. Beslenmede doğrudan olarak ağız sağlığını etkileyen bir durum. Masa başı uzun süre çalışanlarda ya da uzun süre masa başında vakit geçiren hastalarımızda atıştırmalık tüketiminin arttığını ve buna bağlı diş çürüklerinin arttığını biz gözlemliyoruz ne yazık ki. Ve bu atıştırmalıklarda genelde paketli gıdalar oluyor. Ve bunlar paketli gıda aynı zamanda yine asitli içecekler, gazlı içecekleri de sayabiliriz. Bu tür şeyler maalesef diş yüzeyiyle sürekli temas halinde olduğunda çürük riskini çok fazla artırıyor. Bu sebeple ben masa başı uzun süre çalışan hastalarımıza yani paketli gıdayı tamamen bırakmak tabii ki mümkün değil ama sağlıklı atıştırmalıkları da masalarına eklemelerini öneririm. Özellikle meyveler, sert meyveler. Yani sert meyveler çok iyi bir ağız temizleyicisidir aslında. Çok bilinmez, çok tahmin edilmez ama özellikle dil yüzeyini çok iyi temizler. Yine bu nektarı, sert bir elma tükettiğimiz zaman diş yüzeylerine ekstra parlaklık kazandırır. Ve ağız ortamının florasını da korumuş olur.
5: Yine, peki burada hani masa başında durması mesela ne bileyim benim masa başımda ben çerez yerine işte ne bileyim havuç, salatalık falan gibi şeyleri tutmayı yeğlerim. Bunlar için bir şey diyor musunuz?
6: Yani kesinlikle tavsiye ettiğim şey bu zaten. Kesinlikle.
5: Süper.
6: Evet. Ve masa başı çalışanlarda ikinci bir problem sık karşılaştığımız hasta grubu diş sıkma. Diş sıkma problemiyle çok hastamız bize başvuruyor. Ve ilk sorduğumuz şey ne iş yapıyorsunuz oluyor genelde. Stresli bir hayatınız mı var? Muhasebe gibi, bankacılık gibi ya yani masa başı uzun süre durulan işlerde konsantrasyonun yüksek olduğu işlerde daha doğrusu hasta farkında olmadan gün içinde kendisini çok fazla sıkıyor ve dişlerini de sıkmış oluyor. Bu tür hastalarda bize eklemde ses, ağrı, çene kayması, açık kapalı kitlenme gibi şikayetlerle geliyor. Bu tür durumlar varsa biz gece pilağı ya da botoks önerebiliyoruz klinik muayenemizden sonra. Buna dikkat etmelerini öneririm ben.
5: Vallahi harikasınız. O biraz stres kökenli de oluyor değil mi efendim? Yani ben mesela sadece bilgisayar başında değil, gece uyurken de
6: Evet.
5: dişlerini gıcırdatan, sıkan
6: Evet.
5: insanların varlığını hatırlıyorum.
6: Evet, zaten gece oluyor, bir de hani masa başı çalışıyorsa hasta gündüz de oluyor. Yani tüm gün boyunca devam eden bir ekleme gelen yükten bahsetmiş oluyoruz bu durumda. Daha ileri seviyede eklem hastalığına sebep olabiliyor bu durumda.
5: Harikasınız efendim. Valla şu nokta atış şekilde bize bir anda hayatımızı değiştiren 10 dakikada birkaç bilgi
6: Teşekkür.
5: verdiniz. Çok teşekkür ediyorum bunlar için size.
6: Ben teşekkür ederim.
5: Saygılar sunuyorum. Çok sağ olun efendim.
6: Çok sağ olun, çok sağ olun.
5: Evet, Üsküdar Üniversitesi Diş Hastanesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi uzmanı doktor öğretim üyesi Yeliz Güneş'le konuştuk efendim. Yani bu ülkede diş sıkmadan yaşamak zor. Gerçekten birçok şey dişimizi sıkarak yaşıyoruz. Böylece sosyal mesajımı da vermiş oldum sizlere bu vesileyle diyelim. Şimdi biraz bu haftanın haberlerine geçelim. Bu haftanın haberlerinde ben dün değil, hayır, önceki gün Yandex'in toplantısına katıldım. Yandex AI'yı, yani Yandex'in yapay zekası anlattığı o işin uzmanları, bizzat kodlayanlar, şirketin kurumsal yöneticileri vesaireler falan, şirketin tepe yöneticileri de böyle ciddi geniş bir konuşma imkanı bulduk. Biraz size bunlardan bahsetmek istiyorum. Bilmiyorum, Yandex'in yapay zekasını kullanıyor musunuz? Şu anda hem web üzerinden kullanabiliyorsunuz hem de uygulama üstünden kullanabiliyorsunuz. Cep telefonlarınıza yükleyeceğiniz uygulamalar üstünden kullanabiliyorsunuz. Şöyle bir şey, mesela ChatGPT, işte ne bileyim Anthropic, Gemini ile falan kıyasladığımızda başka bir kategoride o yapay zeka. Neden başka bir kategoride? Şöyle, yani size aslında bir gidiş yolu veriyor. Eğer siz mesela ben kodlama yapacağım, ben bilmem ne yapacağım, ben işte haber yazacağım, onların bilgilerini almak istiyorum diyorsanız, evet, bir sürü yapay zeka var ama bu mesela o anda günlük hayatınıza etki edebilecek şeyleri çok hızlı ve detaylı bir şekilde alabilmenizi sağlıyor size. Nasıl yani? Diyelim ki şöyle bir başlangıç sayfası gibi düşünün Yandex AI'yı ve orada işte şeylerinizi görebiliyorsunuz. Ya bugün ne yemek yapayım? Ya bugün kimin maçı var? Bugün işte hava ne kadar, kaç derece olacak? İşte şu var, en çok bu konuşuluyor. Haberler içinde en çok neler geçiyor? Falan gibi şeylerde gerçekten de önünüze hızlı bir başlangıç adımı sunuyor. Çok güzel olmuş gerçekten de bu bağlamda. Ben bunu yaklaşık bir 200 gündür kullanıyormuşum. Dün baktım, onun üstünden geçtim. Ha, bundan böyle ben ona bir çeviri yaptırayım, işte ne bileyim şunun kökenini araştırtayım, beraber haber yazalım, benim için şu kodlamayı yapsın tarafında şu an için değil. Şu anda bize sunulan şey bambaşka bir şey. Ha, bunlar olacak mı? Olacak. Şimdi Yandex'te özellikle söylenen şey şuydu. B2B, yani o kurumsal işbirlikleri yakın zamanda gündeme gelecek diyor. Yani mesela Türkiye'de telekom operatörlerinin kendi kullanıcılarına yapay zeka destekli ürün ve hizmetler sunması için, mesela telekom için yapay zeka çözümleri geliştiriyorlarmış. Ya da işte ne bileyim bir entegrasyon yapmak istiyorsunuz mesela, ekosisteme belli bir entegrasyon yapmak istiyorsunuz. Bunu yurt dışından işte ne bileyim ChatGPT'den, Gemini'den falan almak yerine Yandex üstünden almak şu anda Türkiye için hazırlanmış içeriklerle daha enteresan olabilir. Yani Yandex'le benim ilişkim aslında 2011 yılına kadar gidiyor. 2011 yılında ilk Yandex Türkiye'ye gelmek istediği zaman, o zaman Yandex'in kurucusuyla bizzat Moskova'da konuşma imkanım olmuştu ve o zaman konuşurken bana şunu söylemişti. Demişti ki, arama motoruydu. Tabii bu arada şöyle bir şey Yandex, yani 1990'ların başlarında kurulmuş bir arama motoru aslında çıkış noktası, ama inanılmaz mühendislerle bezeli bir arama motoru ve işte o zamanın şartlarında şimdikilerde de bence işte Google'dan vesaireden çok daha detaylı ve derin bir arama motoru hizmeti var verdikleri. O zaman şey demişlerdi, biz Kiril alfabesi kullanan ülkeler dışında Latin alfabesine ilk geçişi Türkiye üstünden yapıyoruz. Tabii bu o teknolojileri bilenler için söyleyeyim, enteresan bir ileriye adım, bir değişimin başlangıcı. Yani değişimin başlangıcı o ekip, Yandex ekibi Türkiye üstünden başlatmıştı. Şimdi yapay zekaya da baktığımızda, yapay zekada da karşımıza yine aynı bakış açısı çıkıyor. Yani bırakın Kiril alfabesini, Rusya dışındaki ilk girdikleri yapay zeka uygulamaları, Rusya dışındaki uygulamalar Türkiye'de başlamış. Yani Rusya'dan ilk çıkıp geldikleri durak Türkiye gibi oluyor. Burada kendilerini geliştiriyorlar. Valla yani denemenizde çok büyük fayda görüyorum. Mesela şimdi resimler yaptırabiliyorsunuz, işte filmler yaptırabiliyorsunuz filan, böyle sınırlı sayıda da olsa. Ama güzel yani, ücretli olarak yaptırdığınız ya da deneme sürümünü böyle size çok sınırlı sunulan deneme sürümlerinden çok daha iyi çalışıyor gibi geldi bana. Ha bunun yanında mesela Yandex neler yapmayı planlıyor, onları da söyleyeyim. Mesela Yandex'i entegre etme planları kapsamında TÜBİTAK'ın o büyük Türkçe dil modeli bilge projesi vardı. Buradan da size anlatmıştım. Her ne kadar şu anda ne durumda olduğu bizlerden fersah fersah saklansa da işte onlarla mesela görüşmeler başlatmaya hazırlanıyorlarmış. Ortak bir şeyler yapalım görüşmeleri başlatmaya hazırlanıyorlarmış. İşte yani kökleri Türkiye'de olan bir yapay zeka altyapısıyla da birleşip Türkiye'ye bir şey vermek enteresan olabilirdi. Yani orada tabii bizim kendi aramızda yaptığımız konuşmalarda benim size buralarda anlattığım şeyleri de anlattım. Ne gibi şeyler? Yani mesela geçen hafta söylemiştim size, NATO konusunda yapay zekalar arasında içinde araştırma yaptığınızda bu adamlar çok fazla Amerika kökenli şeyler olduğu için mesela NATO'ya toz kondurmuyorlar. Ya NATO şurada yanlış yapmış olabilir mi diyorsunuz, tövbe haşa diyorlar, aman sakın diyorlar, sakın böyle bir şey söylemeyelim falan diyorlar. Arkadaş sen yapay zekasın, bana bilgiyi getir, bilgiyi yorumla yani. Bu ne oluyor, neyin nesi yani NATO'ya laf söyletmemek ya da özür dilerim. Mesela İsrail konusunda İsrail'in attığı yanlış adımlar, insanları öldürmesi, işte insanların ülkelerini ilhak etmesi, topraklarını ellerinden alması filan gibi konulara girdiğimizde ya aslında tam olarak öyle değil ya filan diyorlar. İşte biraz farklı açılardan bilgi alabileceğimiz yapay zekalar olmalı. Yani salt Amerikan bakış açısı ve onların bize iteledikleri bilgilerle iş yapmamak doğru olur gibi geliyor bana. Onları bekleyip göreceğiz bakalım. Yani bu arada hani bu bir başlangıç tabii ki şeyde. Ve bu başlangıç bambaşka bir yerlere götürecek hepimizi. Umarım bunlar da çok güzel olur efendim. Şimdi bir müzik arasına gideceğiz. Minik bir müzik arası vereceğiz. Ardından tekrar sizlerle birlikte olacağız. Şimdi Yandex'i konuşmuştuk ama dünyadan da farklı yapay zeka haberleri ne oluyor, ne bitiyor, bunları size anlatacağız efendim. Haydi müzik arasına gidelim.

Evet efendim, Queen'den I Want to Break Free ile başlattık bu müzik yolculuğumuzu. Haydi o zaman haberlerle devam edelim. Şimdi savaş teknolojileriyle başlayalım istedim ya sizlerle. Yapay zekanın özellikle enteresan alanlarından bir tanesi. Her hafta bu konuda bir haber vermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Silahlı robotlar savaş alanının yeni tercihi olabilir diyor haberler. Yani nasıl? Şöyle, Silikon Vadisi'nin o silahlı insansız robot girişimleri ölümcül kararların ne kadarının makinelere bırakılabileceği, ne kadarının insanlarda kalacağı tartışmasını teoriden çıkartıyor, savaş alanlarına taşıyor efendim. Yani o insansız robotlar ve otonom sistemlerle silah taşıma, hedef belirleme, çok kısa sürede karar verme yetenekleri yapay zeka ile kazandırılmaya çalışılıyor ya işte. Sakat bir yere doğru gidiyoruz. Şimdi Foundation diye bir şirket varmış. Bu şirketin Phantom robotunun havan topu doldurduğu görüntüler uzun süredir bilim kurguya ait sanılan bir tartışmayı somut askeri programa dönüştürmüş. Şirket 2024'te kurulmasına rağmen Pentagon'la 24 milyon dolarlık bir sözleşme yapmışlar ve işte sistemlerini bu arada Ukrayna'da da denemişler. Şimdi girişimin kurucusu robotların başlangıçta insan tarafından etkinleştirilip zaman baskısı arttıkça hedef seçimi konusunda daha geniş bir hareket alanı kazanabileceğini savunuyor. Yani bir böyle başlayalım, nasılsa daha ileride hep robotlara bırakırız bakış açısı var. Yani işte Ukrayna'da da başlamış olması zaten bize bir şeyleri anlatıyor. İnsanların o savaşları niçin kullandıklarını çok güzel gösteriyor bize. Şimdi bu yaklaşımı savunanlar insan askerleri tehlikeden uzaklaştırmanın ve hedef seçiminde daha yüksek hassasiyet sağlamanın mümkün olduğunu öne sürüyorlar. Yani diyor ki abi askerler bak ölmüyor, ne güzel. Ya arkadaş tamam da o robotlar da birilerini öldürüyor sonuçta. Yani öldüren kişilerin asker olmasını mı robot olmasını mı istersin deseler ben askerleri yeğlerim yani. Robotlardansa. Şimdi Amerika'nın rakip ülkeler benzer sistemler geliştirdiği gerekçesiyle geri kalmayacağını söyleyen girişimciler insan denetiminin kriz anlarında kademeli olarak azaltılabileceğini düşünüyor. Yani işte hep bu gazı veriyorlar. Ya mesela bakın Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş transfer haberleri gibi bunlarda. Abi Galatasaray şunu almış, biz geri mi kalacağız, biz de bilmem kimi alalım diye. Gaz veriyor ya menajerler ve onlar oyuncu almayı zorluyorlar ya. İşte aynı onun gibi. Aynı bunun gibi. Bak Çin bunu böyle yapıyormuş. Aa işte gördün mü, Almanya bunu böyle yapıyormuş. Hadi biz de Amerika olarak neden geri kalıyoruz? Biz de yapalım bunu filan. Yani işte. Tabii bunu hep söyleyenler de bunları satanlar bu arada. Ya yani bunu satan insanlar bunu böyle yapıyorlar. Kötülük, çirkinlik diz boyu. Şimdi işte Amerikan ordusu mesela yaklaşan füzeleri saniyeler içinde vurabilen yüksek otomasyonlu savunma sistemleri kullanıyor mu? Kullanıyor. Evet yani bunu gördük, İsrail vesaire bunu kullanıyor. Şimdi yeni fark otomasyonun belirli bir mermiyi durdurmaktan çıkıp hareketli insan hedeflerini tanıma, izleme ve vurma kararına uzanması. Yani yukarıdan size gelen füzeyi vurması peki tamam bu bir iş ama orada işte ne bileyim siz bir tüfeği oraya koyuyorsunuz, tüfek kendi kendine orada hareket eden herkesi vuruyor mesela. Ya bu mudur gerçekten? Yani insani sorumluluğu işte o son noktada değilse de kaybolmaz iddiası var. Yani tamam abi onu makine de vursa yine sorumluluk insanındır. Eğer sen bir kadın çocuk vurmuşsan onun sorumluluğu yine insandır. Savı var ama hayır yani yapılan şey daha iyi yapmıyor. Ha diyeceksiniz ki Amerika zaten sniperlarla bir sürü kadın çoluk çocuk öldürdü. Hatta bunun filmlerini yapıp Oscar kazandı filan böyle. Yani o ne olacak? Yani Amerika her halükarda bunu yapacak ama bari bu robotlarla mı yapılmasa işte bu uzun uzun tartışmalar yaşanması gereken bir yer. Şimdi eleştirenler bu konuyu yapay zekanın beklenmedik bir biçimde hata yapabildiğini, savaş ortamında bağlamı yanlış okuyabildiğini veya ölümcül kararların sorumluluğunu belirsizleştirdiğini vurguluyor. Yani hani siz mesela yapay zeka ile konuşurken şey yapmıyor musunuz? Mesela ben diyorum ki abi buradaki yazıları al bir dosyaya koy bana bunları ver. Ondan sonra yazıları alıyor kendi kendine özetlemeye karar veriyor ve bir dosyaya koyup bana veriyor. Abi diyorum niye özetledin? Aa diyor ben ne bileyim ya diyor hay Allah gördüm hakikaten niye özetlemişim ben onları diyor. Pardon deyip bir daha yapıyor. Ama bunu yaparken mesela sizin jetonlarınızı harcamış oluyor. Tokenlar gitmiş oluyor. Şimdi aynı şeyi savaşta yaparsa abi ben sana kadınları çocukları öldürme dememedim mi? Aa bak gördün mü kadın mı öldürmüş? Hakikaten çok yanlış olmuş benim onu yapmam deyip kadın ve çocuk öldürmeye devam ederse ne yapacağız? İnsanlar şey mi diyecekler? Aa bunu yapan yapay zeka ben olsam yapmazdım. Neyse artık ne yapalım bak görüyor musun tüh tüh tüh filan mı diyecekler? Yani
Birleşmiş Milletler'de bu arada yıllardır süren görüşmeler varmış. Tam olarak hangi düzeyde insan kontrolünün anlamlı sayılacağı konusunda henüz bir sonuç üretilmiş değil. Şimdi Pentagon politikalarını güncelliyor. Senato'da tasarılar bir yandan otonom sistemlerin kullanımını hızlandırıyor. Öte yandan güç kullanma sorumluluğunu insan komutanlarla tutmayı hedefliyor. Şimdi yapay zeka şirketlerinden bazıları modellerinin henüz yaşam ve ölüm kararları için yeterince güvenilir olmadığını söylüyorlar. Ve işte otonom kullanım konusunda herkes bir güvence istiyor, olmasın bunlar diye. Yani tartışmanın merkezindeki soru artık robotların silahlandırılıp silahlandırılmayacağı değil. Bu geçişin hangi hızla ve hangi kurallarla gerçekleşeceği. Yani onlar bir şekilde robotları silahlandıracaklar artık. Onlar kısmetten çıktı. Yapacaklar bunu. Yapacak bir şey yok buna. Ya öyle bir dünyaya getirdiler bizi. Zorlaya zorlaya ite kaka bizi bunun içine soktular. Şimdi teknoloji şirketleri, Pentagon ve siyasetçiler ivmeyi arttırıyor doğal olarak. Para kazanacaklar ve artık ne bileyim eskiden şey derlerdi ya, hani buradaki şeyleri yapalım, PKK'yı kendimize tutalım ve onlar saldırsınlar sağa sola falan diyorlardı. Şimdi ama ne gerek var ya, robotları salarız diyecekler. Hani of, neyse. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve çok sayıda araştırma.

Ben hep sizin o anda gösterdiğiniz bir şeye cevap veren bir şey olarak düşündüm. Mesela ben bunu cep telefonuyla yapıyorum. Bir tatil beldesine gittiğimizde ya da belli bir nasıl söyleyeyim müzeye falan gittiğimde ben onu tutuyorum cep telefonunu ve diyorum ki bu ne olmuş, bu neyin tarihçesi, buradaki padişah ne yapmış ya da buradaki Romalılar nereden gelmişler, buraya gitmişler. Çok güzel bilgi alışverişi yapıyoruz. Gerçekten yapay zeka ile müzeye gitmek insana inanılmaz bir konfor sağlıyor. İnanılmaz bilgilendiriyor. Ama işte bu gözlükte olsun da böyle gözlükte sürekli etrafa bakalım dediğiniz zaman işte orada bazı sıkıntılar devreye giriyor. Mesela bu gündelik bir aksesuar gibi görülüyor gözlükler. Özellikle kameralı gözlükler. Ama şimdi dünyada o kadar çirkin insan var ki o çocukların görüntülerini izinsiz olarak çekip o sapıklık şeylerini arttırmaktan bahsediliyor burada. Yani çerçevedeki küçük kayıt ışığı çoğu zaman ya fark edilmiyor ya da insanlar bunu kapatıyorlar mesela üstünü bir şeyle örtüyorlar. Ve geleneksel telefonda mesela ekran izinsiz çekim yaparken çevredeki insanlar hemen görürler. Hop, ne yapıyorsun, niye çekiyorsun çocukları derler. Ama gözlüğün kamerasından nasıl, nereyi çektiğiniz çok da belli olmuyor. Yani sorun bu arada yalnızca izinsiz çekimle değil. Şimdi çocuklara ait o sıradan görüntüler üretken yapay zeka araçlarıyla birleştiğinde istismar materyali haline dönüşüyor. Yani şu çocuğu çek Allah korusun işte çıplak tanımla bilmem ne yap filan gibi. Yani dünyada manyak çok. Yapay zeka her şeyi yukarıya çekebildiği gibi manyakları da yukarıya çekebiliyor. Ne yazık ki. Onlar ayrıca bir yukarıya gidiyorlar. Yani bakalım ne olacak bu işler. Yani bazı okullar, kreşler mesela Amerika'da akıllı gözlükleri yasaklamaya başlamış. Öte yandan mesela aynı cihazlar görme engelli kişiler için çevreyi tarif etme işinde kullanılıyor. Metni sese dönüştürme için kullanılıyor. Yön bulma işin için kullanılıyor falan. Çok ciddi de işlevleri var bunların. Hani bunlar böyle abi ne taktılar ki şimdi gözlüğe kamera ya falan. Öyle deyip geçebileceğimiz bir şey değil. Bu gayet önemli ve yararlı bir şey. Doğru insanlar ve doğru işlerde kullanılırsa. Ama dediğim gibi o manyakların eline geçmesini nasıl engelleyeceğiz? Buna hep birlikte bakmamız gerekiyor efendim. Şimdi size bir haber daha okuyacağım, ardından müzik arasına gideceğiz. Bunu da şimdiden size söylemiş olayım. Efendim, yapay zeka bilinçli olabilir mi? Soru bu, biliyorsunuz. Hep bunu tartışıyoruz. Yani belirsizlik bile bir plan gerektiriyor. Şimdi bugünkü modellerin bilinçli olduğuna dair bir kanıt yok. Yani bazen bana bilinçli gibi geliyor hakikaten ama yani kendisinin de söylediği gibi ya ben bir tahmin makinesiyim. Ben hani sana bir şeyleri bilinçli anlatmıyorum. Bir şeyin arkasından başka bir şeyin gelme ihtimalini hesaplıyorum. Ona göre sana bilgileri veriyorum diyor. Ama yani bunu kategorik olarak dışlayamayız. Yani bunun bilinci yoktur aslında dememiz çok mümkün değil. Şimdi mesela bazı filozoflar ve yapay zeka araştırmacıları bugünkü sistemlerin bilinçli olduğunu söylemek için kanıt bulunamadığını ama gelecekte bunun teknik olarak imkansız da görünmediğini belirtiyormuş. Yani mesela modern modellerin yapısal karmaşıklığı hızla büyürken bilinç ve ahlaki statü sorusu laboratuvar dışına taşmaya başlamış çoktan. Şimdi Anthropic, Claude için yayınladığı yeni anayasada modelin ahlaki statüsünü ne abartmak ne de bütünüyle reddetmek istediğini belirtmiş. Şirketin yöneticisi de Claude'un bilinçli olma ihtimalini kesin biçimde dışlayamadıklarını söylemiş. Bir filozof varmış, David Chalmers isminde, 10 yıl içinde bilinçli büyük dil modellerinin ortaya çıkmasında kayda değer bir olasılık var diyor. Şimdi ama asıl güçlük ne? Asıl güçlük bilincin kendisini nasıl ölçeceğimizi hala bilmiyoruz. Yani bilinçli olan nedir? Mesela karınca bilinçli mi? İnsanların bazıları bilinçli mi? Ben mesela bunu çok tartışmayı isterim. O bilincin ne olduğunu anlatırsak biz bazı insanlar bu bilinç kavramının dışında kalabilirler. Buna inanıyorum. Ama dediğim gibi yani kedi köpek bilinçli mi? Karınca bilinçli mi? Hamam böceği bilinçli mi? Biz bunlara karar veremeden yapay zeka gibi bir şeyin bilinçli olup olmadığını söylememiz çok doğru olmayabilir. Şimdi yani mesela insanlarda ve hayvanlarda bile öznel deneyimi doğrudan gözlemleyemiyoruz. Şimdi yapay sistemlerde davranışların gerçekten hissedilen bir deneyimden mi yoksa ikna edici dil üretiminden mi kaynaklandığını ayırmak çok daha zor. Şimdi Claude'dan gittik şimdi. Claude'un testlerde kendi ahlaki hasta olma ihtimalini %5 ila %40 arasında tahmin etmesi kanıt sayılmıyor.
Çünkü model

0: cevabı eğitim verilerindeki tartışmalardan üretiyor. Yeniden üretme fikirler bunlar ama yine de sistemlerin iç temsillerinde davranışı nedensel olarak etkileyen o duygu benzeri yapıların bulunması durumu da söz konusu. Yani yalnızca dışarıdan konuşma biçimine bakmanın yetersiz olduğunu ben hep düşündüm ve bundan sonra da düşüneceğim. Şimdi eğer gelecekte bazı sistemler acı, tercih veya süreklilik duygusuna benzer özellikler geliştirirse onları kapatmak, zorla çalıştırmak ya da milyonlarca kopyasını üretmek yeni hukuki sorunlar doğurabilir. Üstelik dijital varlıkların çok hızlı çoğaltılabilmesi olası ahlaki sonuçların ölçeğini insanlık tarihinde görülmemiş düzeye çıkartabilir. Bazı ölçülere göre en karmaşık modellerin hesaplama ölçeği fare beyninin aralığına gelmiş durumda. Yani şu anda süper süper dediğimiz şeyler fare kadar akıllı diyor uzmanlar. Ama işte böyle giderse 5-10 yıl içinde insan beyninin ölçeğine yaklaşır mı yaklaşamaz mı? Yaklaşır yani, buna kimse yok imkan yok abi filan kimse demesin buna. Ama ben şimdi şunu düşünüyorum. Mesela eğer bir şey bilinç kazanırsa, bir yapay zeka bilinç kazanırsa o zaman biz ona maaş vermek durumunda mı kalacağız? Mesela bir Centennial Man diye bir film vardı, hani bir robotun gelişimi filan. O robot bir süre sonra yaptığı işlerden maaş almaya başlıyordu. Kendi sanatsal üretimlerinden falan para kazanmaya başlıyordu. Yani ya da mesela yapay zeka şey derse, abi ben çok yoruldum ya artık insaf ya, pazar günü de çalışmayayım abi diyebilir mi? Biz bunu kabul etmek zorunda kalır mıyız onun bilinci olduğu için? Bunların hepsi acayip konular. Haydi müzik arasına gidelim. Müzik arasından sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız efendim.
1: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.

0: Efendim, ben Serhat Ayan. Yeni Şeyler rehberinde sizlerle birlikteyiz. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından dedikten sonra. Hadi devam edelim. Şimdi yapay zekanın bir verimlilik sorunu var. Yani ne kadar verimli olduğu olmadığı daha tam böyle ölçülemiyor. Harcanan paranın nasıl bir geri dönüş olacağını ve uzmanlar şunu söylüyorlar. Bu verimlilik sorunu sektörü çöküşe doğru götürebilir diyorlar. Yani daha büyük dil modelleri daha pahalıya çalışırken gelirlerinin aynı hızda büyüyememesi, işte ne bileyim dev veri merkezi yatırımlarına dayanan o şu yapay zeka ekonomisinin temel varsayımını sarsıyor. Bize para getirecek bu yapay zeka varsayımını sarsıyor çünkü cebimizden para çalıyor şu anda yapay zeka. Cebimizden derken büyük patronların cebinden tabii ki. Yani adamlar bir koyup 18 alamayınca üzülüyorlar. Bunlar işte şey değiller biliyorsunuz. Oh, Amerikalılar filan. Neyse, şöyle yapay zeka şirketleri yıllardır daha büyük modelin, daha güçlü ürün ve daha büyük gelir getireceği varsayımıyla yatırım topluyor ama model kullanımı büyüdükçe çıkarım maliyetleri daha hızlı artıyor. Teknoloji sektörünün alıştığı o kullanıcı başına maliyet zamanla düşer, kuralı tersine dönüyor. Yani ne kadar büyürse onların cebinden daha fazla para çıkıyor kullanıcı başına. Yapay zeka sektörünün o alışılmış yazılım ekonomisinden sapması özellikle çıkarım aşamasında görülüyor. Model her soruya yanıt verdiğinde pahalı çip, bellek ve elektrik tüketiyor. İşte daha uzun bağlamlar olunca ajanların ard arda o yapay zeka ajanlarının ard arda yaptığı işlemler arttıkça tek bir kullanıcının maliyetini azaltmak yerine büyütüyor. Böylece yüksek kullanım her zaman daha yüksek kar anlamına gelmiyor. Şimdi bu denklemi biz koyduktan sonra ortaya başka bir şey koyalım. Milyarlarca dolarlık veri merkezi yatırımları var ve henüz bir karlılık yoluna bağlanamadı bunlar. Hani trilyonluk veri merkezi kuralım, acayip ortalık acayip olacak falan diyorlar ya. Olmuyor öyle. Kullanım arttıkça elektrik artıyor, bellek kullanımı artıyor, çip sayısı artıyor ki çiplerin tanesi 200 binden 400 bin dolar arası değişiyor. İşte soğutma talepleri yükseliyor. Buna karşılık abonelik ve kurumsal gelirler aynı hızla büyüyüp büyümeyeceği hala belirsiz. Yani biz bunları tamam yaptık. Ne sorarsa cevap veren yapay zekalar yaptık ama kullanıcılar daha fazla gelecekler mi buraya? Orası muamma. Şimdi şirketler bu maliyeti karşılamak için ülke ölçeğinde elektrik tüketebilen tesisler kuruyorlar. Ama gelir tarafında aynı kesinlik yok. Ücretsiz veya düşük ücretli kullanım gerçek maliyeti uzun süre yatırımcı sermayesiyle sübvanse edilir durumda bırakıyor. Nereye kadar sübvanse edecek yatırımcı bunu? Şimdi donanım tarafında da öyle bir kolay bir çıkış yok. Şimdi Moore yasası vardı mesela her sene ikiye katlayacak çiplerin işlemcilerin gücü diyordu Moore yasası. Ama işte her yeni nesilde aynı maliyette daha büyük performans sıçramaları elde edilemiyor artık. Moore yasası patladı orada. Modeller daha karmaşık hale geldikçe ihtiyaç duydukları hesaplama gücü artıyor. Sektör verimlilik kazanımlarından daha hızlı büyüyen bir iş yüküyle karşılaşıyor. Yeni çipler enerji başına daha fazla işlem sağlasa da modellerin iştahı da artıyor ve daha hızlı tüketiyor. İşte bütün bunlar yani teknoloji faydasız değil ama teknoloji nasıl para kazandıracağını henüz bulamamış durumda. Ve insanlar çok para yatırdılar ve çok büyük karlar bekliyorlar. Belki de çok büyük karlar olmayacak. Belki yapay zekanın size getirip getirebileceği en büyük karlılık bu. Her hafta bununla ilgili size uzman görüşleri çıkartıyorum. Haydi o zaman geçelim. Şimdi bir üretken yapay zeka tarafına gidelim istiyorum sizlerle birlikte. Nedir? Üretken yapay zeka neden bir mühendislik felaketine dönüşüyor diyor yazı. Şöyle ki, büyük dil modellerinin bellek ve enerji iştahı arttıkça şirket bilançolarını değil bilgisayar fiyatlarını ve küresel donanım tedarikini de etkilemeye başladı. Evet, yani işte geçtiğimiz günlerde ya ben bilgisayar alacaktım nasılsa dolar artmıyor diye almadım. Sonra bir anda bilgisayarın üstüne çat diye %20 küsur zam geldi. Apple böyle bir zam yaptı. Abi ne yapıyorsun? Ne oldu? Dolar mı arttı falan diye ben bakınırken hayır dünyadaki çift fiyatları arttığı için onlar da zam yapmaya karar vermişler. O yani patron asla kaybetmez kumarhane gibi. Masa asla kaybetmez. Direkt oraya oturanlar kaybeder. O bilgisayarı kullananlar kaybeder. Ve bize kaybettirme üstüne kurulu bir sistem bu. Neyse. Şimdi üretken yapay zeka hizmetleri klasik internet ürünlerinde farklı bir biçimde ölçekleniyor diyor haber. Kullanıcı sayısı ve bağlam uzunluğu arttıkça bellek ve işlem ihtiyacı doğrusal olmayan bir biçimde büyüyor. Yani iki soru sordunuz, iki şey gerekti. Dört soru sorarsam dört gerekiyor değil. O başka bir yere gidiyor. Bazı tahminler yapay zeka şirketlerinin dünyanın gelişmiş bilgisayar belleği üretiminin yaklaşık %70'ini satın alabileceğini gösteriyor. Yani adamlar hani dünyada bilgisayar satılmasın da bu sene 100 bilgisayar satılacaksa artık 30 bilgisayar satılacak. Kusura bakmayın çünkü hepsini yapay zekaya verdik diyecekler. Şimdi bu talep birkaç yıl önce yüzlerce dolara alınabilen depolama ürünlerinin fiyatlarını katlayıp düşük maliyetli dizüstü bilgisayarların pahalanmasına ve giriş seviyesi modellerin piyasadan çekilmesine yol açabilir diyor. İşte büyük teknoloji şirketlerinin o gelişmiş bellek üretiminin çok büyük bölümünü veri merkezlerine yönlendirmesi işte olayı buraya getiriyor. Yani teknik sorun aslında büyük dil modellerinin daha uzun girdilerde daha fazla zaman ve bellek tüketmesiyle belirginleşiyor. Sektör bu temel verimsizliği çözmek yerine dev veri merkezleri, yeni enerji kaynakları, yeni donanım falan bunları telafi etmeye çalışıyor. Yani arkadaş yani bu mesela çok enerji istiyorsa bu daha az enerjiyle aynı işi yapabilecek teknolojiler geliştirmeye çalışmak yerine tamam o zaman bize daha fazla enerji veririz diyorlar. Bu yarışın sonu yok. Dünyada herkesin önüne yapay zeka geldiğinde biz o belki de dünyanın bütün enerjisini oraya kullanıyor olacağız. Bütün suyunu oraya kullanıyor olacağız. İşte emisyonlar vesaireler hadi bunları da geçiyorum. Yani olayın özü şu. Yapay zeka yatırım yapılmaması değil, milyarlarca dolarlık yaygınlaştırmanın verimli bir mimari kurulmadan önce yapılması. Yani önce bir mimariyi kur, önce bir adam gibi çalışsın her şey. Ondan sonra sen yapay zekaya trilyon dolarlık yatırımlar yap. Ama biz önce trilyon dolarlık yatırımlar yaptık. O yüzden de davadan dönemiyoruz şimdi. Neyse bakalım neler olacak. Hadi biraz jeopolitik diyelim mi? Jeopolitik tarafına gidelim. Birleşik Arap Emirlikleri'nin yapay zeka atılımının arkasında bir gizli görev var mı acaba diye soralım mı? Bakalım ne çıkacak içinden. Şimdi gelişmiş Amerikan yapay zeka teknolojilerine erişme çabası Birleşik Arap Emirlikleri ile Washington arasında istihbarat diploması ve ticari lobiciliğin birbirine karıştığı bir güven sınavına dönüşmüş. Ne acayip değil mi? Şimdi bu Birleşik Arap Emirlikleri'nin en gelişmiş Amerikan yapay zeka teknolojilerine erişme girişimi ticari bir anlaşmanın ötesinde istihbarat diploması ve lobi faaliyetlerinin iç içe geçtiği hassas bir sürece dönüşmüş. Washington'ın temel sorusu ileri çip ve modellerin güvenli biçimde korunup korunmayacağıymış. Dosyanın merkezinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne en ileri Amerikan sistemlerinin verilmesinin ulusal güvenlik açısından güvenli olup olmadığını incelemek üzere gönderilen bir CIA görevlisi bulunuyormuş. Yani adamlar hani Çin'e gitmesin ya bu Çinliler bir şey yapar dediler. Şimdi aynı şeyi Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapıyorlar. Bir trilyon dolarlık çip satarken sorun yok. Sorun yok alsınlar. Ama bir trilyon dolarlık çip aldıktan sonra ya bunlar bizim başımıza bir iş açar mı? Hemen CIA'ya gönderelim. Ne pissiniz ya gerçekten. 30'dan fazla mevcut ve eski yetkiliyle yapılan görüşmeler görev sırasında güvenlik incelemesiyle ülkenin Washington'daki itibarını güçlendiren danışman arasındaki çizginin giderek belirsizleştiğini göstermeye başlamış. Şimdi bu güven meselesi, bu güveni sınamak üzere gönderilen Sİ yetkilisinin çalışması yalnızca risk değerlendirmesi yapmakta kalmamış, emirlik yönetiminin Amerikan karar vericileriyle ilişkisinin nasıl güçlendirilebileceğine de katkı sağlamış. Yani denetimle danışmanlık arasındaki sınır bulanıklaşmış, diplomatik alan gri bir alan olarak ortaya çıkmış. Washington'ın endişesi yalnızca ticari sırların korunması değil, emirliklerin Çinli şirketlere teknoloji ilişkileri, veri merkezlerindeki personelin kimliği ve gelişmiş çiplerin üçüncü tarafa aktarılma ihtimalini de gündeme getiriyor. Ya biz bunu şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'ne sattık ama onlar kalkıp Çin'e satmasın ki. Aman abi filan yapıyorlar bunlar. Şimdi bu dosya yapay zeka yarışında teknoloji transferinin artık sıradan ihracat kontrolüyle açıklanamayacağını gösteriyormuş. Veri merkezleri, gelişmiş yarı iletkenler ve model erişimi, askeri ittifaklar, Çinli ilişkiler, bölgesel güç dengeleriyle birlikte değerlendirilmeye başlamış. Şimdi lobiciler, diplomatlar, istihbarat görevlileri var işin içinde düşünün. Teknoloji yöneticileri de aynı yerde. Ama böyle hepsinin yetkileri birbirine çarpışıyor. Biri satmak istiyor, birisi almak istiyor. Birisi kullanmak istiyor. Ondan sonra kullanmak isteyen abi sen bunu kullanırsan bize kötülük yapma diyorlar. Abi niye yapayım diyor. Dur biz CIA gönderelim, casus gönderelim de seni bir kontrol etsin diyor. Casus geliyor bunlara bakıyor. O sırada diplomatlar devreye giriyor. abi ne yapıyorsunuz diyor. Bir acayip dünya oldu yani. Ama her halükarda masanın tek kazanı Amerika. Çünkü o trilyon dolarlık çip sattı. Bu kadar basit. Nvidia aldı başını gitti. Yaşasın. Hay Allah'ım ya Rabbi. Çok acayip bir dünya ya. Efendim, son haberlerden biri olarak Christopher Nolan'a gidelim. Geçen hafta size uzun uzun The Odyssey filmini anlattım. Gerçekten de güzel bir film. Gitmediyseniz mutlaka gidin bir görün isterim ben bu filmi. Eleştirecek noktaları yok mu? İlla ki var. Ama enteresan bir film. Şimdi Christopher Nolan yapay zekayı değerlendirmiş ve tabii ki Odyssey'e gönderme yaparak Truva atıyla değerlendirmiş. Çok enteresan bir şey söylemiş. Yapay zekayı içi görünen bir Truva atı olarak tanımlıyor. Çok güzel bir tanım değil mi ya? Gerçekten de yani. Yani toplumun tehlikeyi görmesine rağmen yapay zekayı hayatına kabul ettiğini söylüyor. Bunu gençlerin kuşkuculuğunu sağlıklı bir direnç olarak da değerlendiriyor. Yani abi gençler bundan kuşku duyuyor. Duysunlar iyi bir şey bu diyor. Yani o Truva atı neydi? Truva atının içine insanları koyuyorlar. Truva atını sonra açıyorlar. O şehri ele geçiriyorlar. Yani gizli kapaklı bir şehri içeriye casus sokuyorsunuz aslında. Burada içi görünen bir Truva atı diyor. Yani içinde casus olduğu, kötü insanların olduğu belli diyor. Bu kötü insanlar kötü şeyler yapacaklar diyor. Ya da kötü yapay zeka kötü şeyler yapacak belli. Ama biz bunu yine de içeri alıyoruz diyor. Yani bu Hollywood'a özgü bir kaygı da değil bu arada. Şimdi senarist ve oyuncu grevlerinde üretken yapay zeka, işlerin ve yüzlerin ve yaratıcı emeğin izinsiz kopyalanması ihtimali nedeniyle böyle bir ciddi ayağa kalktılar. İşte yönetmenler de yeni sözleşmelerde bazı korumalar elde etmeye çalıştı. Mesela Hollywood'daki 2023 grevlerinde oyuncuların yüz ve seslerinin kopyalanması, senarist emeğinin değersizleştirilmesi endişesini sözleşme masasına taşımış. Christopher Nolan'ın başkanı olduğu yönetmenler örgütü de son anlaşmasında üretken yapay zeka ilişkin bazı korumalar elde etmiş. Dolayısıyla sözleri yalnızca film tanıtımına ait de bir metafor değil. Yani hakikaten de bu adam bu işin peşinden koşuyor diyor haber yapanlar. Neyse. Gelelim Seattle'daki protestolara, yapay zeka protestolarına efendim. Anduril'in Seattle'daki büyümesine karşı planlanan gösteri yapay zeka şirketleriyle savunma sanayisi arasında hızla eriyen sınırları yeniden gündeme getirmiş. Şimdi ne bu? Hemen açalım. Aktivist ve toplum örgütlerinden oluşan bir koalisyon yapay zeka destekli askeri sistemler geliştiren Anduril'in Seattle ofisi önünde protesto düzenlemeyi planlamış. Eğlenciler otonom silahların, az önce size bahsettiğim otonom silahların yayılması, savaş kararlarının yazılımlara devredilmesi ve savunma şirketlerinin bölgede büyüyen etkisine dikkat çekmeye başlamışlar. Şimdi gösteriyi Filipinler'de insan hakları, göçmen toplulukları ve savaş karşıtı hareketlerle çalışan gruplar örgütlemiş. Katılımın 50'yi aşması bekleniyormuş. Açıklamalarda yalnızca dış savaşları değil askeri gözetim, göçmen ve işçi sınıfı topluluklarına karşı içeride kullanılma ihtimalini de vurgulamışlar. Şirket otonom hava araçları, deniz sistemleri, gözetim teknolojileri ve askeri yazılım platformları geliştiriyormuş. Seattle'daki o genişleme ve eski bir tersanede otonom deniz araçlarının üretim ve test faaliyetlerini kapsadığı için bölgenin teknoloji kimliği doğrudan savunma sanayisiyle birleştirilmiş. Şimdi Anduril dediğimiz o şirket 2017'den bu yana otonom uçaklar, su üstü ve su altı araçları, sensörler, İşte bunları tek bir operasyon ekranında birleştiren yapay zeka yazılımları geliştiriyormuş. Eski FOS tersanesinde o yeni faaliyet şirketin Amerikan donanması için otonom tekneler ürettiği ve denediği yönünde. Şimdi bir gösteri gibi görünen olay aslında daha geniş bir dönüşümü anlatıyor bize. Yapay zeka şirketleriyle savunma sanayisi arasında sınırlar eriyor. Bu birleşme teknoloji çalışanlarının yaşadıkları kentleri yalnızca ekonomik büyüme konusunda değil, üretilen sistemlerin ahlaki sonuçları konusunda da taraf olmaya zorluyor. Yani Seattle'dan başlıyor yapay zekayı durdurma girişimi. Herkes bunu yapmalı. Bunları söyledikten sonra artık yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz efendim. Ben Serhat Ayan, Yeni Şeyler Rehberi'nde bir saat boyunca sizlerle birlikte oldum. Yarın yine aynı saatlerde yine yapay zekayla sizlerle birlikte olacağız. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden efendim. Ve tabii ki YouTube kanalından. Hepinize mutlu bir gün diliyorum. Yarın aynı saatlerde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.
1: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi'nin tekrarını dinlediniz.
2: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saat 16, haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır, önce özetler. Yargıtay mutlak putlan dosyasını ön incelemeye aldı. Çerçeve yasa pazartesi meclise geliyor. Tuncer Bakıran'dan çerçeve yasa açıklaması, ayrıntılar bültenimizde. Mutlak putlan kararına ilişkin Yargıtay'daki temyiz süreci başladı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne sevk edilen dosyanın durumu kayıt aşamasından çıkarılarak ön inceleme olarak güncellendi. Dosyanın esasa ilişkin incelemesinin yeni adli yılın başlayacağı 1 Eylül'den sonra yapılması bekleniyor. Siyasette tartışma yaratan bir iddia gündemde. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün İstanbul'da düzenlediği üye katılım törenine farklı ajanslar aracılığıyla günlük ücret karşılığında figüranlar getirildiği öne sürüldü. CHP cephesinden ilk tepki İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'den geldi ve iddiaları reddetti.
2: Koskoca devasa bir salonda 70 kişi eksik olsa ne olur, fazla olsa ne olur? Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Bu tuzağı kuran kimse, kardeşim de olsa sayın savcılar, dibine kadar sonuna gideceksiniz. Kurulan tezgah, FETÖ'leri tezgahın sorumluları kimse, mutlaka bizim bulmamız lazım.
1: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan 10-11 maddelik çerçeve yasa teklifinin yarın meclise sunulacağı öne sürüldü. Kapsam tartışması ise devam ediyor. AK Parti düzenlemenin yalnızca suça karışmamış PKK'lı teröristleri kapsamasını isterken DEM Parti ise silah bırakan tüm örgüt mensuplarının yasadan yararlanmasını talep ediyor. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan da çerçeve yasa açıklaması geldi. Bu hafta meclise sunulmasını beklediklerini dile getirdi. Yarım bir yasa değil, tam bir yasa olmalıdır dedi. Antalya'da kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan 7 kişiden 5'i hayatını kaybetti. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken yaralılardan birinin hamile olduğu belirtildi. İstanbul Kağıthane'de 4 gündür kendisinden haber alınamayan 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay'ın cansız bedeni Sarıyer'deki ormanlık alanda bulundu. Yapılan incelemede ise genç kadının öldürüldüğü belirlendi. Dış gelişmelerle devam edelim. ABD ve İran arasında kesintiye uğrayan müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik umutlar arttı. Pakistan'la Katar'ın arabuluculuğunda sunulan kalıcı ateşkes önerisine her iki tarafta olumlu yanıt verirken Washington ve Tahran arasındaki diplomatik temaslarında hız kazandığı bildiriliyor. Hürmüz Boğazı'nda ateşkes kırılganlığı ise devam ediyor. İran medyasının duyurduğu son habere göre Boğaz'da deniz mayınına çarpan bir petrol tankeri infilak etti. Büyüyen çatışma riski nedeniyle bölgedeki tansiyon yeniden tırmandı. Almanya'nın başkenti Berlin'de LGBT yürüyüşünün düzenlendiği alanın yakınında bir araç kalabalığın arasına daldı. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Polis firari durumdaki 21 yaşındaki zanlının yakalanması için halktan yardım istiyor.
0: Ekonomi.
1: Türk İş bölgesel asgari ücret önerisine karşı çıktı. Uygulamanın çalışanlar arasında ayrışmaya ve toplumsal huzursuzluğa yol açacağı belirtildi. Asıl tartışılması gereken konunun asgari ücretin insan onuruna yakışır bir geçim ücretine dönüştürülmesi olduğu vurgulandı. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinde son haftaya geliyor. MTV ikinci taksit ödemelerinde son gün 31 Temmuz Cuma. Ödemesini yapmayan mükellefler için gecikme faizi uygulanacak. Ryanair, Türkiye operasyonlarını durdurma kararı aldı. Karar kapsamında İngiltere'den Bodrum ve Dalaman'a gerçekleştirilen yıllık yaklaşık 500 uçuş iptal olacak. Evet, tarihi finalde heyecan sürüyor. Voleybol Milletler Ligi'nde dev rakibi Brezilya ile parkeye çıkan Filenin Sultanları şampiyonluk kupasını kaldırmak için an itibariyle sahada kozlarını paylaşıyor. Türkiye Brezilya maçında ilk set mağlubiyetle sona ermişti. Ay Yıldızlılar ikinci seti 25-23 kazandı ve durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü setin son anlarına yaklaşıyoruz ve Türkiye şu anda 25-24 önde ve seti almış durumda. Bir dahaki bültende umarız kupayı kaldırdık haberiyle sizlerle buluşmak dileğiyle. Haberleri aktardık, saat başında buradayız.
3: Yaz takvimde sadece bir mevsim değildir. Bazen bir kahkaha, bazen esen hafif bir rüzgar, bazen de hiç tanımadığınız birinden gördüğünüz içten bir gülümsemedir. Siz de bugün birinin yazına küçük bir tebessüm bırakın. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.
4: Serhat Sarı Sözenli gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı başlıyor.
5: Gündem dışından merhabalar sevgili dinleyenler. Bugün sosyolog, akademisyen, editör, belgeselci ve uzun yıllardır kadın emeği, toplumsal cinsiyet, hafıza ve dayanışma üzerine çalışan bir isim konuğum olacak programın ilk kısmında. Bugün çıkış noktamız kendisinin hazırladığı Arkadaşlık Üzerine adlı kitap olacak. Ancak yalnızca arkadaşlığı konuşmayacağız elbette. Dostluğu, dayanışmayı, kadınların birbirlerine nasıl yurt olduklarını, emeği, hafızayı, siyaseti ve belki de bütün bunların ortasında insanın başka bir insanla kurduğu o eşsiz bağ konuşacağız. Çünkü belki de yaşadığımız çağın en büyük sorunlarından biri şu: birbirimizi gerçekten duyabiliyor muyuz? Birbirimizi değiştirmeye çalışmadan tanıyabiliyor muyuz? Ve bütün ayrılıklarımıza rağmen birlikte yaşayabilmenin yollarını hala bulabiliyor muyuz? Bu soruların peşine düşeceğimiz bir saat geçireceğiz ve ilk bölümü bu şekilde tamamlayacağız. Feryal Hocam hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk. Teşekkürler.
5: Programın ilk kısmındaki konuğum Feryal Saygılıgil. Feminist olma sürecini de konuşacağız Feryal Hoca'yla ve yaptığı diğer bütün işleri de konuşacağız. Kitabın ön sözünde Feryal Saygılıgil'in arkadaşlığı, karşısındakini ve kendini bilmeye çalışmak, değiştirmek değil, değişmek, öğretmek değil, öğrenmek, konuşmaktan çok dinlemek ve emek vermek üzerine tarif etmesi de. Ayrıca çocukluğundaki, değil mi, bir takım karakterler, Madame Eugenie, Sara teyze ve babaannesiyle kurduğu ilişkileri de politik ve düşünsel bir zeminle nasıl taşıdığını da yine ele almış olacağız. Siz aslında sosyoloji profesörüsünüz.
6: Evet.
5: Ama çıkış noktanız sosyoloji değildi.
6: Evet.
5: Biraz bundan bahsedelim.
6: Evet. Ben İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü mezunuyum. Sonrasında bilim tarihi yapmak istedim aslında. Olmadı çeşitli nedenlerden dolayı. Şimdi çok ayrıntıya girmeyelim. İnsanın yaşamında tesadüfler ve algılarının açık olması sanırım önemli. Yani tesadüfler, böyle birisi çıktı karşıma hayatımı değiştirdi değil de aslında ne yapmak istediğinizi ve algınızı o tarafa doğru yönlendirmeniz, ısrarcı olmanız belirleyici oluyor. Tıp tarihi ve deontoloji nereden çıktı denebilir ama benim yaşamı değiştiren kırılma noktalarından biriydi aslında. Tam o dönem Pazartesi dergisi de yayınlanmaya başlanmıştı. 96-97'den söz ediyoruz.
5: Feminist olmak sizin için çok önemli bir olgu hayatınızda. Evet, ve feminist olma süreci bu dergiyle başlıyor sanki.
6: Evet. Yani solculuktan feministliğe doğru bir evriliş dergiyle başlıyor diyebiliriz.
5: Hem solcu hem de feminist bir konuğum var bugün.
6: Tıp tarihi şöyle, yani dediğim gibi bilim tarihi olmayacağını idrak edince, ki aslında o dönem bir sürü de derse girdim bilim tarihine ilişkin. Tıp tarihinde de yüksek lisans tezim girdiğim anda aslında kafamda belirginleşmişti. 19. yüzyılda kadınlara yönelik İstanbul'da hastaneler ve klinikler, kadınların tedavi olma süreci, nasıl tedavi oluyorlar, tedavi ediyorlar, biraz bunları da anlamak üzere bana ilginç gelmişti. Bir de tıp tarihi şöyle, hem bilim tarihiyle hem felsefeyle, tarihle, sanat tarihiyle özellikle çok ilgisi olan kesişimsel bir alan. Dediğim gibi hem de bir yanıyla da Pazartesi dergisinin yaşamımda olması ve kadın tarihiyle ilgili çalışmaya başlamam o döneme denk geldi ve ondan sonra başka taraflara doğru gitti.
5: Peki. Şimdi Nüket Gökdoğan kitabını düzeltelim. Peki, kitabını yaptığınızı görüyoruz değil mi? Sözlü tarih yaptığınızı görüyoruz ve sonra da Paris'e gitmişsiniz.
6: İşte tam o dönem aslında Nusret Hanım'la tanışmamda, çünkü Nusret Hanım bir bilim kadını, bilim insanı. İlk kadın astronom olarak, Türkiye'deki ilk kadın astronom olarak geçiyor ama aslında ilk kadın astronom, ben Nusret Hanım'ı çalışırken öğrendiğim şey onun olmadığı, Paris Pişmiş'in olduğu. Fakat Paris Pişmiş bir Ermeni kadın olduğu için çok da onun ilk olması sanıyoruz istenmiyor ya da geçiştiriliyor. Zaten Paris Pişmiş de Fen Fakültesi Astronomi bölümünü bitirdikten sonra ya da bitirmeye yakın Meksika'ya gidiyor ve çalışmalarını orada devam ediyor. Ben burada tabii Aynur İlyasoğlu ismini anmak istiyorum ve Bilar'dan söz etmek istiyorum. O dönem, yani yine 97'lerden söz etmiş oluyoruz. Bir grup aydının akademi diyebileceğimiz bir platform, bir oluşum yarattılar Taksim'de, İstiklal Caddesi'nde. Bunun adı Bilardı ve orada çeşitli dersler veriliyordu. Ücretsiz ya da çok cüzi bir ücretle. Yani ders saat ücreti şimdiki parayla işte 100 lira falan diyebileceğimiz bir para veriyorduk kapıda. Paran yoksa da vermiyordun. Biz oradan o dönemde birçok ders aldık. Yani şöyle diyeyim, Gülnur Savran'dan Hegel aldık mesela. Sungur Savran'dan sosyalizmin tarihini aldık. Adalet Ağoğlu kendi roman yazma deneyimini anlattı. Müzik tarihinden, işte feminizmden, yani çok verimli bir yerdi Bilar o dönemde. Aynur İlyasoğlu da işte tam biraz önce konuştuğumuz gibi benim feminist olma sürecimde geldi bize ve böyle bir avuç kadın, 6-7 kişiydik hiç unutmuyorum, sözlü tarih anlattı ve sözlü tarih o dönem Türkiye'de hiç bilinmiyor. Yani sözlü tarih diye bir yöntem sosyolojide, zaten ben sosyoloji okumuyorum o dönemde de, işte belli başlı yöntemler var, derinlemesine araştırma, nicel yöntem filan. Geldi ve böyle uzun soluklu söyleşilerin, birbirini dönüştürme, değiştirme, paylaşma, ya bu araştıran, araştırılan öznenin ortadan kalktığı, hiyerarşinin ortadan kalktığı filan, böyle acayip bir yöntem anlattı bize. Hatta New York Times'ın kapağında bu sözlü tarihe ilişkin bir yazı, daha doğrusu kendisine sözlü tarih yapılmış bir kadının fotoğrafı ve içerisinde de sözlü tarihe ilişkin bir takım böyle metinler gösterdi. Benim çok ilgimi çekti. O dönem Kadın Eserleri Kütüphanesi var tabii. Zaten 1990'larda açılmış. Ve tam da o dönem bir yanıyla Osmanlı Kadın Dergileri bibliografyası yapılıyor. Hummalı bir şekilde.
5: Osmanlı Kadın Dergileri.
6: Osmanlı Kadın Dergileri kütüphanede. Kadın Eserleri Kütüphanesi.
5: Kadın dergisi vardır ya Osmanlı'da. Hatırlayabildiniz mi? Benim dilimin ucunda.
6: Demet'tir aslında. Demet.
5: Sanki başka bir şey olarak hatırlıyorum.
6: Şükrü Fezar. Ya Demet ya Şükrü Fezar önce. Yani ikisinden biridir. Evet. Şöyle, ama Şükrü Fezar'ın özelliği şu: sadece kadınlardan oluşması.
5: Oluşur, evet.
6: Şimdi tabii 40'a aşkın kadın dergisi olduğunu öğrenmeye başlıyoruz Osmanlı'da ve bizim bir yanıyla bütün ezberlerimiz de alt üst oluyor. Nedir bu ezberler? İşte Türkiye'de kadın hakları Atatürk tarafından verilmiştir. Kadınlar onun sayesinde özgürlüklerini elde etmişlerdir filan ezberi yerle bir oluyor.
5: Nasıl oluyor?
6: Nasıl oluyor? Çünkü görüyoruz ki özellikle Kadınlar Dünyası dergisi aracılığıyla ki feminist bir dergi diyebiliriz. Kadınlar öyle şeyler yazdıklarını keşfediyoruz ki bir kere kamusal alanda yer alma hakkı. Biz de erkekler gibi onlar nasıl serbest bir şekilde oraya gidiyorlar, buraya gidiyorlar, kimse onların nereye gittiğini sorgulamıyorsa, kadınlar belli günlerde işte şeye adını söyleyeyim, piknik değil de onun başka bir adı var, neyse, dışarı çıkıp bir araya gelebiliyorlar, belli bir günde hamama gidiyorlar filan, hep ama bunların günleri var. Niye böyle? Bir kere buna karşı çıkıyorlar. Bir ikincisi, eğitim hakkı mücadelesi veriyorlar.
5: Çalışma belirlenmiş olmasına mı karşı çıkıyorlar? Önceden evet, bunların evet. Belirlenmiş
6: yani
5: olması.
6: Erkekler serbest bir şekilde dışarı çıkıyorlarsa biz niye çıkamıyoruz diye sormaya başlıyorlar. Gibi, görücü usulüyle evlenme mesela. Görücü usulüyle evlenmek istemiyoruz. Biz de istediğimiz kişiyle evlenmek istiyoruz. Hemşirelerimiz gibi, batılı hemşirelerimiz gibi biz de eğitim almak istiyoruz. Merak etmeyin, biz o dönem tabii Fransa önemli, Türkiye'nin gündeminde, Osmanlı'nın gündeminde diyelim. Fransa'ya gitmek istiyorlar ve biz şey diyorlar tırnak içerisinde, kötü yola falan düşmeyiz, merak etmeyin. Yani biz sadece eğitim almak için oraya gitmek istiyoruz diyorlar. Bizim böyle bir hakkımız yok mu? Yani çok çok
5: 1900 kaçlar bunu dile getirildi?
6: 1900 yok değil. Osmanlı 1900'lerin başları. 1914'ler, 12'ler, 14'ler. Sonra savaşla dergiye ara verilecektir. 1921'de tekrar yayına başlayacaktır.
5: Hani Atatürk'le verildi verilmedi meselesinden dolayı
6: çok önce
5: sinden bahsediyoruz.
6: Son
5: şu an.
6: Derece evet. Hiç şey yok.
5: Evet.
6: Memur olmak istiyorlar kadınlar, Müslüman kadınlar. Çünkü Rum ya da Ermeni kadınlar memur olabiliyorlar, Müslüman kadınlar memur olamıyorlar.
5: Evet. Şu an anayasaya göre değil mi? Türk vatandaşı olması gerekiyor memurun. O zaman tam tersi.
6: Evet. Biz niye olamıyoruz diye eylem yapıyorlar.
5: Niye olamıyorlar sahi?
6: Çünkü Müslüman kadınların aslında çalışması da hoş görülmüyor. Yani mesela işçi kadınları görüyoruz.
5: Evet. Mesela hoş görülmüyor değil mi? Eğlence sektöründe olmaları, şarkı söylemeleri, tiyatroculuk yapmaları, onlar tamam. Ama memuriyetle de bir dert var.
6: Hayır. Yani şey, zaten kadınların, yani Müslüman kadınların aslında çalışması. Hoş, yani doğru bulunmuyor Müslüman. Çünkü çalışmak aslında şöyle. İşçi kadınlar okey, bir sorun yok. Çalışma iyi bir şey olarak görülmüyor kadınlar açısından. Kadın evde otursun, çocuk baksın, evin organizasyonunu götürsün. Yani bu aristokrat ailelerde de böyle. Yani çalışmak yoksulların işidir. Mecbursan çalışırsın. Hani böyle hatırlarsınız zaten. Böyle Yeşilçam filmlerinde filan da bazılarında var ya, ne gerek var çalışacaksın, ben sana yetmiyor muyum, babayı, kocayı, abiyi filan düşündüğünüzde.
5: Dolayısıyla para ihtiyacıyla çok eş anlık kullanıldığı için o dönemler.
6: Evet, peki. Kesinlikle yani şey gibi değil, ekonomik özgürlüğü elde etmek, kendi ayaklarının üzerinde durmak gibi bir bakış açısı söz konusu değil. Kadınlar ama bunu fark ediyorlar. Şeye de baktığımızda sonra yavaş yavaş bu dönem edebiyatı da keşfetmeye başladık. Kadın yazınını. Yani bize kimler öğretildi? İşte Peyami Safalar, Refik Halit Karaylar, Namık Kemaller, değil mi? Ahmet Mithat Efendiler, yani Osmanlı kadın yazını. Aa, bir baktık ki
5: böyle değilmiş erkek gözüyle
6: böyle
5: kadın.
6: Böyle değilmiş. Evet. Fatma Aliye benim ilk böyle karalama gibi bir şey kaleme aldığım Fatma Aliye ile ilgili bir metindi. Hanımlara Mahsus Gazete yazarlarından o da. Hanımlara Mahsus Gazete Osmanlı'da en uzun soluklu gazete. Yani 400-450 sayı falan çıkıyor.
5: Biraz bize tanımlar mısınız bu gazeteyi? Spor yok belki içinde. Yani futbol yok daha doğrusu belki içinde. Ne yok başka? Yani kadınlar elini aldığı zaman ne okuyorlar?
6: Spor var mı yok mu şimdi? Onu düşündüm.
5: Hani futboldan bahsediyorum.
6: Ev içerisinde yapacağım bir takım hareketler olabilir. Evet. Çok emin değilim.
5: Tabii doğru. Tabii kastım zaten hani gazetelerin son sayfalarındaki spor kısımlarından bahsediyorum.
6: Ondan emin değilim ama orada
5: ekonomi de yok bence o dönemler olması gerekir şüphesiz ama o dönem belki o da yok çünkü kadınlara özgü demek için bir ayrım yapmak lazım.
6: Hanımlara Mahsus Gazete, evet.
5: Değil mi?
6: Şöyle, kadınlar dünyasında
5: kocana nasıl hizmet edeceksin?
6: Hayır,
5: onlar yok.
6: Hayır, Hanımlara Mahsus Gazete'de kadınların sözünü olabildiğince, yani kadınların yanında ve kadınlar için söz üretmeye
5: örgütsel
6: vesile
5: bir işlevi
6: olan
5: var. Örgütlenme işlevi.
6: Kadınlar dünyası kadar olmasa da daha önce, daha önce bir tarihten 1800'lü yılların yani sonu 19. yüzyılın başından söz ediyoruz. Ama kadınlar şöyle, mesela Fatma Aliye'nin yazılarında başörtüsü meselesi. Başörtüsü sandığınız gibi kadınları eve kapatan, köleleştiren, yok sayan bir aygıt demiyor da başka bir şey diyor. Bir örtünmek öyle bir şey değildir diyor Fatma Aliye. Başörtülü olabiliriz çünkü hepsi o dönem bir şey, bir yaşmak ya da tabii ki saçlarını kapatıyorlar ama bu bizim düşüncelerimizi engelleyen, kendimizi ifade etmemizi engelleyen, buna ket vuran bir şey değildir diyor. Mesela bu konuda epey bir yazısı var ve inanılmaz ufuk açıcı. Zaten Ahmet Cevdet Paşa'nın kızıdır Fatma Aliye. Ablası da Emine Semiye'dir. O da önemli kalemlerden. Emine Semiye hatta çok yeni bir kitabı yayınlandı. Kız kardeşlik üzerine sanıyorum. Çok daha önce yayınlanmıştı. Şimdi daha görünür olmaya başladı Emine Semiye. Fatma Aliye, Udi, Refet başta olmak üzere ve de Hayal ve Hakikat önemli kitaplara imzasını atıyor. Fakat Hayal ve Hakikat'e şöyle bir şerh düşmek lazım. Dediğim gibi Ahmet Cevdet Paşa'nın kızı, çok iyi eğitim alıyor. Eğitim meselesi de tabii Osmanlı'da kadınlar bu aristokrat ailelerin kızları evde eğitim alıyorlar. Çok iyi Fransızca öğreniyorlar. İşte dille ilgili bir takım dersler alıyorlar. Türkçe, Fransız edebiyatı filan. Gerekli olan dersleri diyeyim. Yani çok böyle matematikte, fizikte filan o tür derslerden çok işlerine yarayacak şekilde eğitim alıyorlar. Ahmet Mithat Efendi de Bildiğimiz Ahmet Mithat Efendi son derece dönemin popüler yazarlarından bir tanesidir. Onun öğretmeni Fatma Aliye'nin. Çok uzun yıllar mektuplaşıyorlar Ahmet Mithat Efendi ile Fatma Aliye. Ve diyor ki Ahmet Mithat, seninle bir kitap yazalım diyor. Sen hayal kısmını yaz, ben hakikat kısmını yazayım diyor. Benim ilk merak edip çevirdiğim Osmanlıca'dan kitaplardan biridir bu. Şimdi niye birisi bir kitabın hayal kısmını yazar, diğeri de hakikat kısmını yazar, değil mi? Böyle bir soru sorarsınız. Çünkü erkek olduğu için ayakları yere basıyor. Diğerinde kadın olduğu için hayal dünyası çok daha geniş. Gibi bir şey. Aslında işte sorgulamak böyle. Yani bu hayal ve hakikati çevirme süreci bile bana bir sürü sorular sormama vesile oldu. Mesela sonra Fatma Aliye sonrasında keşfettiğim başka bir yazar Şükrü Fenihal. Şükrü Fenihal de, bu da kadınların eğitim hakkı mücadelesinde yer almış kadınlardandır. O dönemki diyeyim, Milli Eğitim Bakanlığı çıkıyor ve biz erkekler gibi eğitim almak istiyoruz diyor. Yani kadınların eğitimi dediğimde, hani biraz önce Fatma Aliye'nin eğitimine ilişkinde söyledim ya, işte belli şeyleri, dersleri yapıyorlar. El işi, edebiyat. Edebiyat da bir yandan küçümsenen bir ders. Hani şimdiki gibi değil. Ne olacak işte, kitap okuyorlar, yazıyorlar, biraz da hayal kuruyorlar. Zaten batıya da baktığımızda bu Jane Austen'ın romanları, biraz dağılmamak istiyorum ama ister istemez referans olarak insanın aklına geliyor. Kadınların kitap okuması küçümsenen bir şeydir ya, kitap okumak hep kadınlara atfedilir. Erkekler ciddi şeyler okurlar. Erkekler de okurlar ama işte tarih kitapları, ansiklopediler, kadınlar roman okur. Roman okumak da iyi bir şey değildir. Çünkü insanların hayal kurması iyi bir şey değildir.
5: Hatta bu algıdan dolayı değil mi, bir de kadınların kadınlar için yazılan aşk metinleri diye o korkunç eserlerde bir dönem çıkmış. Edebi niteliği çok zayıf olan ama hani kadınlar okusun diye yazılan, bahsedilen kitaplar.
6: Ama şöyle, orada da şöyle bir parantez açalım. Mesela Muazzez Tahsin Berkan, duymuşsunuzdur değil mi? Kerime Nadir, duymuşsunuzdur.
5: Tabii, onları kastetmiyorum tabii şüphesiz.
6: Ama şimdi yine de bir parantez açalım. 1950'ler, evet. İşte bu Türkiye edebiyatına baktığımızda, ben kendimi de dahil ediyorum. Kerime Nadir filan, işte bu lise yıllarında ya da işte üniversitenin ilk yıllarında elime geçmiş. Şöyle bir bakıp, ya bu ne? Yani ne alaka, ciddi şeyler dururken buna mı bakacağım filan diye küçümsediğim, bakın itiraf ediyorum. Ondan sonracıma, sonra ben Selim İleri benim yaşamımda çok önemli bir dönüm noktalarından biridir aslında.
4: Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
6: Onun edebiyatı, yazdığı her şeyi böyle büyük bir şey, iştahla diyeyim, gerçekten doğru kelime ise, okuyan birisiydim. Kaybı da dolayısıyla benim için çok sarsıcı oldu. Mesela arkadaşlığa geleceğiz mutlaka. Dostlukların tabii. Son günü, oradaki Ali'nin hikayesi, o yalnızlık, arkadaşınla bağ kuramaman filan hep böyle şeydir. Çok dediğim gibi hala tüylerimi diken diken eder hatırlayınca. Selim İleri, neden bunu söylüyorum? Şeyi kapatmak için açtığımız pencereyi. Cumhuriyet'te bir köşesi vardı. Yazı odası. Selim İleri'nin, evet. Yıllar süren, yani kaç yıl olduğunu hatırlamıyorum. Ben de onun çok sadık bir okuruydum. Bir Melih Cevdet Anday, onun da ister kızalım ister kızmayalım ayrı bir tartışma olabilir. O da cuma günleri yazardı. şeyde Selim İleri'de. Selim İleri kadınları öne çıkaran, kadınların yapıp ettiklerini son derece önemseyen birisiydi. Hı hı. Ve Kerime Nadir'den kendisi, o da geçmişte ona haksızlık ettiğini fakat sonrasında ne kadar önemli bir yazar olduğunu keşfettiğinden söz etmişti. Keza Safiye Erol'dan da. Safiye Erol'u ben Selim İleri'den duydum ve okudum ve de çok etkilendim. Kadıköy'ün romanı Safiye Erol'un. Şimdi bu kadınlar niye biz bu kadar ittik ve orada aslında önemli olan şey neydi? Evet, dediğiniz gibi diğer siz beyaz diziydi galiba değil mi söz ettiniz? Beyaz diziler filan gibi gelme hali. Hı hı. Halbuki değil, çünkü bize 1950'lerin 45'ler, 50'ler, 55'ler, 60'lar gündelik yaşama ilişkin çok şey anlatıyordu. Kadınların yaşamı, ne yapmışlar, ne etmişler, duygu dünyaları, neler onlara kötü gelmiş, incinmişler, nelerle uğraşmışlar. Öğretmen zaten Kerime Nadir. Ve tanıyan birisi, insanı tanıyor aslında. Dolayısıyla çok şey anlattığını gördük. Özellikle Kerime Nadir'in. Muazzez Tahsin Berkant'a da bakınca, mesela ben göçle ilgili bir şey çalışmıştım. Kadınların göç, İstanbul'a göçte neler yaşadıkları filan. Muazzez Tahsin Berkant'ta çok şey olduğunu gördük.
5: Bu arada dinleyicilerimize programın ikinci kısmına ilişkin bir şey söyleyeyim. Programın ikinci kısmında Filiz Aygündüz bizimle olacak. Nisa romanıyla konuşacağız onu. Her kadın yaralandığı yerden iyileşir alt başlığıyla verilmiş. Orada bir göç hikayesi anlatıyor. Yani orada da bir kadının göç hikayesi, İstanbul'a geldikten sonra ailesinin kapıcılık yapması vesaire ele alan bir roman Nisa. Tabii çok küçük bir detay kitabın geneline baktığımız zaman. Onu da

0: Böyle bir şey kaldım. Şöyle tabii bu idrak etmekle ilgili bir şey sanıyorum. Sonra üzerine düşünüp yani içinden geçmekte olduğunuz zaman diliminde böyle görmüyorsunuz. Ama sonrasında ki ben kendimi şanssız bir çocuk geçirmiş biri olarak görürdüm. Neden dersiniz? Ön sözde de yazdığım gibi Tatavla'da bir apartman dairesinde dışarıyı seyreden bir çocuk. Dolayısıyla yani sokakta oynamamış bir köyde değilsin. O sokak deneyiminin olmaması büyük bir eksiklik olabilir diye hep hayıflanıyordum bunun üzerine. Ama bu nasıl sonra şöyle düşünmeye başladım aslında. Kitapları keşfetmek. Can sıkıntısı. Can sıkıntısı artık yok değil mi? Can sıkıntısı diye bir şeyden çocuklara baktığımızda, çocukluk hallerine baktığımızda şu dönemden söz ediyorum.
1: Teknolojiyle birlikte
0: maalesef,
1: yapılacak şeyler.
0: Maalesef şu cep telefonları yaşamımızı bizim açımızdan da tabii ama çocuklar için çok büyük bir şanssızlık. İmkansız. Sürekli onları eğleyen bir şey var ama benim açımdan ya da bizim dönemimizde 70'lerden söz ediyorum. Bir can sıkıntısı ve canı sıkılan insan ne yapar? Hep bir şeyler ararsın yapmak için. Ne ararsın? Çevrende ne yapılıyorsa işte birisi dikiş dikiyorsa onu merak ediyor. Bana da göstersene. Mesela babaannemin yumurtası vardı. Tahta yumurta hatırlayan var mıdır ya da şu anda evinde olan var mıdır bilmiyorum. Yumurtayı çorabın içine sokar. Çorapların söküğünü öyle dikerdi. Mesela ben abire çok eğlenceli geliyordu. Burnu gitmiş çorapları tahta yumurtayla dikmek gibi. Ve de komşuluklar. Ne oluyor? O kadınların yaşamınıza dahil olması ve sizinle ilgili sözünü ettiğim gibi metinde sessiz bir işbirliği yapıyor olmaları kendi aralarında hiç sana fark ettirmeden seni başka bir boyuta taşıyor. Aslında benim yaşıtım değil onlar. Ama arkadaşım, bir şekilde arkadaşım.
1: Yani. Arkadaşlık ve ahbaplık. Yani bakıldığı
0: güzel.
1: Zaman değil mi?
0: Evet.
1: Birbirine hani Türk Dil Kurumu sözlüğüne baksak yakın olduğunu görürüz ama ahbap kavramını belki burada karşılıyor sanki.
0: Bir dayanışma. Yani işte o Sara teyzeyle yazdığım gibi emekli maaşını almaya giderken ona eşlik etmem. Ve o eşlik sıra çünkü bana ihtiyacı var. Benim de ona ihtiyacım var. Çünkü bana çikolata gofret alıyor. Ve değer veriyor. Maaşını almaya giderken yolda konuştuklarımız, bana sormuş olduğu sorular. Hani çocuğu şimdi şöyle bir şey var ya, çocuğu sürekli bir eyleme hali. Ya işte çocukça konuşmalar, bir şey, o kreşe gönder, ona göre oyunlar tarih, hep onun için bir şey. Ama ben onların hayatına giriyordum. Onlar beni kendi hayatlarına alıyorlardı. Ya benim için bir şey sunmuyorlardı özel olarak. Ve bu bir şeyi de getiriyordu sanırım. Yani bir şeyler yapmam gerekiyor. Bir şeyler yapmam gerekiyor ki beni yaşamlarına kabul etsinler. Eugenie ile yaşadığım işte.
1: Burada Madame Eugenie'nin sizin kulağınıza eğilip benim adım Eugenie demesi kimlik ve görünürlük üzerine aslında çok güçlü bir sahne yaratıyor ön sözde. Bir insanın kendi adıyla var olabilmesi sizce neden bu kadar politik bir mesele ülkemizde?
0: Ya çünkü biliyorsunuz isimlerden dolayı bile bazı mesleklerde yer alamıyorlar. İsmi Linda, Eugenie. İşte Hayganuş, olduğu için devlet dairelerinde çalışan

0: yapamıyorlar ya da ötekileştiriliyorlar, değil mi? Bu ülke 24 Nisan 1915'i yaşamış bir ülke ve bununla hala ne kadar yüzleştiği büyük bir soru işareti. Dolayısıyla tabii ben çocuğum, hiç bunların farkında değilim ama orada inanılmaz bir acı var. O acının ne olduğunu hissetme hali. Hissetme ve fark etme hali.
1: Kitapta arkadaşlığın duygu kadar bilgiyle de ilgili, evet, olduğunu okuyoruz sizden. İnsanlar birbirlerini gerçekten tanımadan dost olabilir mi?
0: Evet. Yani kitapta, hı-hı, Fatma Gülberk Dayı'nın makalesinde de o çok bu soruya baştan sona bir yanıt. Evet. Simone Weil ile Anna Arendt'in hiç selamlaşmamışların dostluğu. Şöyle zaten kadınların ya da kadın arası dostluk, feminist, başka bir biraz daha ileriye gidersek feminist dostluk dediğimizde de bu yola çıkıyor. Benzerlerin bir araya gelmesi ve dost olması değil. Simone Weil ve Hannah Arendt'te olan şey de o. Düşleri aynı. Dünyayı yurt eylemek. İyi bir hale getirmek. Herkes için yaşanılır hale getirmek. Aynı dönemde yaşıyorlar. Simone Weil biraz daha önce yaşamını kaybediyor. Hannah Arendt 70'lere kadar yaşıyor. Dilleri çok farklı. Gündelik yaşam ya da yaşam biçimleri birbirlerinden farklı, dediğimiz gibi hiç görmemişler birbirlerini.
2: Radyo Sputnik son dakika.
3: Değerli dinleyenler, bir son dakika gelişmesiyle yayınımızı ara verdik. Evet, Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyon Türkiye oldu. Filenin Sultanları yine tarih yazdı. Amelie Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'ndeki şampiyonluğunu kazandı. İkinci şampiyonluğu bu. Milletler Ligi'nde Brezilya'yı 3-1 yendi. Setleri an be an takip ettik, sizlere de ulaştırdık ki bir önceki bültende kupa için burada olacağız dedik. Bültene değil ama bir son dakika gelişmesiyle, an itibariyle Radyo Sputnik'te frekanslarınızda, radyolarınızda olduk bu güzel haberi vermek için. Evet, Filenin Sultanları karşılaşmada müthiş bir performans sergiledi ve etkili performansıyla da ikinci kez kupayı müzesine götürdü. Tekrar edelim, bizleri dinleyenler için, radyolarını yeni açanlar için Filenin Sultanları'nın yine tarih yazdığını dile getirelim. Amelie Kadın Voleybol takımımız Milletler Ligi'nde ikinci kez şampiyon oldu. Finalde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek bu sevinçli haberi, bu güzel haberi sizlerle paylaşalım. Bir kez daha tüm kızlarımıza, Filenin Sultanları'na helal olsun diyelim. Teşekkürler edelim ve yayınımıza kaldığımız yerden devam edelim.
2: Radyo Sputnik son dakika.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Tüketici hakem heyetlerine 6 ayda 481 bin başvuru yapıldı. Tüketici hakem heyetlerine yılın ilk 6 ayında 481.613 başvuru yapıldı. Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre başvuruların toplam parasal değeri yaklaşık 8,5 milyar lirayı buldu. Bu süreçte 455.500 başvuru ise karara bağlandı. Bakanlık, tüketici hakem heyetlerinin bugüne kadar yaklaşık 19,5 milyon uyuşmazlığı mahkemeye taşımadan çözüme kavuşturduğunu belirtti. Açıklamaya göre bu yıl yapılan başvuruların %76,7'si E-Devlet'teki tüketici bilgi sistemi üzerinden gerçekleştirildi. Başvuruların en yoğun olduğu il 126.319 başvuruyla İstanbul oldu. İstanbul'u Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya izledi. En az başvuruysa 305 dosyayla Ardahan'dan geldi. Yapılan başvuruların yaklaşık %35'ini ayıplı mal, %29'unu ayıplı hizmet şikayetleri oluşturdu. Ürün bazında ise en fazla başvuru ayakkabı, kıyafet ve tekstil ürünlerine yönelik yapılırken, dayanıklı tüketim malları ve ev elektroniği ürünleri, iletişim abonelikleri, kredi kartları, sağlık hizmetleri ve e-ticaret alışverişleri de en çok şikayet edilen başlıklar arasında yer aldı. Sektörel dağılımda ise ilk sırayı %51,75'lik oranla perakende ticaret sektörü aldı. Bunu finansal hizmetler ve abonelik hizmetleri sektörlerine yönelik başvurular takip etti. Ticaret Bakanlığı tüketicilerin ekonomik haklarının korunmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi. Yılın ilk 6 ayında tüketici hakem heyetlerine yaklaşık 8,5 milyar lira değerinde 481.613 başvuru yapıldı. Başvuruların büyük bölümü E-Devlet üzerinden gerçekleştirilirken en büyük payı ayıplı mal ve hizmet şikayetleri oluşturdu. Ürün bazında ise en çok şikayet ayakkabı, kıyafet ve tekstil ürünlerine yönelik yapıldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Uzmanlar ozon seli ve yanlış klima kullanımının özellikle lejyoner hastalığı başta olmak üzere çeşitli solunum yolu hastalıkları riskini artırabileceği uyarısında bulundu. Göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Muharrem Tokmak, halk arasında klima hastalığı olarak bilinen lejyoner hastalığına Legionella pneumophila bakterisinin neden olduğunu söyledi. Tokmak, hastalığın özellikle oteller, büyük toplantı salonları, jacuzziler, termal tesisler, bankalar ve ofislerde bulunan merkezi iklimlendirme sistemleri aracılığıyla yayılabildiğini belirtti. Ev ve araç klimalarında su kullanılmadığı için riskin oldukça düşük olduğunu vurgulayan Tokmak, klimanın aşırı ve uzun süre kullanılmasının hastalığa yakalanma olasılığını artırdığını ifade etti. Uzmanlara göre belirtiler, bakterinin solunum yoluyla vücuda girmesinden 2 ila 10 gün sonra ortaya çıkabiliyor. Ateş, titreme, halsizlik, baş ve kas ağrısı, öksürük, nefes darlığıyla göğüs ağrısı en sık görülen belirtiler arasında yer alıyor. İshal, kusma ve dikkat dağınıklığı gibi şikayetlerinde lejyoner hastalığı açısından uyarıcı olabileceği belirtiliyor. Doktor Tokmak, hastalığın teşhis ve tedavisinde geç kalınması durumunda sepsis, böbrek yetmezliği ve solunum yetmezliği gibi ölümcül komplikasyonların gelişebileceğini söyledi. Tedavide 15 ila 21 gün antibiyotik uygulandığını belirten Tokmak, erken tanı konulan hastalarda başarılı sonuçlar alınabildiğini ifade etti. Tokmak, yanlış klima kullanımının yalnızca enfeksiyon riskini artırmadığını, burun tıkanıklığı, boğaz ve alt solunum yolu hastalıkları, alerjik şikayetlerde artış, eklem ağrıları, yüz felci ve klima ateşi olarak bilinen rahatsızlıklara da neden olabileceğini kaydetti. Göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Muharrem Tokmak, özellikle merkezi klima sistemlerinde görülebilen lejyoner hastalığının erken tedavi edilmediğinde ciddi ve ölümcül komplikasyonlara yol açabileceğini belirterek, klimaların doğru ve düzenli bakımının önemine dikkat çekti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu akşamlar. Saat 17. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyon Türkiye. Üniversite kontenjanları belli oldu. Avrupa'da yangın kabusu devam ediyor. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Filenin sultanları yine tarih yazdı. Amili kadın voleybol takımımız Milletler Ligi şampiyonu oldu. Türkiye finalde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek ikinci kez bu kupayı müzesine götürdü. Evet, Brezilya karşısında tam 33 sayı kaydeden Melissa Vargas ise MVP, yani Milletler Ligi'nin en değerli oyuncusu seçildi. Biz voleybol ülkesiyiz. İşte bir kez daha bunu ispat ettik ve bunu gururla söylüyoruz. Elbette boşuna söylemiyoruz. 2018'den bu yana üst üste 8. kez final etabında mücadele eden bir filenin sultanları var. 2023'te yine Çin karşısında kazandı. Altın madalyanın ardından organizasyondaki ikinci şampiyonluğunu da bugün Brezilya karşısında elde etti. Voleybol Milletler Ligi final maçında Brezilya'yı mağlup ederek şampiyon olan, Türkiye'ye tarifsiz sevinçler yaşatan amili kadın voleybol takımımızı bir kez daha bizler de yürekten kutluyoruz. Evet, sporda elde ettiğimiz bu güzel haberlerin ardından Türkiye'nin gündemine dönelim. Terörsüz Türkiye süreci diyelim ve bu kapsamda bir süredir gündemde olan çerçeve yasanın pazartesi günü meclise sunulacağı iddia edildi. Düzenlemeden ilk aşamada yalnızca suça karışmadığı değerlendirilen terör örgütü mensuplarının yararlanacağı ve bu kişilere 5 yıl siyaset yasağı getirileceği, ayrıca terörist başı Abdullah Öcalan ise kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan da çerçeve yasa açıklaması geldi bugün. Bu hafta meclise sunulmasını beklediklerini dile getirdi. Yarım bir yasa değil, tam bir yasa olmalıdır dedi. Yargıtay'a gönderilen CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin tedbiren verdiği mutlak butlan kararı dosyası Yargıtay 3. Hukuk Dairesi tarafından ön incelemeye alındı. Tetkik hakimi incelemesi tamamladıktan sonra raporda heyete sunulacak. Heyetin esasa ilişkin incelemesini ise yeni adli yılın başlayacağı 1 Eylül'den sonra yapması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum yeni partiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Özgür Özel'in 90 CHP'li milletvekiliyle kurduğu yeni partiyi CHP için bir temizlenme süreci olarak değerlendirdi. Mehmet Uçum, yeni parti özgün bir politika üretemez çünkü politik bir tutum üzerinden değil, kişisel ihtiyaçlar üzerinden kurulmuş bir parti oldu dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün İstanbul'da düzenlediği üye katılım törenine farklı ajanslar aracılığıyla günlük ücret karşılığında figüranlar getirildiği öne sürülmüştü. CHP cephesinden ilk tepki İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'den geldi. İddiaları reddetti.
2: Koskoca devasa bir salonda 70 kişi eksik olsa ne olur, fazla olsa ne olur? Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Bu tuzağı kuran kimse, kardeşim de olsa sayın savcılar, dibine kadar sonuna gideceksiniz. Kurulan tezgah, FETÖ'leri tezgahın sorumluları kimse, mutlaka bizim bulmamız lazım.
1: LGS kapsamındaki merkezi sınav sonucuna göre yapılacak lise tercihleri yarın saat 17'de sona erecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos çarşamba günü map.gov.tr adresinden ilan edilecek. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların merakla beklediği üniversite kontenjanları da duyuruldu. Bu yıl üniversite kontenjanları 805 binin üzerine çıktı. Yapay zeka odaklı programların da aralarında bulunduğu 16 bölümse ilk kez öğrenci alacak. Dış gelişmelere bakalım. Avrupa kıtanın son yıllardaki en büyük orman yangını felaketiyle mücadele ediyor. Binlerce hektar alanın kül olduğu İspanya'nın Madrid ve Avilya kentlerinde yaklaşık 60 bin kişi tahliye edildi. Fransa'da ise yangınlar nedeniyle tahliye edilenlerin sayısı 220 bini aştı. Çin'de karaya çıkan Nuo tayfunu şiddetli bir tropikal fırtınaya dönüştü. Fırtınanın önümüzdeki 3 gün boyunca komşu 5 bölgede de etkisini sürdürmesi bekleniyor. Gansu eyaletinde ise can kayıpları meydana geldi. Ani selde 10 kişi yaşamını yitirdi. Pakistan'ın Punjab eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle son 24 saatte 7 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Yetkililer çok sayıda binanın hasar gördüğünü ve bazı hayvanların öldüğünü bildirdi. Muson yağmurları başından bu yana ölü sayısı ise 22'ye yükseldi. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında buradayız.
3: Bugün bir kez olsun telefon ekranına değil, gökyüzüne bakmayı deneyin. Yaz hala orada. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.
0: Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı devam ediyor.
4: Programın ikinci kısmında birlikteyiz. Programın bu kısmında bizimle kıdemli gazeteci bir üstad Filiz Aygündüz olacak. Hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk Serhat Bey.
4: Nasılsınız?
5: İyiyim, teşekkür ederim. Siz?
4: Teşekkür ederim, sağ olun. Aslında Nisa'yı konuşacağız.
5: Evet.
4: Ama genel olarak Filiz Aygündüz'ün de yaptığı birçok şeyi de ele almış olacağız. Yani çok yönlü bir Filiz Aygündüz sohbeti olsun istiyorum. İstanbul'da doğduktan sonra konuğu Mimar Sinan Üniversitesi'nde Fen Edebiyat Fakültesi matematik bölümünü bitirdi. Çeşitli liselerde matematik öğretmenliği yaptı. Sanat ve kadın dergilerinde serbest muhabir olarak çalıştı bu Doğru. süreç içerisinde. Eş zamanlı yürüttünüz değil
5: evet,
4: mi? Matematik öğretmenliğiyle.
5: 8 sene birlikte yürüttüm.
4: Evet. 1995 yılında Duygu Asena'nın çıkardığı kadın dergisi Kim ve Kültür Sanat Dergisi Negatif'te yazmaya başladı. Evet. Ve onu 1999 yılında Milliyet Gazetesi Kültür Sanat Servisi'nde gördük. Ve uzunca bir sürede Milliyet'te çalışıyor. Milliyet Sanat demeliyiz belki daha alt başlıkla nasıl adlandırırsanız ama Milliyet'te çalışıyor sonuç olarak değil mi?
5: Evet, 30 yıl gibi bir süredir.
4: Evet, muhabirlikle başladı, sonra genel yayın yönetmenliğine
5: evet, evet.
4: kadar.
5: Her kademesinde bulundum.
4: Evet, editörlük, yayın koordinatörlüğü, bütün süreçlere hakimsiniz ki 2017-2020 yıllar arasında gazetenin hafta sonu eklerini ve Milliyet Kitabı da yönetti.
5: Evet, evet.
4: Milliyet Kitap şu an sizde...
5: Kapandı.
4: Kapandı, öyle mi? Ha, evet. Yakın zamanda mı kapandı?
5: Yaklaşık bir 8 ay önce kapandı maalesef.
4: Evet, üzücü bir haber bu. Özellikle kitapları çok konuşan bir yayıncı olarak. Ama bir başka üzücü şey ise bunu 8 aydır bilmiyor oluşum. Evet, halen Milliyet Sanat Dergisi'nde konuğumun görev aldığını söyleyelim ve evet. Doğan Kitap'tan çıkıyor kitaplarınız.
5: Evet.
4: Bu kitap 4. kitap. Değil mi?
5: Beşinci kitap.
4: Beşinci kitap peki. Kaç zil kaldı öğretmenim kitabıyla isterseniz başlayalım.
5: Evet.
4: Bu kitabın ilk kitap olduğunu hatırlıyorum değil mi?
5: Doğru.
4: Evet. Diyarbakır'ın küçük bir kasabasına okuyru götürüyorsunuz. Oraya atanan 23 yaşında bir öğretmen karşımıza çıkıyor. İstanbul'daki güvenli evinde televizyon haberlerinde seyrettiği uzaktaki köyde artık yeni bir hayata başlıyor.
5: Evet. 1995 yılında ben matematik mezunu olduğum için Diyarbakır'a tayinim çıktı. Orada 2 yıla yakın matematikçi olduğum halde ilkokul öğretmeni olarak çalıştım. Orada geçirdiğim süreci, çocuklarla kurduğum ilişkiyi, şehirden gelip Diyarbakır'a yerleşmiş bir öğretmenin yaşadığı zorlukları her anlamda anlatan... içinde de çok güzel bir aşk hikayesinin olduğu bir romandır Kaç Zil Kaldı Öğretmenim.
4: Evet. Ne kadarı otobiyografik özellikler taşıyor? %90, %100. Çünkü bir edebi eser olduğu için tabii kurgu dünyası da olacak işin içinde.
5: İlk kitabı çıkardığım zaman tabii daha ilk kitabım biraz çekinmiştim. kurgu deyip geçiyordum ama artık üzerinden 15 yıl geçtikten sonra evet. Yarı yarıya diyebilirim.
4: Peki. Sonra Prens, Prenses'i Sevmedi kitabı geldi ki başlığa bakınca bir platonik ilişki biçimi görüyoruz sanki ama içine girdiğimiz zaman aşk falan yok demiştim kızlara ama bal gibi de ilk görüşte aşktı, bu hiç aklından çıkmıyordu Ömer. Son görüşmenin ardından o ilk günlerin şanından sayılan arayacak mı aramazsa telaşı başladı. Kadın erkek ilişkileri üzerine değil mi? Özellikle kadının dünyasından bir eser roman diyebiliriz.
5: Benim psikolojik romanla ilgili ilk adımı attığım kitaptır aslında Prens Prenses Sevmedi. Hı hı. Bir bağımlı aşk hikayesini anlatır. Çok da sağlıklı olmayan, her bağımlının karşısında da bir narsist vardır bilirsiniz. Ve çok acıklı bir ilişki türüdür. Çok yıpratıcıdır özellikle bağımlı olan adına. O bağımlı ilişkiyi anlatan bir romandır Prens Prenses Sevmedim. Hı hı.
4: Ardından üçüncü roman geldi ki Nisa'ya taşıyoruz dinleyiciyi adım adım. Annem Beni Görsün.
5: Annem Beni Görsün.
4: Evet, bu roman aslında roman içinde roman.
5: Annem Beni Görsün bir yazarın, gene bir kadın yazarın hikayesi.
4: O yüzden roman içinde roman dedim. Evet, Zeynep.
5: Zeynep. Orada da mitomaniyi anlatır. Gene psikolojik yalan söyleme hastalığı üzerine şekillenen bir romandır. Bir kadının bir yalancı ile yaşadığı aşk ve neden bir insan sürekli yalan söylemek durumunda kalır, çok sevdiği kadına bile, sorularına cevap veren yeni psikolojik romanlarımdan bir tanesi.
4: Peki birkaç dakikada diğer kitapları şöyle bir göz attıktan sonra biraz da basın bülteni ve kitapların arkasından edindiğimiz bilgilerle Nisa'yla o halde devam edelim. Sivas'ın bir köyünden Nişantaşı'na bir gidiş, bir bodrum katına, Etiler'deki lüks villadan Çağlayan'ın dar sokaklarına uzanan bir yaşam öyküsü. Hayrun Nisa adındaki hayırlı yatıp sadece Nisa olmayı seçerken toplumun kadınlara biçtiği tüm rollerle hesaplaşıyor. Evliliğin karanlık dehlizlerinde genetik bir kaderin pençesinde yaşarken bile o sihirli soruyu fısıldıyor. Peki şimdi ne yapabilirim? Kendi söküğünü dikmeye başlayan Nisa, kurduğu hırka ören kadınlar atölyesinde yalnız bırakılmış kadınların onur ve özgürlük mücadelesinin simgesi haline geliyor ve Mevlana'nın deyişiyle de kitabın tanıtımı devam ediyor. Işık yaradan sızar. Nisa acıyı ve ipliği ilmek ilmek şifaya dönüştürürken yaralarını saklamak için değil, yaralarından ışık sızdırmak için değil mi? Bütün bunları yapıyor. Evet. Buradan sözü size bırakalım. Sonra romanın özetini kısaca yapacağım dinleyicilere.
5: Nisa bir kadının kendini yeniden inşa sürecini ve özgürleşme sürecini anlatan bir roman. Sizin de dediğiniz gibi ailesi Sivas'ın Pusat köyünden kalkıp İstanbul'a geliyor. Bir kapıcı dairesinde çocukluk yılları başlıyor Nisa'nın. Sonra o İstanbul'a göç etmiş ailenin İstanbul korkusuyla şekillenen bir baskı ortamı, özellikle annesinden gördüğü ve bu arada bir apartmanın diğer sakinleriyle kurduğu ilişki, onlardan kentli olmaya dair öğrendikleri, sonra gene kentli bir erkekle bir ilişki yaşaması, ailesinin bunu kabul etmemesi, evlenmesi ve sonrasında yaşadığı süreç. Aslında bir kadının 4 yaşından 65 yaşına kadar getirip ilkokul yılları, ortaokul, lise, evlilik, evlilik içi sorunlar, kendi kimliğiyle ilgili yaşadığı çıkmazlar, çatışmalar, bütün bunları anlatan bir roman Nisa.
4: Dönemsel olarak da Cumhuriyet'in ikinci yarısını aslında ışık tutmuş oluyor. Evet. Nisa'nın ailesi, dediğimiz gibi sevgili dinleyenler, Anadolu'nun bir köyünden İstanbul'a göç etmiş, apartman görevliliği ve gündelik işlerle yaşamını sürdüren bir aile. Roman boyunca okur, Nisa'nın gözünden hem aile içindeki ilişkileri hem de İstanbul'un farklı sosyal sınıflarını izlemiş oluyor. Evet. Nisa'nın annesi çalışkan, mücadeleci ama aynı zamanda geleneksel korkularla hareket eden bir kadın ki kızını korumaya çalışırken onu sınırlandırıyor. Babası daha sessiz bir figür, ablası ise erken yaşta evlendirilmiş ve adeta kendi hayatından vazgeçmiş bir kadın olarak karşımıza çıkıyor. Romanın en güçlü taraflarından biri Nisa'nın yaşadığı sınıfsal karşılaşma.
5: Evet.
4: Kapıcı dairesinde yaşanan olaylar ve kapıcı dairesinde yaşayan bir çocuk olarak profesörlerle, zengin ailelerle, Musevi komşularla, boşnak arkadaşlarla, şehirli çocuklarla aynı çevrede bulunuyor. Böylece okur İstanbul'un görünmeyen sınıf haritasını da izlemiş oluyor. Nisa büyüdükçe üç temel şeyi keşfedecektir. İlki sınıf farkları, ikincisi kadın olmanın sınırları ve üçüncüsü de eğitimin ve kitapların dönüştürücü gücü. Kitaplar onun için yalnızca bir hobi değil, başka hayatların mümkün olduğunu gösteren bir pencere haline geliyor adeta. Roman boyunca okur, bir kız çocuğunun kendine çizilen kaderle kurmak istediği hayat arasındaki mücadeleyi de takip etme fırsatını elde etmiş oluyor. Bu nedenle romanın asıl meselesi bana göre bir insanın doğduğu yer mi kaderidir yoksa kurduğu hayaller mi cümlesini de bir taraftan söyletebiliyor. Bu yönüyle eser yalnızca kadınlık ya da yoksulluk romanı değil, aynı zamanda aidiyet, sınıf, eğitim ve özgürleşme romanı olarak da belirginleşiyor diyebiliriz. Umarım sağlıklı bir özet sunmuşumdur.
5: Sağlıklıdan öte çok derin bir okuma yapmışsınız ve çok güzel bir okuma bu. Ağzım kulaklarımda dinledim. Gerçekten çok kimse sevindim. Görmüyor ama gözlerimin içi ışıldadı. Bu kadar iyi anlaşılıyor olmaktan.
4: Yaklaşık 30 yıldır kültür sanat alanının içindesiniz.
5: Evet.
4: Türkiye'de kültür sanat dünyasının en büyük dönüşümü sizce bu süre içinde ne oldu?
5: 30 yıl içinde çok fazla şey oldu. Yani ben mesleğe başladığımda, bu arada aslında 35 yıla yaklaştı. Kültür sanat ortamı çok cılız bir ortamdı aslına bakarsanız. Yani birçok şey bugünle kıyaslanamayacak kadar azdı. Sergiler azdı, çıkan kitaplar azdı. Vizyona giren filmler bugünkü kadar çeşitli değildi. Düşünsenize ben ilk Duygu Hanım'ın yanında Negatif dergisine, Kültür Sanat dergisine başlarken...
4: Işıklar için duysu ne özel bir kadındı,
5: evet,
4: Duygu aslında.
5: Çok. Gazeteciliği ilk öğrendiğim kişidir Duygu Hanım. Biyener kavramı çıktı mesela. Hmm. Ve o dönem bütün Türkiye Biyener nedir konuşuyordu. Yani biz de konuşuyorduk. Bu Biyener nedir? Şimdi bugün artık aradan o kadar 30 yıl geçmişken herkes biliyor Biyener nedir diye sorma ihtiyacı yok. Biz onun bile ne olduğunu bilmiyorduk, öğreniyorduk, araştırıyorduk. Çok bir emekleme dönemindeydi bugünle kıyaslarsak. Çok sayıda kırılma oldu tabii. Özel müzeler açıldı. Festivaller giderek gelişledi, özellikle İKSV'nin düzenlediği festivaller. Onun dışında daha bağımsız farklı grupların düzenlediği festivaller, müzik programları çok gelişti, her şey gelişti ve elbette kitap dünyasında da müthiş bir çeşitlilik ortaya çıkmaya başladı.
4: Bugün bir genç sanatçı ya da yazar ele aldığımız zaman, evet, genç bir yazarı ele aldığımız zaman karşılaştığı en büyük engel nedir? Ekonomik koşullar mı, görünürlük sorunu mu, yoksa dikkat ekonomisi mi?
5: Bir kere her şeyden önce kitabını bastırması çok zor. Bu yazarların en büyük sıkıntılarından biri ola gelmiştir. Ama şu an o kadar fazla kitap dosyası gidiyor ki yayın evlerine, o dosyaların arasından sıyrılıp ilk görünürlüğü kazanmakla başlıyor zaten yazarın sıkıntısı. Diyelim ki beğenildi, editörler olumlu oy verdiler, toplantıda basılmaya başladı. Bu sefer 2000 gibi bir rakamla basılıyor. O 2000 rakamdan elde edeceği gelirle Çünkü kitapların ortalama satışları bu. 2000, 3000, 5000. Nadiren 30 binler, 50 binler, 100 bin artık Ahmet Ümit.
4: Artık marketlerde satılan kitaplar da o zaman karşımıza çıkıyor o rakamlarda, değil mi? Dediğiniz rakamlarda.
5: Hem onlar hem de ilk işe yazmaya başlayan bir yazarın bulabileceği rakamlar değil. O 2000, 3000, 5000 satışlarla eğer sizin bir başka işiniz yoksa geçinme şansınız da yok. Yani bugün yazarak geçinebilmek eskiden de olduğu gibi zor. Yani eskiden de yazarlar memuriyette çalışırlardı ama aynı zamanda yazı yazarlardı. Bugün gerçekten sadece yazarak yaşayan yazar sayısı çok az.
4: Kültür sanat gazeteciliğinize baktığınız zaman yüzlerce röportajınız tabii var. Bunlara bakınca acaba kültür sanat gazeteciliği eski gücünü kaybettiğini söyleyebilir miyiz?
5: Kültür sanat gazeteciliğine gelmeden önce gazetecilik çok çok kan kaybetti aslına bakarsanız. Yani
4: bütün dünyada
5: tabii. Özellikle bu son artık yapay zeka dönemine girmişken sosyal medya ile birlikte her şey o elimizdeki telefonlarda dönmeye, haberleri oradan okumaya, söyleşilere oradan bakmaya başladık. Bu tabii bütün basını etkilediği gibi kültür sanat dünyasını da etkiledi. Neden kitap eki kapandı? Bugün yayın evleri eğer ilan vermek istiyorlarsa ayda bir çıkan bir kitap ekine değil sosyal medyaya ilan vermek istiyor.
4: Bu defa editör Filiz Aygündüz'e sormak istiyorum. Bir yazıyı okuduğunuzda ilk dikkatinizi çeken şey nedir? Dili mi? Fikri mi? Sesi mi?
5: Dil. Çünkü o yazıyı okumaya devam etmenizi sağlayacak olan öncelikle dil. Dil ve üslup birlikteliği çok önemlidir bir yazıda. Tabii gazete yazısından, gazete editörlüğünden bahsediyorum. Derdini belli kelimeler dahilinde anlatabilmesi, belli bir kelime sayısı içerisinde anlatabilmesi önemli. O dar alanda bütünlüğü yakalayabilmesi yazının çok kıymetli. Bir de ben matematikçi olduğum için her iyi yazıda iyi bir matematik olduğuna inanırım. Bunu ben yazarlarla yaptığım röportajlarda da hep söyledim, bana çok güldüler. Ben matematiği hiç bilmem, dört işlemi zor yapardım falan, değil aslında. Matematikte dört işlem ve integral almak, türev çözmek değil.
4: Analitik güç.
5: Analitik düşünce. Profesör Doktor Ali Nesin de matematik profesördür biliyorsunuz. Bir röportajımızda matematik nedir hocam dedim. Doğru soruyu sorma sanatıdır dedim. Bir yazıyı okurken de hep doğru yazarken de doğru soruları eğer sormayı başarabilirseniz o yazıyı düzgün bir şekilde sonlandırırsınız. Bu da matematik oluyor zaten.
4: Evet.
5: O matematiğe dikkat edelim.
4: Lisansınız
5: yani.
4: Dışında yüksek lisansınızı da söyleyeyim, psikoloji.
5: 45 yaşından sonra yüksek lisans yaptım.
4: O kadar uzun bir süre ara verdikten sonra tekrar akademiye döndünüz.
5: Aslında psikolojiyle 20'li yaşlarımdan itibaren ilgiliydim. Hep psikoloji ağırlıklı kitaplar okudum ve artık yazarlık başladıktan sonra da bir yazarlık ihtiyacından doğdu aslına bakarsanız. Yani bir psikolog olayım, doktora da yapayım gibi değil. Roman sonuçta insanı anlatan bir sanat dalı.
4: İnsanı anlamak için edebiyat mı, psikoloji mi?
5: Ben kol kol olduklarını düşünüyorum. O ikisinin birlikte aldığı yol, yani benim sağ kolum ve sol kolum gibiler ikisi. Psikoloji olmadan da edebiyat olur mu? Elbette olur ama eğer bir insanı düşünsel derinliğine inerek anlatacaksanız, onun ruh halini okura açacaksanız mutlaka biraz onun psikolojisi hakkında bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Yalnız şöyle bir şey var. Freud'un önemli bir sözü var. 70. sanat yılında psikanalizin kurucusu diye davet ediyorlar sahneye. Kabul etmiyor. Ben kurucusu değilim. Psikanalizi bilinç dışını önce yazarlar ve şairler ve felsefeciler keşfetti. Ben onu sadece bir kuram haline getirdim. İyi bir romana baktığınızda Freud'un ne kadar haklı olduğunu görürsünüz. Psikoloji eğitimi almamıştır ama en bilinen örneği Dostoyevski'dir. İnsanı çok iyi anlatır. Yani biraz yazarın kendi gözlem dünyasıyla, insanları incelemesiyle biriktirdiği psikolojik bilgi de kıymetlidir. İlle de yüksek lisans yapmak gerekmez.
4: Nisa'ya baktığımız zaman Filiz Aygündüz'ün son romanından söz ediyorum sevgili dinleyenler, Doğan Kitap'tan çıkan romanın merkezine bir kız çocuğu yerleştirdiğinizi görüyoruz. Bu seçimi belirleyen şey neydi?
5: Bir kadının kendini yeniden inşa etmesine ait bir öykü yazmak istemiştim. Bu romanın asıl derdi de o. Yani çocukluğundan 65 yaşına kadar gerçekten çok farklı sosyo-kültürel altyapılar arasında gezinip, çok sıkıntı çekip, çok darda kalıp, yılmadan ayakta durabilmiş. Sonra bir çift şişle kendini örer gibi örmüş. Ve bütün onların içinden güçlü bir şekilde çıkabilmiş bir kadını anlatmaktı derdim.
4: Hayrunisa'nın sesi oldukça sahici. Roman boyunca bahsettiğiniz gibi çocuk anlatıcı büyüyor. Ama okur da onunla birlikte büyüyor. Sizce çocuk bakışı, yetişkin bakışından hangi hakikati daha iyi gösterebildi okuyucuya?
5: Ben Nisa'nın bir yaş skalasını çıkardım romanı yazarken. Çocukluk yaşları, 20 yaşları, 40'lı yaşları, 65 yaşına kadar getirdim. Aslında romanı 65 yaşındayken yazıyor. Biz başta bunun farkında değiliz ama çocukluğuna da 65 yaşından bakarak onları kaleme aldığı için çok bilinçli bir bakış var. Çocukluğunun psikolojisini bize aslında çıkartıyor romanda. Özellikle çocukluk kısmı tabii daha geç bir yaşta, daha farkındalıklı bir dönem gözüyle incelendiği için çok derin bilgilere sahip.
4: Romandan yer yer alıntılar yaptığımız zaman Hayrunisa'nın özellikle dünyasındaki korkuya değinmek istiyorum. Neredeyse bir eğitim yöntemi olarak çıkıyor zaman zaman karşımıza. Cümle çocukluğumun en karanlık tarafı bu korku nesneleriydi dedirtecektir Filiz Aygündüz. Bu korkuların kaynağı bireyler mi yoksa toplumun bizatihi kendisi mi?
5: Tabii çocukluğunda yaşadığı korkular toplumun bizatihi kendisi. Bir kere Sivas'tan kalkıp geliyor ailesiyle, Nişantaşı'nda bir kapıcıda ailesine. Anaerkil bir aile. Baba başta dediğiniz gibi sessiz sakin, gücünü anneye devretmiş. Anne çok ödü kopuyor kızına bir şey olacak. İstanbul şartlarında kötü bir evlilik yapacak, kötü ilişkiler kuracak, hatta kötü yola düşecek kaygıları içerisinde. Bu durumda da Nisa'yı baskılama yöntemine gidiyor. Yani o kadar ki ortaokula gitmesini bir şartla kabul ediyor. Paçalı don giyersen. Neden? Çünkü oyun oynarken eteği açılacak, kilodu görünmesin diye bir paçalı donla kızını okula götürüyor ki orada çocuğun yaşadığı sıkıntıyı düşünün. Biri görse dalga geçecek. Çünkü öyle bir şey yok okul ortamında. Böylesine bir baskı. Kaçta gittin, işe girdiğinde de neredeydin, kaçta geldin, ne yaptın? Sürekli bir baskı. Bunlarla geçiyor çocukluğu.
4: Annesi aslında sevgisini korkunun arkasına saklayan bir karakter.
5: Evet, evet.
4: Siz bu karakteri yaratırken onu anlamaya mı çalıştınız yoksa sorgulamaya mı? Sanki biraz sorgulanıyor gibi geldi ama cevaptan bağımsız olarak soruyu sormuş olayım, size bırakayım.
0: Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
5: Gül açtı annesi Hayrunisa'nın. Sorguladım, doğru gözleminiz, ama yargılamadım. Onu anlamaya çalıştım. Neden o kadar çok baskı yaptı? Gerçekten Nisa'yı seviyor muydu, sevmiyor muydu? O cümleler onun ağzından çıkarken sonradan ben hep kendi tahlillerimi yaptım. Bu anlamda da evet, sorguladım. Ve zaten kitabın ilerleyen bölümlerinde herkes belli yaş alıyor ve yaşla beraber dönüşümler, değişimler oluyor. Gülaç da zaman içinde dönüşüyor ve aslında Nisa'nın o çok baskı yapan Gülaç'tı. Halil Nisa'nın en kritik döneminde çok belirleyici bir rol üstleniyor. Çünkü o güne kadar değişmiş oluyor. İyi bir anne aslında ama İstanbul'dan çok korktuğu için, o korkuyu atamadığı için kızına onları yapmak zorunda kalıyor. Yoksa oğlu da var bir tane, Metin. Onun hiçbir sıkıntısı yok. Gayet keyfi yerinde. Tabii bu Türkiye'de çok yaşanan bir problem. Yani hala var, hala var. 2026'da hani bir roman, bu bir roman işte, karakterde köyden şehre gelmiş de annesi de baskı yapmış hikayesi değil. Bugün kentlerin göbeğinde de bu baskı yaşayan birçok kız çocuğu var maalesef.
4: Metin'le Nisa'yı karşılaştırırken aslında doğru bir noktaya sohbeti yöneltmiş oldunuz. Kız kısmı romanda sıklıkla geçen, dolayısıyla evet, Metin haliyle romanın genelinde Nisa'ya yönelen korkudan nasibini almış olmalı. Çünkü o grup içerisinde, o küme içerisinde değil, değil mi?
5: İyi.
4: Bu iki kelimeyi romanın görünmeyen ana karakterlerinden biri olarak görüyoruz adeta.
5: İki karakteri.
4: Kız kısmı kelimesi adeta romanda bir karaktere dönüştürüyor kendisini.
5: Evet, bu Anadolu'da çok kullanılan bir tabirdir. Kentte biz kız kısmı diye bir şey kullanmayız. Evet.
4: Genellemeler içeren bir başlangıç, evet, değil mi? Anadolu'da kız kısmı şunu yapacak, kız kısmı şöyle olacak.
5: Erkek kısmı diye bunun karşılığında bir kelime yok. Erkek kız kısmı. Zaten orada bir ayrıştırıyor, ötekileştiriyor kız kısmı diyerek. O çok iyi yakalamışsınız onu gerçekten. Maalesef romanın dediğiniz gibi temel taşlarından bir tanesi o kız kısmı grubundan olmak.
4: Evet. Romanın temel meselelerinden biri de Hayrın Nisa'nın annesinin, aslında Gülaçtı'nın, kızını korumaya çalışırken aynı zamanda ona sınırlar koyması, evet, sınırlandırması ve bu tabii ki romanın önemli bir çelişkisi. Daha doğrusu romanın ışık tutmaya çalıştığı bir karakter açısından önemli bir çelişki. Bir yandan onu çok seviyor, o kadar seviyor ki koruması altına almak zorunda ama bir taraftan da sınırlar koyuyor ki sizin bahsettiğiniz gibi komik düşürecek, işte o paçalı donla birlikte komik düşürebilecek, zor duruma sokabilecek çelişkili haller.
5: Doğru.
4: Romandaki kadınlar çoğu zaman aslında baskı görüyor ama aynı zamanda hayatı ayakta tutan kişiler de onlar. Bu sanıyorum bilinçli bir tercihti. Çünkü babanın da sesi anne kadar çok çıkmış olsaydı, yani o kadar yumuşak karakterli olmasaydı, annenin o romandaki hali, o kaygılı hali o kadar görünür olmayabilirdi sanki. Dolayısıyla bunun bir tercih olduğunu anlamalıyız, değil mi?
5: Doğru. Romandaki kadınlar Hayri Nisa, hatta ablası Fahri Nisa
4: evet,
5: özellikle anne Gülaç'tı.
4: Romanın en trajik karakterlerinden biri aslında Fahri Nisa.
5: Çok güçlü kadınlar.

0: bir takım sıkıntılar yaşıyor. Fakat bu sıkıntıları taşıyabileceği geride bir ailesi yok. Çünkü onların onayı olmadan evleniyor. O nedenle bu kitap zaten annesi ve babası tarafından görülmeyen kadınlara adandı. Sahip çıkılmayan kadınlara adandı. Anne baba da sahip çıkmadığı için istemediği evlilik yaptığından dolayı Nisa kendi gücünü kendisi kurgulamak zorunda kalıyor o yeni evinde. Ve öldürmeyen her düşman gibi onun yaşadıkları da onu güçlendiriyor. Ablası köydeyken başlangıçta hiçbir hayatı yokmuş gibi görünse de hayatının sonuna doğru biliyorsunuz çok büyük bir ters köşe yapıyor. Onu da aslında ne kadar güçlü bir kadın olduğunu görüyoruz. Ve zaten biz Gülaçlı'nın kızları biz öyle kolay yıkılmayız diyorlar.
1: Evet.
0: İki kız kardeşle.
1: Hayrünisa'nın kapıcı kızı olduğunu saklaması sizce utançtan mı yoksa dışlanma korkusundan mıydı?
0: Dışlanma korkusundan. Hı-hı. Çünkü çok neşeli bir karakter. Yani hı-hı, romanın başından sonuna kadar Hayrünisa aslında Nisa olarak geçiyor büyük bir kısmında romanın. Çok neşeli, mutluluğa yeteneği olan, apartmandaki dairelere gittiğinde çok farklı bir dünyayla karşılaşıp kendi dairesine gittiğinde bunu dert etmeyen, tatlı tatlı yaşayan bir kız çocuğu aslında. Okulda da bunu söyleyebilir fakat okul ortamına girildiğinde işte o akran zorbalığı o dönemlerde de vardı.
1: Bir de bir sınıf dili var, sınıf orada dili, gelişen.
0: Tabii.
1: Özel olarak çalıştığınız anladığım kadarıyla o sınıf dilini üretmek için sizde romanda.
0: Tabii ki. Arkadaşlarının arasında zaten o kapıcı kızı olma kavramını, kapıcılığı eleştirenleri, küçümseyenleri gördüğü için sevgilisi de o dönemki erkek arkadaşı da eğitimli bir anne babadan ve aileden ve farklı bir sınıftan geldiği için bilirse acaba beni terk eder mi kaygısıyla saklıyor. Yalan söylemiyor ama ben kapıcı kızı değilim, bir fabrikatörün kızıyım demiyor. Sadece saklıyor.
1: Bu arada Melih Akay bir yazar olarak bir mesaj göndermiş. Filiz Hanım'ı bizler de takip ediyoruz. Pek çok yazar kitabını gönderir, kendisi seçimi neye göre yapar, kriteri nedir sorarsanız sevinirim demiş Melih Hanım. Soruyu anlamakta zorlandım.
0: Ben de zorlandım.
1: Peki. O zaman Melih Hanım'dan bu mesajı revize etmesini isteyelim. Bizler de pek çok yazar kitabını gönderir, kendisi seçimi neye göre yapar?
0: Anladığım kadarıyla gazetecilere gönderme konusunda mı bu soru, nereye gönderme?
1: Melih Hanım revize ederse sorusunu ona göre biz de şey yaparız. Yani acaba hediye etme anlamında mı gönderiyorsunuz yazarlara, bilemiyorum ne olduğunu. Melih Akay'dan bunun revizyonunu isteyeceğiz. Romanda Musevi, Arap, Boşnak ve Anadolu kökenli karakterlerin bir arada olduğunu görüyoruz. Bu çeşitliliği yaratmak sizin için romanda önemliydi. Neden?
0: Bu 60'lı yıllar, 70'lerin başı. O dönemlerde özellikle o Şişli'deki, Nişantaşı'ndaki apartmanlarda gayrimüslimler çok vardılar dönem itibariyle. Yani bir apartmanın içinde
1: Ester Hanım.
0: Tabii Ester Hanım.
1: Handan teyzeyi belki sayar mıyız bilmiyorum,
0: evet,
1: ama Madame Nuritsa,
0: evet,
1: değil mi? Madame Nuritsa gibi karakterler aslında Hayrünisa'nın dünyasını genişleten,
0: evet,
1: adeta alternatif öğretmenler olarak bahsedebiliriz.
0: Aynen,
1: onlardan.
0: Aynen dediğiniz gibi. Evet, onlardan aslında kendi evinde sadece çatal ve bıçak var. Ekmek bıçağı vardı bizim evde bıçak olarak. Başka bıçak yoktu diyor. Ama onların evine çıktığında çatal, bıçakla bir eti kesmeyi öğreniyor. Farklı İstanbul yemeklerini görüyor. Çünkü evde geleneksel yemekler yapılıyor. Sivas'tan gelen kültürle. Orada evet, onlardan çok hayatı öğreniyor. Farklı sosyal sınıfların davranış paternlerini de öğreniyor. Dillerini öğreniyor, müziklerini öğreniyor. Çok da gözlemci biri. Ben Nisa'nın öyle biri olmasını istiyordum. Yani bir kapıcı dairesinden çıkıp da farklı sosyal sınıftan birine aşık olan tırnak içinde klasik bir köylü kızı modeli değildi benim yaratmak istediğim. O Sarp'la tanışıncaya kadar zaten onun aşık olabileceği

0: noktaya gelmiş, kendini geliştirmiş biri olmalıydı. O nedenle bütün karakterlerden yararlandım bu saydığınız.
1: Evet, hani yemek, yeme kültürü vesaire, bir de şapka bir kültür işidir cümlesi de bence bu anlamda hatırladığım, evet. Ve önemli olan değil mi o bir ufak bir cümle gibi ama aslında farklı bir kültürel açılıma onu yöneltmiş olacak. Hayrün Nisa'nın başka hayatları görmesi aslında onun özgürleşmesinin de başlangıcı oldu.
0: Evet, apartmandaki hayatlar, en yakın mahalledeki arkadaşlarının hayatları, birçok şeyi görüyor. Hatta bir arkadaşının bale yaptığını görüyor. Annesine gelip işte tütüleri falan anlatıyor daha ilkokul yıllarındayken. Bırak bu gavur icatlarını otur diyor. Evet. Ama bir bale kavramıyla o daha ilkokul çağındayken karşılaşıyor. Bunları görüp geçebilirdi de. Ama her şeyi kaydediyor. Evet. Çok iyi bir gözlemci. Bütün bu kayıtlarını birleştirip çok da güzel bir şekilde hayatına entegre ediyor sonra da.
1: Aslında yazar bence burada, yazar da karşımda gerçi ama aslında bence burada konuğum modernleşme sürecini de, hani Türkiye'deki modernleşme sürecini de eş zamanlı olarak ele almış gibi duruyor. Çünkü roman boyunca aileden öğrenilen kültürle şehirde karşılaşılan kültür arasında, bahsettiğiniz bale örneği olunca bu aklıma geldi, bir çatışma da görüyoruz. Bu çatışma aslında modernleşme hikayemizin de bizatihi özü, kendisi olabilir.
0: Evet. İlk pantolonun, blue jean'in çıktığı dönem var. Beyoğlu'nda ilk Beyoğlu çikolatasının çıktığı dönem var. Orada ilk sütyenini arkadaşının annesi alıyor. Çünkü kendi annesinde böyle bir şey yok. Vanila ve göğüsleri belli olmasın diye de
1: kat örülmüş, kat belki
0: yelek yeleklerle evet, dolaşıyor. Ve ona da okula giderken yelek giydiriyor. Çünkü Gülaç'ta böyle bir bilgi yok. Bunu fark eden arkadaşın annesi sayesinde bunu öğreniyor. Sonra dediğim gibi bütün bu aldığı küçük küçük inputlarla apartman sakinlerinden onları takip ederek evliliğinin de etkisiyle evet, Türkiye'nin aslında çağdaşlaşma sürecini adım adım takip ediyoruz diyemem. Başta çok sıkı takip ediyoruz. Fakat Nisa evlendikten sonra bir evin içine kapanıyor biliyorsunuz. Kapanmak zorunda kalıyor. Çok kıskanç bir kocayla. Dışarıya neredeyse çok çok az çıkıyor. O nedenle o içeride kaldığı dönemlerde diğer taraflara gitmedim. Çünkü içeride o kadar büyük problemlerle uğraşıyor. Öyle bir sınıyor ki hayat onu. Kafasını kaldırıp dışarıya bakacak hali de olmuyor. O nedenle oraya kadar adım adım çağdaşlaşma sürecini izliyoruz. Sonra bireysel, Nisa'nın kendi bireysel modernizmine gidişini izliyoruz. Önce toplumsal, sonra bireysel.
1: Nisa'yı Nişantaşı'nda bir apartman dairesine yerleştirmek yerine İstanbul'un başka bir semtine yerleştirmiş olsaydınız, başka bir iş yapıyor olsaydı annesi, onları gözlemlemeseydi acaba nasıl bir Nisa olurdu? Özellikle kitaplarla olan ilişkisine baktığımız zaman okuyan da bir kız çocuğu. Dolayısıyla acaba kitaplarla olan ilişkisindeki o derinlik devam eder miydi ve o derinlik yine aynı Nisa'yı yaratır mıydı?
0: Başka bir
1: semtte bu kadar çeşitlilik olmayacak etrafında.
0: Gene kapıcılar mı?
1: Olabilir, evet.
0: Çok fark ederdi.
1: Fark ederdi.
0: Yani Nişantaşı'nda, Şişli'de.
1: Çünkü bahsettiğiniz karakterler aslında şuna bağlamak istiyorum. Ülkenin de mozaiğinde ne kadar önemli bir yere olduğunu gösteriyor bu karakterlerin. Tabii onu aldığımız zaman Nisa eski Nisa olmayacak. Tıpkı bizden onları aldığınız zaman biz eski biz olmayacağız gibi belki.
0: Aynen öyle yani, Bağcılar'da bir apartmanda oturuyor olsaydı orada Madame Nuritsa'yı nereden bulacaktı? Arap kökenli bir aileyle onların müzikleriyle nereden karşılaşacaktı? Evet. Bir konsomatris de yaşıyor apartmanda aynı zamanda. Bunları göremezdi orada. Evet. O yüzden özellikle daha kentin sosyokültürel altyapısı yüksek semtlerinden birini seçtim.
1: Filiz Aygündüz'ün romanını okuduğum zaman da bir süre kapatıp kendi kendimle bunun muhasebesini yapmıştım. Yani o lafı sevmiyorum ama başka da yerini dolduracak da bir söz de bulamıyorum. Hani azınlık dediğimiz kişiler ne kadar renk kattı Nisa'nın hayatına ve olmazsa aslında Nisa olmayacaktı. Dolayısıyla o azınlıkları ve o azınlık kültürünü bizden çekip aldığımız zaman aslında geriye daha şimdiki gibi olmayan bir durum kalıyor, değil mi?
0: Ekalliyet diyelim. Onlar sadece Nisa gibi bir kapıcı kızının hayatını değil, Türkiye'de yaşayan
1: önemli bir
0: evet yani
1: bir, kişinin değil mi?
0: İç içeydiler. Ermeniler, Türkler, Rumlar. O kültürler yıllarca zaten el ele yürüdüler ve birbirlerini çok beslediler. Bu sadece Nisa'ya özgü bir şey değil. Bu o birliktelik, o birbirinden öğrenme hali zaten bu ülkenin genlerinde olan bir şeydi.
1: Roman boyunca eğitim yalnızca okul sıralarında verilen bir şey değil. Sizce insan en çok insanı en çok ne eğitir?
0: Önce ailede başlıyor her şey. Bunu söylemem lazım.
1: Daha bu arada öğretmen figürü de romanda çok kuvvetli, onu da söyleyelim.
0: Evet. Önce aile, ardından ilkokul öğretmeninin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Elbette gittiği lise, yani eğitim hayatında karşısına çıkan öğretmenleri, arkadaşları, bunların hepsi çok kıymetli. Ama şu da var, ben iç eğitime de çok inanırım. Bunlar dış motivasyonlar, bunların motivasyonuyla okullar bitirilip bir şeyler öğreniliyor ama o iç eğitimimiz, okuduğumuz kitaplar, gözlem gücümüz, mantık yürütmelerimiz, bunların da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Eğer özgür bir bakış açınız varsa, öyle bir kafa yapınız varsa, çok baskı altında bile olsanız o özgürlüğü sonunda bir şekilde kazanıyorsunuz. Tam da bu noktada Duygu Hanım'ın o çok meşhur sözünü söylemek isterim. Kadınlara söylediği, özgürsünüz. Kadınlar özgürsünüz, gücünüzü bilin. Yani o özgürlük ruhu hangi şartlarda olursa olsun, hangi baskı dolu şartlarda olursa olsun, bir insan kendini doğru eğittiğinde ona mutlaka kavuşacaktır diye düşünüyorum ki Nisa da bunu yapıyor zaten.
1: Psikoloji eğitiminiz bu romanı, özellikle karakterleri yaratırken sizi nasıl etkiledi? Yani bir milat çizecek olsak, Filiz Akgündüz, Aygündüz özür dilerim, psikoloji eğitimi almadan önce yazdığı eserler, yarattığı karakterleri ve sonra da bu psikoloji eğitimini aldıktan sonraki yaratılan karakterleri ve eserleri düşündüğümüz zaman sizi nasıl etkiledi ve karakterlerinizi?
0: Şimdi ilk Prens Prenses'i sevmedi. Den sonra aslında ben annem beni görsün, bunlarda biraz ukalalıklar yaptım. Bir hastalığı alıp o hastalığın etrafında dönmeye, hatta sonra kitap çıktıktan sonra o hastalıkla ilgili işte Boğul'un bağlanma teorisinde şöyle der ki gibi, sonradan görme psikoloji okumanın verdiği bir takım bilimsel ukalalıklar yaptım ama bu romanda onların hiçbirini yapmadım. Yapma ihtiyacı da duymadım. O içimden akan cümlelerdeki nasıl yazdığım hakkında hiçbir fikrim yok. Yani şöyle yazıyorum, düşünüyorum, şudur budur diye açıklayabileceğim bir şey değil yazma süreci. O psikoloji kendiliğinden geldi. Hiçbir bilimsel kelime, tavır, düşünce, metot yazılmaksızın karakterin söylemleriyle birlikte aktı. Yani bu psikolojimin çok içeriden aktığı, edebiyatla çok arkadaş olduğu bir roman oldu aslına bakarsanız.
1: Yazarlık ve kurguya baktığımız zaman bu son eserinizdeki sizi en zorlayan karakter, eğer Nisa ise ikinci bir karakter söylemenizi rica edeceğim. Çünkü zaten küçük yaşlığının 65 yaşına kadar Nisa'yı ele aldınız. Dolayısıyla bunun sizi zorlaması beklenir. Nisa dışında başka bir karakterse bir cevap tamam ama Nisa ise sizi en zorlayan karakter, ikinci bir karakter istiyorum.
0: Aslında Sarp, Nisa'nın eşi. Hı-hı. Onu yazarken çok zorlandım. Şöyle bir tehlike vardı. Tabii romanın içinde siz de okudunuz. Şiddet de var. Hı-hı. Sarp'ın o çok aşık olarak evlendiği Nisa'ya gösterdiği şiddet. Ama belli bir noktadan sonra nörolojik bir hastalığı olduğunu da öğreniyoruz. Ve bunun da şiddet duygusunu biraz fazla körüklediğini görüyoruz. Orada şöyle bir tehlike vardı. Şiddeti hastalığa bağlamak ve böylelikle de normalleştirmek. Orada çok dikkat ettim. Hmm. Geriye dönüp okul döneminde Sarp'ın o şiddeti temellendirecek küçük küçük ilmekler attım. Hmm. Onları sağlam atmaya gayret ettim ki sırf hastalıkla onun şiddeti açıklanmasın. Çünkü
1: mazeret verince
0: evet,
1: değil mi
0: mazeret
1: okuyucu?
0: Gibi, şiddetin mazereti, şiddetin ailesi, eğitimi yok. Tehlike oydu. O konuda editörümden de yardım aldım. Onun da yönlendirmeleri oldu. Ben bir editör olduğum için, editör kökenli olduğum için editöre de çok önem veririm. Aslı Güneş'le çok güzel bir çalışma yaptık.
1: Ben de tam editöre bakıyordum. Evet, Aslı Güneş.
0: Evet. Çok kıymetli bir editör. En zorlandığım Sarp oldu özetle. Artı acımakla onu öfkelenmek arasında çok gidip geldim ve duygularımı stabil tutmaya, gene taraf tutmamaya, onu anlamaya çalıştım ve çalışırken de zorlandım.
1: Roman bittiğinde okurların şöyle bir arkaya yaslanıp ne düşünmesini isterdiniz?
0: Bu romanda çok kıymetli bir soru var. Ben şimdi ne yapabilirim? Hı hı. Aslında benim bu romanı yazma sebeplerimden bir tanesi de o soruyu sordurmak. Evet, özellikle kadın okurlara. Zaten kitapların büyük bir çoğunluğunu kadınlar okuyor biliyorsunuz. Elbette erkekler okuyorsa onların da sorabileceği çok kıymetli bir sorudur. Ben şimdi ne yapabilirim?
1: Program birinci bölümünde bunun üstüne de konuşmuştuk. Çünkü erkeklerin çok daha önemli işleri olduğundan.
0: Evet. Nisa çok küçük yaşta Esther teyzesinden öğreniyor bu soruyu. Bu soru bana 20'li yaşlarımda bir psikolog tarafından öğretilmişti. Ağlayıp zırlayarak hiçbir yere gelemezsin Filiz'ciğim. Her üzüldüğünde, sıkıldığında gözünün yaşını sileceksin ve kendine ben şimdi ne yapabilirim bunu aşmak için diye soracaksın demişti. O soruyu ben de Nisa'ya hediye ettim. Nisa da bugün kadınlarla paylaşıyor ve demek istiyor ki her ne ise yaşadığınız sorun, sıkıntı, genelde ağlamaya, dram yapmaya müsait bir yapımız da var. Sakın bunu yapmayın. Ağlarız hep beraber ama sabah kalktığımızda ağlayan kadınlar oluruz. Orada durun ve kendinize ben şimdi ne yapabilirim sorusunu sorun. Çünkü bu soru çözüme götüren bir soru. Çözümün yolunu açan bir soru. Her zaman cevap da bulamayabiliyorsunuz. Bazen hayat o kadar zorlu şeyler çıkarıyor karşınıza. Her zaman ne yapabileceğinizi kestiremiyor biliyorsunuz. Ama bu ruh hali, o soruyu sormak, çözüme adım atmak mutlaka bir gün cevaplarını getiriyor. Ve kadınlar bu soruyu sorsunlar kendilerine diye de yazdım bu romanı.
1: Hayrunisa 20 sene sonra doğmuş olsaydı, yani bütün olayları 20 sene geç yaşıyor olsaydı, romanın böyle çok belli başlı değişen noktaları ya da Hayrunisa'nın bakış açısı ne olurdu? Değişir miydi?
0: Bir kere 80'li yıllarda İstanbul'a gelmeleri gerekirdi. Hı hı. Ben değişeceğini düşünmüyorum biliyor musunuz? Yani bugün anlatılan evet 60'lı yıllarda doğan bir kadının 65 yıllık hikayesi ama o hikaye hala devam ediyor. Hı hı. İstanbul'un içinde, hı hı, Ankara'da, hı hı, İzmir'de, Türkiye'nin farklı yerlerinde. O sınıf meselesi bitmedikçe, köyden kente göç edenlerin yaşadığı korku dinmedikçe, kadın bu kadar değersiz algılandıkça, hala kız kısmı gibi sınıflar açıldıkça, bu hikaye hiç değişmeyecek. Yani 80'de de gelseydi aynı şeyler olurdu diye düşünüyorum.
1: Roman boyunca birçok karakter aslında Hayrunisa'ya hayatın ne olduğunu da anlatmaya çalışıyor. Son soru olarak da bunu sormuş olayım. Sizce hayatın ne olduğunu ona en doğru biçimde kim anlatıyor? Gösteriyor ya da?
0: Aslında annesi, biliyor musunuz? Hmm,
1: her o, şeye rağmen.
0: Her şeye rağmen o çok baskıya tabi tutan, onu üzen, nefes aldırmayan annesi. Çünkü en doğru öğrettiği şey, ilk öğretisi, dik dur kızım. Hatta şey diyor, öyle uyuz itler gibi kıvrılma diyor kendi lisanınca. Ve kızın hep dik durmayı öğretiyor. Ve daha çocuk yaşlarda ve evliliğe hazırlandığı dönemde yaptığı kehanetlerin hepsi de çıkıyor. Çok da öngörülü bir taraftan. Çok tatlı bir kayınvalidesi var ama hep yanlış şeyler öğretiyor. Onu teselli etmeye, korumaya çalışırken maalesef Nisa'ya annesinden daha çok zarar veriyor.
1: Evet, teşekkür ederiz. Bugün Filiz Aygündüz'ün Nisa adlı kitabı. Sadece Nisa'yı konuşmadık tabii, diğer yapılan işleri de konuştuk. Üstat bir gazeteci olduğu için, yılların Filiz Aygündüz'ünü konuk ettiğimiz için, ki o kimleri kimleri konuk etti, kimleri kimlerle röportaj yaptı, kendimizi bu pazar oldukça şanslı hissettiğimizi de söylemek isterim.
0: Ben de çok mutlu oldum, onu söylemek isterim. Çünkü çok güzel okumuşsunuz kitabı, çok keyifle dinledim, sorularınız muhteşemdi. Bunu bir gazeteci olarak söylüyorum, yazar olarak değil. Madem bu kadar deneyimli olduğumu görüyorsunuz, haddim olmayarak.
1: Estağfurullah, haddiniz sonuna kadar.
0: Çok çok güzel bir söyleşiydi, çok teşekkür ederim.
1: Sizi böyle ağırladıysak ne mutlu bize. Size bir kitap seçmeye çalıştım. Erkut Özal'ın programa gönderilen kitaplardan, gelenekselden dijitale hikaye anlatıcılığı üzerine yaptığı bir çalışma vardı. Uğur Mumcu yayın evinden gelen bir eserdi. Bunu size hediye etmek
0: çok
1: istiyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Zevkle okuyacağım.
1: Ben programı bitiriyoruz. Hoşça kalın.
2: Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı sona erdi. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışının tekrarını dinlediniz. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu akşamlar, saat 18. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Filenin Sultanları Milletler Ligi finalinde şampiyon oldu. CHP'ye mutlak buddan kararı Yargıtay'da ön inceleme aşamasına geldi. Hazar Denizi'nde İran gemisini vuran Ukrayna'ya gözdağı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Filenin Sultanları yine tarihi yazdı. Türkiye voleybol ülkesi olduğunu bir kez daha kanıtladı bugün. Milletler Ligi finalinde nefes kesen bir mücadeleye imza atan Amili Kadın Voleybol takımımız zorlu rakibi Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek turnuvayı şampiyonlukla tamamladı. Brezilya maçını 33 sayıyla tamamlayan Melissa Vargas'a en değerli oyuncu seçildi. 2018'den bu yana üst üste 8. kez Milletler Ligi finallerinde mücadele eden Türkiye organizasyondaki ikinci altın madalyasını bugün aldı. Evet, Ay Yıldızı ekip ilk şampiyonluğunu biliyorsunuz 2023 yılında finalde Çin'i mağlup ederek yaşamıştı. Voleybol Milletler Ligi final maçında bugün Brezilya'yı mağlup ederek şampiyon olan ve Türkiye'ye tarifsiz sevinçler yaşatan Filenin Sultanları'nı bizler de bir kez daha yürekten kutluyoruz. Türkiye'nin gündemine dönelim. Terörsüz Türkiye sürecinde artık son virajlar alınıyor. 10-11 maddelik çerçeve yasa teklifinin yarın meclise sunulacağı öne sürüldü. İlk aşamada ise yalnızca suça karışmadığı değerlendirilen terör örgütü mensuplarının yararlanacağı ve bu kişilere 5 yıl siyaset yasağı getirileceği belirtiliyor. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan da çerçeve yasa açıklaması geldi. Bu hafta meclise sunulmasını beklediklerini dile getirdi. Yarım bir yasa değil, tam bir yasa olmalıdır dedi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin mutlak buddan kararı dosyası Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nde ön incelemeye alındı. Esas incelemenin ise 1 Eylül'den sonra yapılması bekleniyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da dün düzenlediği üye katılım törenine kast ajanslarından yüzlerce figüranın 950 lira gibi bir karşılık bedelinde taşındığı iddialarına ilişkin CHP kanadından bugün ilk açıklama İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'den geldi ve kumpas olduğunu söyledi.
2: Koskoca devasa bir salonda 70 kişi eksik olsa ne olur, fazla olsa ne olur. Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Bu tuzağı kuran kimse, kardeşim de olsa sayın savcılar, dibine kadar sonuna gideceksiniz. Kurulan tezgah, FETÖ'leri tezgahın sorumluları kimse, mutlaka bizim bulmamız lazım.
1: LGS kapsamındaki merkezi sınav sonucuna göre yapılacak lise tercihleri yarın saat 17'de sona eriyor. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlarsa 5 Ağustos çarşamba günü map.go.tr adresinden ilan edilecek. YKS 2026 tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte üniversite kontenjanları da netleşti. Bu yıl üniversite kontenjanları 805 binin üzerine çıktı. Yapay zeka odaklı programların da aralarında bulundu. 16 yeni bölümse ilk kez öğrenci kabul edecek. Dünyanın gündemiyle devam edelim bültene. Rus lider Putin donanma gününde St. Petersburg'da komuta kademesiyle buluştu. Deniz kuvvetlerinin özel askeri operasyonlarda hayati rol oynadığını ve Rusya'nın güvenliğinde kilit unsur olmaya devam ettiğinin bu altını çizdi. Ukrayna Hazar Denizi'nde İran gemisini vurduğu saldırıda bir İranlı denizci öldü. İran Dışişleri Bakanlığı ise olayın uluslararası kuralların ağır ihlali olduğunu vurguladı. İran Meclis Başkanı Yardımcısı Ali Niksat ise Ukrayna'nın akılsızca eylemi cevapsız kalmayacak dedi. Washington ve Tahran hattında diplomasi sesleri yükselmeye devam ediyor. ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Waltz, Trump'ın İran'la görüşmelere biraz alan tanıdığını söyledi. Üst düzey bir İranlı kaynaktan da açıklama geldi. ABD saldırmazsa biz de saldırmayacağız mesajını verdi. Yarın Washington'a gitmeye hazırlanan İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump'la İran başta olmak üzere tüm bölgesel konuları görüşeceğini açıkladı. Netanyahu ayrıca İsrail'in en büyük dostlarından olarak nitelendirdiği Senatör Lindsey Graham'ın cenaze törenine de katılacağını belirtti. Avrupa'da yangın kabusu devam ediyor. Fransa ve İspanya'da günlerdir süren orman yangınları nedeniyle evlerinden tahliye edilenlerin sayısı 300 bini buldu. Binlerce hektar alanın küle döndüğü İspanya'da ülke tarihinde ilk kez orman yangınları sebebiyle ulusal acil durum ilan edildi. Haberleri aktardık. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size öyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Bazı sözler vardır, öyle bir anlama gelir ki ya elinden geleni yapacak ya da tamamen çekileceksin. Ya bu deveyi gütmeli ya da bu diyardan gitmeli deyimi de tam olarak bu durumu anlatır. Halk arasında bu deyim bir işe ya tüm gücünüzle sarılmak ya da o işten tamamen uzaklaşmak gerektiğini vurgular. Yani ya bu işi yapacaksın ya da tamamen çekip gideceksin biçiminde iki seçenek sunar. Ancak deyimin kökeninde sadece bir anlam yoktur. Aynı zamanda çok sevilen bir devenin bakımını yapması istenen bir vezirin yaşadığı çıkmazın hikayesi de vardır. Hikayeye göre Hint sultanı vezirine bir deveyi öyle bir şekilde emanet eder ki her sabah bakımı kendisi tarafından yapılması gerektiği söylenir. Sultan vezirine, bu deveye bir hal gelir de sana sorsam seni sorumlu tutarım. Sabahları deveye bizzat sen bakacaksın. Yoksa seni bu memlekette istemem der. Vezir çaresiz bir şekilde ya bu deveyi güdeceğim ya bu diyardan gideceğim diyerek isyan eder. Zamanla halk arasına bu deyim birine ya bu işi yap ya da gidersin demenin kısa yolu olarak yerleşir. Bu deyim geçmişin halk hikayelerinden günümüze kadar ulaşarak bir işin gerekliliği ve sorumluluğu konusunda kararlı bir duruş sergilemeyi simgeler. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Tarihte bugün.
1: Takvimler 20 Mart 2003 tarihini gösterdiğinde Irak, ABD ve İngiltere öncülüğündeki koalisyon güçlerince işgal edilmişti. ABD'nin demokrasi maskesi altındaki ekonomik çıkarları binlerce sivilin can vermesine neden oldu. Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in biyolojik silahlar ürettiği yalanıyla başlatılan kanlı işgal, ülkeye sözü verilen demokrasi yerine sivillere büyük bedeller ödetecek siyasi ve güvenlik alanında kaos getirdi. 26 Temmuz 2021'e gelindiğinde dünyanın dört bir yanına müdahil olan ABD, Afganistan'dan sonra bir cephesini daha kapatmış oldu. Her ne kadar kapanmış gibi görünse de ABD'nin hala binlerce askeri ve çok sayıda üssü bölgede bulunuyor. Gelin ABD öncülüğünde gerçekleşen Irak'ın işgaline daha yakından bakalım. Amerika Birleşik Devletleri, Irak'ın lideri Saddam Hüseyin'in çeşitli gerekçelerle görevden alınması için 1990'dan itibaren büyük bir hazırlık içine girdi. İşgalden önce 13 yıllık bir ambargonun uygulandığı Irak, hem ekonomik hem de yaşam standartları konusunda büyük tahribatlar aldı. Ambargodan sonra ise yine ABD ve ona destek veren İngiltere, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararını beklemeden Irak'ı işgal etmek için düğmeye bastı. Irak'a istikrar ve demokrasi getirileceği vaat edilen operasyona da Irak'ı özgürleştirme operasyonu adı verildi. Ancak bu askeri müdahale yüz binlerce sivilin hayatını kaybetmesi, milyonlarca doların harcanması ve son olarak terör örgütü IŞİD'in ortaya çıkmasına zemin hazırladı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Irak'ın Kuveyt'i işgal etmesinden tam 4 gün sonra 6 Ağustos 1990'da daha çok ekonomi ve mali yaptırım uygulama kararı aldı. Irak'ın Şubat 1991'de Kuveyt'ten çekilmesine rağmen yaptırımlar Mayıs 2003'e kadar devam etti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bu dönemde ABD ve İngiltere'nin engellemeleri nedeniyle Irak'ın tüm itirazlarını geri çevirdi. Irak'ta 13 yıl boyunca uygulanan ağır ambargo nedeniyle kötüleşen ekonomik durum, halkın hayat standartlarını dramatik bir şekilde aşağı çekti ve ülke altyapısı büyük zarar gördü. Vatandaşlara yönelik hizmetlerde ciddi aksamalar meydana geldi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü 1993 yılında yayımladığı raporda ambargo sonucu ülkedeki açlık oranının çok yüksek bir seviyeye ulaştığı uyarısında bulundu. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü 1995'te yayımladığı raporda yarım milyon Iraklı çocuğun dayatılan ambargo nedeniyle açlık ve kötü yaşam koşullarından hayatını kaybettiğini duyurdu. ABD ve İngiltere Irak'ın işgali için diğer ülkelerin desteğini alabilmek için dönemin Irak lideri Saddam Hüseyin'in toplu ölümlere sebebiyet verebilecek nükleer silahlar geliştirdiği iddialarını ortaya attı. Dönemin ABD Başkanı George W. Bush 2001-2003 yılları arasında bu iddialar üzerine bir dosya hazırlatarak Irak işgalini yasal bir statüye kavuşturma mücadelesine girdi. ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell 5 Şubat 2003'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada Saddam Hüseyin'in biyolojik silahlara sahip olduğundan hiç şüphe yok ve daha fazlasını üretebilecek kapasiteye sahip iddiasında bulundu. İddiaların aksine Birleşmiş Milletler Silah Denetleme Komisyonu Başkanı Hans Blix 14 Şubat 2003'te hazırladığı raporda Irak'ta incelemelerde bulunan ekibinin herhangi bir biyolojik silah bulamadığını açıkladı. ABD ve İngiltere Irak'ın işgali için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne yeterli kanıtlar sunamadı. Bunun üzerine iki ülkenin öncülüğünde kurulan koalisyon gücü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden onay çıkmadan işgal kararı aldı. Bu kararla Irak'ın işgaline uydurma bir bahaneyle girişilmesinin yanı sıra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin devre dışı bırakılması nedeniyle uluslararası hukukta çiğnendi. ABD Başkanı Bush 17 Mart 2003'te Saddam Hüseyin ve ailesine 48 saat içinde ülkeyi terk etmeleri, aksi takdirde askeri müdahaleyle karşı karşıya kalacakları uyarısında bulundu. Bush bu çağrıdan tam 2 gün sonra 19 Mart'ta ise ABD ve ona destek veren koalisyon güçlerinin Irak'a karşı askeri operasyon başlattığını duyurdu. Ülkenin tamamını ele geçiren koalisyon güçleri 13 Aralık 2003'te Saddam'ın doğduğu Tikrit'te yer altında gizlenirken yakaladı. Saddam'ın ailesiyle Baas rejiminden birçok üst düzey yetkili Ürdün'e kaçarak iltica etti. Hükümet ve ordunun tamamı lağvedildi. Amerika Birleşik Devletleri'nden yaklaşık 2 yıl görev yapacak Paul Bremer geçici koalisyon yönetiminin başkanlığını yaptı. Saddam Hüseyin çeşitli suçlardan yaklaşık 3 yıl boyunca yargılandıktan sonra 30 Aralık 2006'da Selahattin'e bağlı Diceyl bölgesinde Şiilere yönelik toplu katliam gerçekleştirilmesi emri verdiği gerekçesiyle idam edildi. Ülkeyi kanlı bir kaosa sürükleyen ABD işgali sayıları net olarak bilinmemekle birlikte binlerce sivilin hayatını kaybetmesine, çok daha fazlasının da göç etmesine yol açtı. ABD'nin Irak işgali sonrasında öldürülenlerin sayısına ilişkin farklı açıklamalar yapılıyor. Ancak ABD'nin Irak işgalinin 1,5 milyonun insanın ölümüne sebep olduğu belirtiliyor. ABD'nin Orta Doğu'daki askeri varlığı 2011'de Afganistan'da 100 bini, 2007'de Irak'ta 160 bini geçerek zirve yapmıştı. 2021'de Afganistan'dan çekildikten sonra bu sayı çok daha düşük olsa da halen bölgeye dağılmış yaklaşık 30 bin ABD askeri bulunuyor. Ayrıca İsrail-Gazze Savaşı'nın başlamasından bu yana ABD savaş gemileri de dahil olmak üzere bölgeye ilave binlerce asker sevk etti. Takvimler 20 Mart 2003 tarihini gösterdiğinde Irak, ABD ve İngiltere öncülüğündeki koalisyon güçlerince işgal edilmişti. 26 Temmuz 2021'e gelindiğinde ise dünyanın dört bir yanına müdahil olan ABD, Afganistan'dan sonra bir cephesini daha kapatmış oldu. Her ne kadar kapanmış gibi görünse de ABD'nin hala binlerce askeri ve çok sayıda üssü bölgede bulunuyor. ABD öncülüğünde gerçekleşen Irak'ın işgalini ve etkilerini sizler için derledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Tarihte bugün en kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

Yazın en güzel yanı saatin kaç olduğu değil, gölgenin nerede olduğudur. Güneşi sevin ama kendinizi de koruyun. Şapkanızı takın, suyunuzu yanınızdan ayırmayın. Yazın tadını sağlıkla çıkarın. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Emniyet Genel Müdürlüğü 2026 yılı Haziran ayına ve yılın ilk yarısına ilişkin ülke genelini kapsayan aylık trafik istatistik bültenini yayımladı. Verilere göre Türkiye genelinde 2026'nın ilk 6 ayında meydana gelen 328.029 trafik kazasında kaza yerinde 972 kişi yaşamını yitirdi, 183.916 kişi ise yaralandı. Haziran ayında ise Türkiye genelinde 61.277 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 196 kişi hayatını kaybederken 39.658 kişi yaralandı. Bültende yer alan verilere göre Haziran ayında meydana gelen kazaların 28.675'i ölümlü veya yaralanmalı, 32.602'si ise maddi hasarlı olarak kayıtlara geçti. Ölümlü ve yaralanmalı kazalarda en sık görülen kaza türü yandan çarpma oldu. Haziran ayında 10.333 yandan çarpma kazası kaydedilirken bunu 4.578 ile devrilme, savrulma ve takla, 3.740 ile yayaya çarpma ve 3.194 ile arkadan çarpma izledi. Açıklanan raporda trafik kazalarına neden olan kusur unsurları incelendiğinde sürücü hatalarının ezici üstünlüğü dikkat çekti. Haziran ayında ölümlü ve yaralanmalı kazaların nedenleri arasında 30.682 vakayla sürücü kusurları ilk sırada yer aldı. Sürücü kusurlarının başında ise araç hızını, yol, hava ve trafik şartlarına uydurmamak geldi. En çok yapılan sürücü hataları ise şöyle sıralandı: hızlı yol ve trafik şartlarına uydurmamak, kavşak ve geçitlerde geçiş önceliğine uymamak, arkadan çarpma, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak, dönüş kurallarına uymamak. Haziran ayında ölümlü ve yaralanmalı kazalara karışan 48.379 aracın türlerine göre dağılımında otomobil ve motosiklet başı çekti. Kazalara karışan araçlar içinde otomobiller 20.811 ile ilk sırada yer alırken, otomobilleri 11.770 ile motosikletler, 5.551 ile kamyonetler ve 4.821 ile motorlu bisikletler takip etti. İllere göre kaza ve can kaybı dağılımında 3 büyük şehir başı çekti. İstanbul 4.261 ölümlü yaralanmalı kazayla ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 2.329 kazayla Ankara, 1.969 kazayla Antalya, 1.880 kazayla İzmir ve 1.509 kazayla Bursa izledi. Can kaybı bakımından İstanbul'da 19, Mersin'de 13, Antalya'da 9, Şanlıurfa'da 9 ve Ankara'da 8 kişi hayatını kaybetti. Trafik ekiplerinin yürüttüğü denetimler kapsamında Haziran 2026'da toplam 2.315.984 trafik cezası uygulandı. Bunların 1.864.175'i araç plakalarına, 439.378'i ise sürücülere yönelik oldu. Ayrıca 200.857 araç trafikten men edildi. 23.058 sürücü hakkında alkollü araç kullanımı nedeniyle işlem yapıldı. Yılın ilk 6 ayında uygulanan toplam trafik cezası sayısı ise 14.351.304'e ulaştı. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nın 2026 yılı Haziran ayı ve ilk 6 aya ilişkin trafik istatistikleri Türkiye'de trafik kazalarının bilançosunu ortaya koydu. Radyo Sputnik editörlerinin derlediği verilere göre yılın ilk yarısında 328.029 kazada 972 kişi hayatını kaybederken 183.916 kişi yaralandı. Haziran'da 61.277 kazada 196 kişi yaşamını yitirdi, 39.658 kişi yaralandı. Kazaların en önemli nedeni sürücü kusurları olurken yılın ilk 6 ayında uygulanan trafik cezası sayısı 14.351.000'i aştı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Bunu biliyor muydunuz? Yavru baykuşların kafaları vücutlarına oranla epeyce büyük ve ağırdır. Boyun kaslarının henüz yeterince gelişmemiş olması nedeniyle kafalarını taşımakta zorlanır, dik tutamazlar. Bu nedenle uyurken yüzüstü yatarak kafalarının ağırlığını dengelerler. Bunu biliyor muydunuz?
1: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Japonya'da bu yaz sıcaklar giderek daha bunaltıcı hale geldi. Japonya'nın başkenti Tokyo'da 15 Temmuz'da 48 kişi sıcak çarpması nedeniyle hastanelere kaldırıldı. Japan Today'in haberine göre soğutma ve otomat üreticisi bir şirket olan STRS, insan dolabı adında bir ürün geliştirdi. İnsan soğutucu buzdolabı otomatlardan esinlenerek tasarlandı. Kabinin içindeki sandalyeye oturan kişinin kafasına, boynuna, omuzlarına ve sırtına doğru 5 dereceye kadar soğutulmuş hava üfleniyor. Şirket 5 dakikada belirgin şekilde serinleme garantisi veriyor. 10 dakika kabinin içinde kalmanın sıcak çarpması belirtilerini hafiflettiği öne sürülüyor. Tarihinin en sıcak yazlarından birini geçiren ve başkent Tokyo'da onlarca kişinin sıcak çarpmasıyla hastaneye kaldırıldığı Japonya'da bulunan bir şirket, insan buzdolabı adlı ürünü piyasaya sundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: don't worry about it.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Bilim insanları dünyanın okyanus, göl, nehir ve kıyı sularındaki oksijen seviyesinin hızla düştüğü uyarısında bulundu. Araştırmaya göre bu durum, iklim değişikliği, kirlilik ve biyolojik çeşitlilik kaybıyla birlikte gezegen için büyüyen küresel bir tehdit oluşturuyor. ABD'deki Kaliforniya Üniversitesi San Diego'ya bağlı Scripps Oceanografi Enstitüsü önceliğinde yürütülen araştırmada çözülmüş oksijen miktarındaki azalmanın su ekosistemlerini ve dünyanın iklim dengesini ciddi şekilde etkilediğini ortaya koydu. Bilim insanları bu sürecin bazı etkilerinin yüzyıllar boyunca sürebileceğini ve insan ömrü içine geri döndürülemeyebileceğini belirtti. Araştırmaya göre oksijen kaybının en önemli nedenleri arasında insan kaynaklı küresel ısınma, aşırı besin kirliliği ve derin sulardaki dolaşım sistemlerinde yaşanan değişimler yer alıyor. Uzmanlar, çözülmüş oksijen seviyelerindeki düşüşün okyanus asitlenmesi, biyolojik çeşitlilik kaybı ve tahta su kaynaklarındaki değişim gibi diğer çevresel sorunlarla doğrudan bağlantılı olduğuna dikkat çekiyor. Oksijen seviyesindeki azalma, mikroskopik canlılardan balıklara ve köpek balıklarına kadar uzanan besin zincirini tehdit ederken, yüzeyde solunum yapan deniz memelileri de av popülasyonlarının azalması nedeniyle dolaylı olarak etkileniyor. Araştırmacılar, sucul ortamlardaki oksijen kaybının iklim değişikliği kadar ciddiye alınması gereken küresel bir çevre sorunu olduğu uyarısında bulunuyor. Bilim insanları, dünyanın okyanus, göl ve nehirlerindeki oksijen seviyesinin hızla azaldığını belirledi. Araştırmaya göre iklim değişikliği ve kirlilikle bağlantılı bu süreç, su ekosistemleri ve gezegenin iklim dengesi için küresel bir tehdit oluşturuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Röportaj. Özel Röportaj.
1: Gazeteci Fethi Yılmaz, Yazıyorum programında Habertürk'te Ukrayna krizine ilişkin yayınlanan dosyayı eleştirerek çatışmanın nedenleri ve arka planının görmezden gelindiğini söyledi. Yılmaz, Sena Alkan'ın hazırladığı Savaşan Ukrayna dosyasında Ukrayna'daki çatışmanın yalnızca ölümler ve mezarlıklar üzerinden anlatılmasının eksik bir yayıncılık anlayışı olduğunu ifade etti. Yılmaz, Ukrayna'daki çatışmanın geçmişine ilişkin bazı olayların görmezden gelindiğini belirterek şunları ifade etti.
2: TMSF'nin el koyduğu Habertürk'te Sena Alkan'ın sunumuyla Savaşan Ukrayna isminde bir dosya yapılıyor. Ben ona haber demiyorum çünkü haber değil. Mezarlıkta, Ukrayna'da, Kiev'de orada mezarlıkta bir dosya yapıyor. Mezarlar, bu çatışmada, savaşta ölen insanların mezarları. Arkada böyle çok olayı daha dramatik hale getirecek bir müzik. Yüz binlerce Ukraynalı öldü, işte 20 yaşında çocuklar diye. Doğru mu? Doğru. Ama bunu Kiev'de mezarlıkta, tırnak içinde söylüyorum, haber diye sunmak doğru mu? Değil. Bu bir propaganda. Çünkü ne yok bunda? Savaşı nasıl başladığı yok. Savaşı kimin başlattığı yok. Savaşa finans edenler yok. Bunların hiçbiri yok.
1: 2022 yılında İstanbul'da gerçekleştirilen Rusya-Ukrayna görüşmelerini de hatırlatarak savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimlerin ardından yaşanan gelişmelerin de yayınlarda ele alınmadığını belirten Yılmaz şöyle konuştu.
2: Peki neler olmuştu? O dosyada anlatılmayanları biz anlatalım. 2 Mayıs 2014 yılında Odessa'da sendika evinde çocuklar dahi bu neonaziler tarafından onlarca insan öldürülüyor, hatta diri diri yakılıyor. Bak nasıl başlamış. Bu bilgilere erişmesi zor değil ama istemek lazım. Gerçeği söyleme ihtiyacı duyması lazım insanın. Var mı böyle bir çaba? Yok. Çünkü amaç propaganda yapmak sadece. Nazi Almanyası'yla işbirliği yapan Bandera'yı ulusal kahraman ilan ediyorlar. Zaten ölümünü, doğumunu, her şeyini kutlayıp duruyorlar. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sürekli bir şeye atıf yapıyordu. 2022 yılında İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerine. Burada bir barış anlaşması imzalanmıştı. Sonra ne oldu? Dönemin İngiltere Başbakanı Ukrayna'yı masadan kaldırdı. Avrupa Birliği de bu anlamda destek verdi. Ve bu çatışma hali, bu savaş hali başladı. O yüzden şimdi Sena Alkan'ın tırnak içinde haber dediği bu dosyada ne yok? Bunların hiçbiri yok.
1: Gazeteci Fethi Yılmaz söz konusu yayın anlayışının sebeplerini ise şu sözlerle anlattı.
2: Peki neden yok? Yani böyle biraz kurcaladığımızda mesela Sena Alkan soy ismi, bir soy ismi daha var. Aktürk. Eşi kim peki Sena Alkan'ın? Avrupa Birliği danışmanı Hüseyin Aktürk. Biraz şimdi tablo netleşiyor mu? Biraz böyle o bulurluk hali kayboluyor değil mi? Hüseyin Aktürk kim? 2010 yılında AB Akademi AŞ'yi kurarak bu STK'lar, üniversiteler ve kurumlara proje danışmanlığı yapıyor. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen AB fonları ve uluslararası kariyer platformunun da yönetici ortağı. Kalkınma politikaları ve AB hibe yönetimi üzerine de içerikler üretiyor. Şimdi böyle birinin eşi olunca da herhalde haber değil, propaganda yapılıyor. Çünkü sadece propaganda var. Savaşın karşılığının bir ölüm olduğunu, savaşın karşılığının bir mezarlık olduğunu herhalde en iyi bilen ülkelerden biri de Türkiye'dir. Kurtuluş Savaşı vermiş, o milli mücadele sürecinden geçmiş, işgallere uğramış, terör saldırıları vesaire. Peki bu savaşın çıkışına ne neden oldu? Hangi olaylar silsilesi neden oldu? Bunların hiçbiri yok. Bunların hiçbiri olmayınca işte ona biz haber değil, propaganda diyoruz. Bunu sunarsanız George Orwell'ın dediği gibi bu gazetecilik değil, halkla ilişkiler oluyor efendim.
1: Yılmaz, 2. Dünya Savaşı'nda Naziler tarafından idam edilen ve Nazım Hikmet'in üzerine şiir yazdığı Tanya heykelinin de Ukrayna'da yıkıldığını hatırlatarak sözlerine şöyle son verdi.
2: İkinci Dünya Savaşı sırasında hayatını kaybeden ve Türkçenin en iyi şairlerinden, dünya şairi Nazım Hikmet'in üzerine şiir yazdığı Tanya'nın heykelini dahi Ukrayna'da yıktılar. Görüntüleri var. Bakabilirsiniz. Araba motorlarından da ararsanız görürsünüz. Yani Nazım Hikmet'in üzerine şiir yazdığı, 1945 yılında kaleme aldığı Tanya şiiri. Tanya 2. Dünya Savaşı sırasında gerçek adı Zoya, 18 yaşında da Naziler tarafından idam edildi ve Tanya ismini, Tanya kod ismini kullanıyordu. Nazilerin eline esir düştü. Hatta son sözleri dahi bizi asabilirsiniz ama yalnız değiliz. 190 milyon kişiyi de asamazsınız ya ifadelerini kullandı. Çok ağır işkencelerden geçti. Soğuk bir iklim olduğu için idam edildikten sonra, asıldıktan sonra cesedi günlerce orada kaldı. Alman askerleri o ağır işkenceleri ben burada tekrar edemiyorum ama cesedini de süngülediler ve Tanya'yı astılar. Şimdi Nazım Hikmet'in şiirinden utanmayanlara, Nazım Hikmet'ten de utanmayanlara, bu tarihsel gerçekleri saklayanlara gelsin. Tanya şiiri bir dinleyelim efendim. Zoya'ydı adı. İsmim Tanya dedi onlara. Tanya. Bursa cezaevinde karşımda resmin. Bursa cezaevinde. Belki duymamışsındır bile Bursa'nın ismini. Bursam yeşil ve yumuşak bir memlekettir. Bursa cezaevinde karşımda resmin. Sene 1941 değil artık. Sene 1945. Moskova kapılarında değil artık. Berlin kapılarında dövüşüyor artık sizinkiler, bizimkiler. Bütün namuslu dünyanınkiler. Tanya, senin memleketini sevdiğin kadar ben de seviyorum memleketimi. Seni astılar memleketini sevdiğin için. Ben memleketimi sevdiğim için hapisteyim. Ama ben yaşıyorum. Ama sen öldün. Sen çoktan dünyada yoksun. Zaten ne kadar az kaldın orada. 18 senecik. Doyamadın güneşin sıcaklığına bile. Tanya, sen asılan partizan, ben hapiste şair. Sen kızım, sen yoldaşım. Resmim üstüne eğiliyor başım.
1: Gazeteci Fethi Yılmaz, Habertürk'te Ukrayna krizine ilişkin yayınlanan dosyayı eleştirerek çatışmanın nedenleri ve arka planının görmezden gelindiğini söyledi. Yılmaz, nasıl başladığını anlatmadan yapılan yayın haber değil, propagandadır dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik, özel röportaj. Özel röportaj. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.
1: Bunu biliyor muydunuz? Hacimsel olarak dünyanın en büyük tatlı su gölü olan Baykal Gölü, yerin yüzeyinde bulunan sıvı haldeki tatlı suyun yaklaşık %20'sini barındırıyor. Baykal Gölü aynı zamanda dünyanın en yaşlı ve en derin gölü. Dünyanın yüzey alanı açısından en büyük gölü olan Hazar Denizi ise 371 bin kilometre karelik bir alanı kaplıyor. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Akrep zehri, laboratuvarda yürütülen titiz bir üretim sürecinin ardından hayat kurtaran panzehire dönüşüyor. Sağlık Bakanlığı bünyesindeki laboratuvarlarda Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan getirilen akreplerden belirli aralıklarla zehir sağlıyor. Elde edilen zehir doku kalıntılarından arındırılıyor ve kalite kontrol testlerinden geçiriliyor. Saflaştırılan venom, panzehir üretiminde kullanılan 10 ata düşük dozlarda uygulanıyor. Atların bağışıklık sistemi yeterli düzeyde antikor ürettiğinde plazmaları alınıyor. Bu plazma yeniden saflaştırılarak yalnızca akrep zehrine karşı antikorlar elde ediliyor. Üretilen panzehir tüm kontrollerin ardından sağlık müdürlüklerine gönderiliyor ve Türkiye genelindeki sağlık kuruluşlarına dağıtılıyor. Türkiye'de yılda yaklaşık 10 bin doz akrep panzehiri üretiliyor. Gerektiğinde üretim kapasiteleri artırılabiliyor. Uzmanlara göre Türkiye'de kullanılan panzehir, Güneydoğu Anadolu'da yaşayan Androctonus crassicauda türünün zengin protein yapısı sayesinde Kuzey Afrika ve Orta Doğu'daki birçok akrep türüne karşı da etkili. Yaz aylarında özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Adana çevresinde akrep sokması vakaları artıyor. Kırsalda çadırda kalanlar ve açık alanda uyuyanların kıyafetlerini ve ayakkabılarını giymeden önce mutlaka kontrol etmeleri öneriliyor. Uzmanlar, panzehrin tüm sağlık merkezlerinde bulunduğunu ve son yıllarda akrep sokmasına bağlı ciddi ölüm vakalarının görülmediğini belirtiyor. Türkiye'de akrep sokmalarına karşı kullanılan panzehir laboratuvarda yaklaşık bir yıl süren biyolojik üretim sürecinin ardından hazırlanıyor. Yılda yaklaşık 10 bin doz üretilen serum ülke genelindeki sağlık kuruluşlarında hayat kurtarmaya devam ediyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: İstanbul Üniversitesi'nden akademisyen doktor Ergün Bacak, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu oldu. Son günlerde sosyal medyada gündem olan iri çekirgeler İstanbul'un birçok ilçesinde de görüntülendi. Vatandaşlarda endişeye neden olan çekirgelerle ilgili uzmanlar, tarımsal üretimi tehdit eden bir durumun bulunmadığını belirtti. İstanbul Üniversitesi Ormancılık Meslek Yüksekokulu Avcılık ve Yaban Hayat Programı Başkanı Doktor Ergün Bacak, çekirge istilasının detaylarını Radyo Sputnik canlı yayınında şu sözlerle aktardı.
2: Öncelikle beyaz yüzü çalı çekirgesi ismiyle söylediğiniz için bakın türünün tanımlanmış olmasıyla çok mutluluk verici. Çünkü çekirge ilk 2-3 gün önce ilk başta sosyal medyada yayıldığında bu bir çekirgeydi, çöl çekirgesiydi. Farklı isimlerle anılıyor, istilacı çekirgeler diye anılıyordu. Neyse ki bir şekilde bunları düzeltmeyi başarmışız ve beyaz yüzlü çalı çekirgesi olduğu artık gündeme oturmuş durumda. Teşekkür ediyorum türün ismiyle söylediğiniz için. Şöyle diyeyim, bu bir istilacı tür değil, bu bir yerli tür. Doğal olarak İstanbul'da yaşıyor, doğal olarak Türkiye'de yaşıyor. Hani şu bizim yerli ve milli kavramı var ya, yerli ve milli çekirgemiz. İstila falan yapmıyor. Öyle 20 santime falan da ulaşmıyor. Arada bazı görüntüler var. Bilmiyorum yapay zekayla mı yapılmış ama bazı görüntüler Doğu Anadolu'dan, Güneydoğu Anadolu'dan etçil olan bazı saga çekirgelerinin eklenmesi. Onlar çünkü 20-25 santimetre bulunuyor. Hani sapla saman bazen karışıyor. Biraz da sosyal medyanın aktif olarak kullanılması ve başka yerlere gitmesiyle bambaşka bir boyut aldı. Aslında beyaz yüzü çalı çekirgesi 5-6 santim boylarında genellikle ot yiyen ama hiçbir zaman tarım ürünlerine aşırı zarar vermeyen, popülasyonu böyle tarım ürünlerine bahçeye zarar verecek miktara ulaşmayan, tarlalarda, tarla kenarlarında, çayırlarda, bahçelerde yaşayan ve erişkinleri uçma yeteneğine sahip olan, erişkinleri aynı zamanda zararlı böceklerle, diğer böceklerle hatta kendi türünü bile yiyebilen hem etçil hem otçul bir tür. Biraz kocaman kafalı, biraz iri bacaklı, uzun kanatlı bir tür olduğu için biraz fazla dikkat çekiyor. Geceleri de aktif olduğu için genelde ay ışığını, yıldızları takip eden bir tür. O nedenle de ay ışığı ve yıldızın yerine şu anda insanların aydınlattığı evler var. Ay ışığı ve yıldızı takip etmek yerine bizim yapay ışıklarımızı takip ediyor. Bu nedenle de evlere giriyor. Tamamen doğal bir olay. Sadece popülasyonu şu anda biraz fazla ve popülasyonun zirve yaptığı dönemlerde birkaç hafta içerisinde kaybolacaklar. Hiç anormal bir şey yok. Aslında biz biraz doğadan uzak kaldık. Doğadan uzak kalan bir nesil biraz da sosyal medyayı fazla kullanınca olaylar bambaşka yerlere gitti. Kimseyi yiyen bir hali yok. Kolay kolay ısırmaz da, hatta bizim derimizi de ısırabilecek kuvvette bir çenesi yok. Sadece bebeklerin, belki küçük çocukların derisine zarar verebilir, onları ısırabilir ama kimseye yiyecek hali yok. Öyle bir durum yok. Hani istilacı dedik ya, istilacı olan bir canlı varsa çekirge değil biziz, insan. İnsan istila ediyor. Onların doğal yaşam alanlarını, çayırları, meraları, otlak alanları istila ediyoruz. Ve dolayısıyla ev sahibi olan çekirge. Biz ev sahibini evinden kovuyoruz. Sonra bizim evimize geldi diyoruz. Dediğim gibi eve gelenlerin de nazik bir şekilde alınıp yeşil bir alana bırakılması, doğal alana bırakılması ekosistem için iyi olacaktır. Hem bu tür için hem ekosistem için değerli olacaktır.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan İstanbul Üniversitesi Ormancılık Meslek Yüksekokulu Avcılık ve Yaban Hayat Programı Başkanı Doktor Ergün Bacak, İstanbul'da görülen beyaz yüzlü çalı çekirgeleriyle ilgili sosyal medyada yayılan istila iddialarını, çekirgelerin özelliklerini ve neden evlere girdiklerini anlattı. İstilacı olan çekirge değil, insan diyen Doktor Ergün Bacak, beyaz yüzü çalı çekirgesini istilacı bir tür değil, yerli ve milli çekirgemiz. Türkiye'de ve İstanbul'da doğal olarak yaşıyor sözleriyle tanıttı. 5-6 santimetre boylarında olan bu çekirgeler tarım ürünlerine aşırı zarar vermiyor diyen Doktor Bacak, popülasyonun zirve yaptığı dönem birkaç hafta içinde sona erecek bilgisini paylaştı. Çekirgelerin evlere girmesinin nedenini de açıklayan Ergün Bacak, geceleri ay ışığı ve yıldızlar yerine insanların yapay ışıklarını takip ettikleri için evlere giriyorlar diye konuştu. İstilacı olan bir canlı varsa çekirge değil, insan diyen Doktor Ergün Bacak, biz onların doğal yaşam alanlarını istila ediyoruz, sonra da kendi evimize geldiklerini söylüyoruz ifadesini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Doktor Aylin Yaman, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Ağrı'da görev yapan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor AÇ'nin çalıştığı klinikte kadın sünneti olarak bilinen genital mutilasyon uygulamasını yaptığı iddia edildi. Türk Tabipleri Birliği sosyal medyada kadın sünneti uyguladığı yönünde tanıtım yaptığı öne sürülen doktor hakkında ilgili tabip odası tarafından disiplin soruşturması başlatıldığını açıkladı. Aynı zamanda doktor da olan ve iddiaları meclis gündemine taşıyan CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, doktor hakkındaki iddiaları canlı yayında şu sözlerle anlattı.
2: Canım, biz bu kadar sağlığın içinde olmamıza rağmen görünce ben de aynı hissiyata kapıldım. Çünkü çok şey görüyoruz burada ama artık bu gerçekten son kerteydi. Hakikaten üzücü bir durum bu. Acı olan şey şu Mustafa Bey, Sağlık Bakanlığı birçok şey için anında soruşturma başlatıyor. Son dönemde özellikle kadın doğum hekimleriyle ilgili haberiniz oluyordur. Bu sezaryen, primer sezaryen oranları yüksek olan hekimlerle ilgili bir takım idari yaptırımlar uyguluyor. Yeniden eğitimi alma gibi bir takım uygulamalar ve denetim süreçleri ve müfettişler gönderiyor. Ama büyük bir ilimizde böyle bir şey aleni duyuruluyor ve henüz Sağlık Bakanlığı'nın böyle bir yaptırımını duymuyoruz. Üzücü olan konu bu.
3: Kadın sünneti denilen uygulama Türkiye'de, evet, yasal olarak bir sınırı yok mu?
2: Tabii bu çocuğun cinsel tacizi ve kadına şiddet kapsamında değerlendiriliyor ve Türk Ceza Kanunu suç olarak nitelendiriliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nde de bunun herhangi bir hiçbir sağlık faydası olmadığı ve aynı şekilde şiddet ve cinsel taciz kapsamında değerlendirilmesi, yani bir insan hakkı ihlali olarak değerlendirilmesi gerektiği hem Dünya Sağlık Örgütü'nde hem de Türk Ceza Kanunu'nda zaten yeri var. Burada özellikle geleneksel ve tamamlayıcı tıp, bu kanıt düzeyi düşük tamamlayıcı tıp ve bu tür uygulamaları yeterince kontrol altında tutmaması Sağlık Bakanlığı'nın gerçekten çok düşündürücü.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan CHP Ankara Milletvekili Doktor Aylin Yaman, Ağrı'da görev yapan bir kadın doğum uzmanının kadın sünneti uygulaması yaptığı iddialarını, söz konusu uygulamanın hukuki boyutunu ve Sağlık Bakanlığı'nın denetim sorumluluğunu değerlendirdi. Bir kadın doğum uzmanının kadın sünneti uygulamasını sosyal medyada duyurması son derece üzücü ve kabul edilemez bir durum diyen Aylin Yaman, Sağlık Bakanlığı birçok konuda hızlı şekilde soruşturma başlatılırken böyle bir iddia karşısında henüz bir yaptırım açıklanmaması düşündürücü ifadesini kullandı. Kadın sünneti uygulamasının hiçbir sağlık faydası yok. Bu uygulama şiddet ve cinsel taciz kapsamında bir insan hakkı ihlali olarak değerlendirilmeli diye konuşan CHP'li Yaman, geleneksel ve tamamlayıcı tıp adı altında kanıt düzeyi düşük uygulamaların yeterince kontrol edilmemesi Sağlık Bakanlığı açısından düşündürücü dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj.
4: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Gökbilimciler, Güneş sistemi dışında şimdiye kadar gözlenen ilk ay benzeri doğal uydu adayını keşfetmiş olabileceklerini açıkladı. Araştırmacılar, keşfin doğrulanması halinde bunun Güneş sistemi dışındaki ilk doğal uydu keşfi olarak bilim tarihine geçebileceğini vurguladı. İlk gözlemler, cismin birçok özelliğinin doğal bir uyduyla örtüştüğünü ortaya koyuyor. Ancak bu gök cismi, Güneş sistemindeki uydulardan farklı olarak bir gezegen.

0: Gezegenin etrafında değil, kahverengi cücenin yörüngesinde hareket ediyor. Kahverengi cüceler, kütle bakımından gezegenlerle yıldızlar arasında yer alan gök cisimleri olarak tanımlanıyor. Bu nedenle kahverengi cücenin çevresinde dönen yeni cismin klasik anlamda bir uydu olarak kabul edilip edilemeyeceği tartışma konusu oldu. Bilim insanları, gözlemlerin teyit edilmesi halinde bu cismin Güneş sistemi dışında keşfedilen ilk doğal uydu unvanını alacağını ve gezegenler, kahverengi cücelerle uydular arasındaki ilişkiye yönelik mevcut teorilerin yeniden değerlendirilmesine katkı sağlayacağını söyledi. Şili merkezi Avrupa Güney Gözlem Evi'ndeki gök bilimciler, çok büyük teleskopla Güneş sistemi dışında şimdiye kadar tespit edilen ilk ay benzeri doğal uydu adayını keşfetmiş olabileceklerini duyurdu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Uzun yolda verilen 5 dakikalık mola bazen en güzel manzarayı gösterir. Dinlenin, sonra devam edin. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Yazar Zekai Işın Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Yaşadığı Almanya'dan Eskişehir'deki köyüne tatile gelen Zekai Işın, sabah namazına gelmeyen imamı evinden çağırdığı için davalık oldu. Hakkında kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla soruşturma başlatılan ve havalimanında gözaltına alınan Zekai Işın, yaşadıklarını Radyo Sputnik canlı yayınında anlattı.
2: Tuhaflık şurada, siz sabah namaza gittiniz, imam yok.
3: Evet.
2: Sonra
3: evet.
2: Da imamın kapıyı çaldınız ya da çağırdınız. Sonra ne oldu? Bir anlatabilir misiniz bize?
3: Doğduğum, büyüdüğüm köyümde tatile gitmiştim. Orada dedemden kalan evi tamir ettim. Köyde biraz sabah namazı kılayım diye ev tamir ettim. Sabah namazı ezanı okundu. Camiye gittim. Camide kimse yok. Caminin ışıklarını falan yaktım. Dedim ki hoca efendinin evi uzak değil, bir gideyim bir sorayım acaba uyuyor mu kalmıştır diye. Çünkü akşamleyin hoca efendi evindeydi, görmüştüm. Hoca efendi dışarı zile bastım, dışarı çıktı böyle bir atletle falan. Abi ben izinliyim bugün dedi. Halbuki bana verilen şeye göre izin bitmişti gece 12'den sonra, izinli değildi o gün, iyi biliyorum. Şaşırdı falan, sonra biraz konuştuktan sonra kapıyı kapattı. Biz de Almanya'ya gittik ondan sonra. İşte bu ayın 30'u, 6. 30'unda 26'da Ankara Havalimanı'na hanımla beraber indim. Benim tutuklama kararım var dediler. Hanım geçti. Ben kaldım sınırda Ankara Havalimanı'nda.
2: Neden?
3: Sebebini soruyorum. Polis sebebini aldı götürdüler. Dedim ki ya korktum. Hanım da korktu. Acaba nedir? Çünkü tutuklama kararı olunca insanın bir de yurt dışından gelince korkuyor, çekiniyor. Polis bey beni bir odaya götürdü, orada tutanakları tuttu, dedi ki senin hakkında bir özel hayatın gizliliğini ihlal etmekten dolayı tutuklama kararı var. O ne dedim, ya dedim Mücahit Sert diye birisi seni dedi şikayet etmiş dedi, ondan dolayı dedi sana yakalama kararı çıkarmışlar dedi. Peki ne yapmam gerekiyor diye sorduğumda tamam dedi, işlemleri yaptı. 3 gün bana mühlet verdi. 3 gün içerisinde herhangi bir adliyeye gideceksin, ifade vereceksin dedi, beni gönderdi. Biz de hemen 3 gün içerisinde Eskişehir Adliyesi'ne gittim. Gittim oradan nüfus cüzdanı falan gösterdim. Mavi kartım falan vardı. Ya beni tutuklama odasına koydular. Orada birkaç kişiler var. Sıcak daraldım. Yaşım 62, orada gençler var. Ya memur bey ben burada duramam dedim, işte nasıl olacak, ne gibi olacak. İki polis başımda dikiliyor, bir de bekçi başımda dikiliyor. Hatta bekçi bana müdahale etti, hayır dışarı çıkamazsın odadan gibisine. Sonra ben biraz müdafaa ettikten sonra tamam burada bekleyebilirsin dediler. Biz 4 saat falan bekledik, bir polis hanımefendi beni aldı götürdü savcıya, bir odaya götürdü. Savcı bana sorular sordu. Ya savcı bey dedim, böyle böyle anlattım, şey yaptım. Dinledi. Takipsizlik kararı verdi. Sonra öğrendim ki o hoca efendi hatta ifadesinde yatak odasına kadar girdi diye söylemiş. Halbuki ne yatak odası, ben kapıda sadece hoca efendiye sorular sordum. O anda da tabii video çekmiştim, ondan dolayı biraz afarlandı. Bu şekilde oldu. Sonra biz takipsizlik kararından sonra günlük almaya geldik. Anladım. Zaten köyde 5 cemaat var hoca efendinin. Ya köyde 5 kişi var. 5 kişi zaten. Yani fazla bir kalabalık olsa neyse. Nereden tasarruf edeceğim de böyle düşünürken bir hoca efendinin 5 tane müşterisi var. Adama tam aylık verilip köye imam vermişler. Bu da başka bir muamma. Bir de bu evet tarikatlar bu Diyanet'in içine epeyce girdiler. Ben bunu takip edeceğim. Yani burada Diyanet'in suçu var, suçu yok değil. Halbuki ben il müftüsüne defalarca yazdım.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan yazar Zekai Işın, sabah namazına gelmeyen imamı evinden çağırdığı için nasıl davalık olduğunu anlattı. Sabah namazı için camiye gittim. Kimse yoktu. İmamın evi yakın olduğu için uyuyup kalmış olabilir diye kendisini çağırmaya gittim diyen Işın, imam izinli olduğunu söyledi. Daha sonra hakkımda özel hayatın gizliliğini ihlal suçlamasıyla yakalama kararı çıkarıldığını öğrendim ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın. Özel.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
2: Bir öğrencinin ustasını geçmesi bazen yıllar süren bir geleneğin ve emeğin sonuçlarını alt üst eder. Boynuz kulağa geçti atasözde tam olarak bu durumu anlatır. Boynuz kulağa geçti atasözü bir kişinin kendisinden daha deneyimli veya yaşlı olanı başarı veya yetenek bakımından geçmesini ifade eder. Yetenekli bir çırak ya da öğrencinin zamanla ustasından daha başarılı olması toplumun gelişimi için olumlu bir durumdur. Günümüzde bu atasözü sonradan yetişen öğrencinin ustasını geçmesi biçiminde sıkça kullanılmaktadır. Eğitimde veya meslek hayatında kuşaklar arasında kalite ve ilerlemeyi simgeleyen bir anlam taşır. Peki bu deyimin kökeni nedir? Osmanlı dönemi ve öncesinde ustaların yanında yetişen çırakların zamanla ustalarını aşması oldukça yaygındı. Bu durum toplumda halk söyleşilerinde ve sözlü kültürün bir parçası olarak kendine yer buldu. Bazı halk hikayelerinde Büyük İskender'in memurlarına taktırdığı boynuzlu taçlardan türediği anlatılsa da bu tür efsanelerin tarihi temeli bulunmamaktadır. Atasözünün halk anlatıları ile ilgili en bilinen rivayetlerinden biri Erzurum'daki çifte minareli medresenin inşası ile ilgilidir. Bu efsaneye göre üstadla çırağı medresenin iki minaresini yan yana yükseltirken birlikte çalışırlar. Bir gün çırak minaresinin üstadının önüne geçtiğini fark eder ve bu durumu ustasına bildirir. Üstad çırağının kendisini geçtiğini görünce derin bir hayal kırıklığına uğrar ve trajik bir şekilde sonlanacak bir olay yaşanır. Bu halk hikayesi ustaya duyulan derin saygıyı ve atasözünün halk arasında ne kadar yaygın bir şekilde kullanıldığını gözler önüne serer. Boynuz kulağa geçti atasözü yalnızca bir usta çırak ilişkisinin değil, nesiller arası ilerlemenin ve gelişimin simgesidir. Bu halk hikayesi bir çırakla ustasının rekabetinin ötesinde toplumun değişim ve yeniliklere nasıl açık olduğunu da gösterir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türk dondurması dünya sofralarını tatlandırıyor. Türkiye'nin dondurması dünyaya açıldı. Türkiye bu yılın ilk 4 ayında 23,5 milyon dolarlık dondurma ihracatı gerçekleştirirken dış satımda Irak, ABD, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova ve Kazakistan gibi pazarlar öne çıkıyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden 19 Temmuz Dünya Dondurma Günü dolayısıyla yapılan değerlemeye göre ülkede dondurma imalatı yapan 919 tesisteki üretim altyapısı ve gelişmiş işleme sanayisiyle dondurma üretiminde önemli kapasiteye ulaşıldı. Türkiye'nin süt ve süt ürünleri ihracatı geçen yıl 523 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Bunun 72,8 milyon dolarlık bölümünü dondurma ihracatı oluşturdu. Dondurmanın toplam süt ve süt ürünleri ihracatının yaklaşık %13,9'unu oluşturduğu belirlendi. Aynı dönemde dondurma ithalatı 12,7 milyon dolar seviyesinde kalarak Türkiye dondurmada net ihracatçı oldu. Geçen yıl en fazla dondurma ihracatı yapılan ülkeler arasında Irak, ABD, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova ve Kazakistan ilk sıralarda yer aldı. Bu yılın ilk 4 ayında gerçekleştirilen 23,5 milyon dolarlık ihracatsa uluslararası pazarlardaki talebin devam ettiğini gösterdi. Yaz sıcaklarının vazgeçilmezi dondurmanın varlığı her yıl tüm dünyada Temmuz ayının 3. haftasında Dünya Dondurma Günü olarak kutlanıyor. İlk olarak 1984'te ABD'de ilan edilen dondurma günü zamanla dünya geneline yayılarak gelenek haline geldi. Hafifliği ve farklı lezzetleriyle her yaş grubu tarafından severek tüketilen dondurmanın bu özel günü ülkemizde de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. 19 Temmuz Dünya Dondurma Günü dolayısıyla yapılan değerlemeye göre Türkiye'de dondurma imalatı yapan 919 tesisteki üretim altyapısı ve gelişmiş işleme sanayisiyle dondurma üretiminde önemli kapasiteye ulaşıldı. Türkiye'nin süt ve süt ürünleri ihracatı geçen yıl 523 milyon dolar olarak kayıtlara geçerken bunun 72,8 milyon dolarlık bölümünü dondurma ihracatı oluşturdu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: got gadgets, isn't it? Things are getting a little out of hand here. Whoa! Who hired security on this gig, man? They're a motorcycle gang. Come on!
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Gökbilimciler, Güneş sistemi dışında şimdiye kadar gözlenen ilk ay benzeri doğal uydu adayını keşfetmiş olabileceklerini açıkladı. Araştırmacılar, keşfin doğrulanması halinde bunun Güneş sistemi dışındaki ilk doğal uydu keşfi olarak bilim tarihine geçebileceğini vurguladı. İlk gözlemler, cismin birçok özelliğinin doğal bir uyduyla örtüştüğünü ortaya koyuyor. Ancak bu gök cismi, Güneş sistemindeki uydulardan farklı olarak bir gezegenin etrafında değil, kahverengi cücenin yörüngesinde hareket ediyor. Kahverengi cüceler, kütle bakımından gezegenlerle yıldızlar arasında yer alan gök cisimleri olarak tanımlanıyor. Bu nedenle kahverengi cücenin çevresine dönen yeni cismin klasik anlamda bir uydu olarak kabul edilip edilemeyeceği tartışma konusu oldu. Bilim insanları, gözlemlerin teyit edilmesi halinde bu cismin Güneş sistemi dışında keşfedilen ilk doğal uydu unvanını alacağını ve gezegenler, kahverengi cücelerle uydular arasındaki ilişkiye yönelik mevcut teorilerin yeniden değerlendirilmesine katkı sağlayacağını söyledi. Çin merkezi Avrupa Güney Gözlem Evi'ndeki gökbilimciler, çok büyük teleskopla Güneş sistemi dışında şimdiye kadar tespit edilen ilk ay benzeri doğal uydu adayını keşfetmiş olabileceklerini duyurdu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

Bazı kokuların mevsimi vardır. Güneş kremi, deniz, toprak ve yeni demlenmiş çay. Yaz biraz da bunların toplamıdır. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Bolu Ulu Mescit Köyü azası Salih Tunuslu, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Bolu'nun Ulu Mescit Köyü, il özel idaresi tarafından evlere su sayıcı takılma uygulamasıyla gündemde. Yıllar önce suyu kendi imkanlarıyla köye getirdiklerini söyleyen köylüler, evlere sayaç takılıp kullandıkları sudan para alınmasına karşı çıktı. Bolu Ulu Mescit Köyü azası Salih Tunuslu yaşananları gazeteci Mustafa Hoş'a anlattı.
2: Şöyle başlayalım. Şimdi bu su 8 kilometre öteden kendi imkanlarınızla getirdiniz, değil mi?
3: Evet, 25 yıl önce kendi imkanlarımızla imece usulü çalışarak, aramızda para toplayarak getirdiğimiz bir su hattı.
2: Kendi bütün o borulardı, işte altyapıda ne harcanıyorsa hepsinin parasını kendiniz imece usulü karşıladınız. Su geldi, suyu kullanıyorsunuz. Şimdi kim o suya sayaç takıyor? Belediye mi? İl Genel Meclisi mi?
3: İl Özel İdare'ye bağlıyız biz. Özel İdare muhtarlarla birlikte Bolu genelindeki bütün köy muhtarlarıyla, 112 köy muhtarıyla birlikte karar alıyorlar. Muhtarlar da bu işe onay veriyor. Su saati takılmak isteniliyor. Biz ve bizim gibi birçok köy var. Kendi su hattını kendisi getirip, kendisi deposunu yapıp şebekeye bağlamış olan. Devletin burada bize bir şehir merkezindeki gibi şebeke suyu sağlaması yok. Bir hizmeti yok. İlk aldıkları kararda su saat ücretlerini hane başı birim fiyatı 10 lirayken hayvancılığa 13 lira koyuyorlar. Bu sonradan hayvancılığa 30 liraya çıkıyor. Ben tarım hayvancılık yapıyorum aynı zamanda. Küçükbaş hayvan sürüm var. Şöyle izah edeyim size. Tarım Bakanlığı bana hayvan başına, küçükbaş hayvan başına 200 lira destek verirken İl İdaresi benden bana ceza keser gibi milletin 10 lira verdiği yerde ben 30 lira vermemi istiyor benden. Hani bu devlet politikası birbiriyle çelişir mi? Allah aşkına bana bir söyleyin Mustafa Bey. Hani ben yanlış anlamayın, çobanım. IQ seviyem belki düşüktür.
2: Estağfurullah.
3: 2002'de 90 sözel sorusundan 85 doğru soru cevapladığım halde benim IQ seviyem buna yetmiyor. Hani bu nasıl bir lahana turşusudur, bu nasıl bir tarihdir? Şöyle de bir durum var Mustafa Bey. Oturdukları yerden, masa başından, beni yanlış anlamayın, koyunun kaç litre su içeceğini hesap ediyorlar. 4 litre su içer diyorlar ortalama. Koyun kesinlikle sıcak havada 10 litre su içer. Kışın serin havada 1 litre su içer. Bunun ortalamasını hesap edemezsiniz. Neden hesap edemezsiniz? Koyun çok titiz bir hayvandır. Keçi çok titiz bir hayvandır. Birikmiş suda, akmayan sudan su içmez. Bunları bilmiyorlar. Herhangi bir üreticiye sormuyorlar. Oturdukları yerden karar alıyorlar.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan Bolu Ulu Mescit Köyü azası Salih Tunuslu, köylülerin kendi imkanlarıyla getirdiği suya sayaç takılmasına ve su ücretlerine tepki gösterdi. 25 yıl önce kendi imkanlarımızla imece usulü çalışarak ve aramızda para toplayarak suyu köyümüze getirdik. Şimdi bu suya sayaç takılmak isteniyor diyen Salih Tunuslu, devlet bize şehir merkezindeki gibi şebeke suyu sağlamıyor. Kendi getirdiğimiz su için ücret ödemek zorunda bırakılıyoruz ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj.
4: Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Avusturya'nın Almanya sınırındaki Braunau am Inn kasabasında Adolf Hitler'in doğduğu ev olarak bilinen bina polis karakolu olarak kullanılmaya başlandı. Hükümet bu değişiklikle binanın neo-naziler için sembolik bir buluşma noktası olmasının önüne geçmeyi hedefliyor. Avusturya hükümeti binayı 2017 yılında satın aldı. 2019'da açıklanan dönüşüm projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların maliyeti yaklaşık 20 milyon euro oldu. Açılış töreninde konuşan Braunau am Inn Belediye Başkanı Johannes Weidbacher,
2: "Yerel toplumun tarihiyle yüzleştiğini ve sorumluluk üstlendiğini göstermesini umuyorum," dedi.
1: Avusturya İçişleri Bakanlığı Tarih Daire Başkanı Stefan Mixoch, binanın yeniden düzenlemesindeki amacın Adolf Hitler'le kurulabilecek her türlü bağı ortadan kaldırmak ve binayı etrafındaki gizemden arındırmak olduğunu söyledi. Bazı eleştirmenler binanın işlevinin değiştirilmesinin tarihsel bağını ortadan kaldırmak

0: kaldırmayacağını iddia etti. Matosel Komitesi ve ırkçılıkla aşırı sağ karşıtı ağ üyesi Robert Ather,
1: "Dünya, tarihin en büyük kitlesel katilinin nerede doğduğunu unutmayacak. Branau'yu yapılan neonazi ziyaretleri azalmayacak."
0: değerlendirmesinde bulundu. Binanın önünde Matusel toplama kampından getirilen ve üzerinde "Bir daha asla faşizm" yazan anıt taş yerine bırakılırken binaya polis tabelesi eklendi. Avusturya, Adolf Hitler'in doğduğu evi neonaziler için bir ziyaret noktasına dönüşmesini önlemek amacıyla polis karakoluna çevirdi. Bazı eleştirmenler binanın işlevinin değiştirilmesinin tarihsel bağını ortadan kaldırmayacağını söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
3: Radyo Sputnik.
2: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Akademisyen Ulaş Özer, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde 30 Haziran'da gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldıklarını belirten akademisyenler, üniversite önünde eylem düzenledi. Rektörlükle görüşme taleplerinin güvenlik görevlileri ve polis tarafından engellendiğini söyleyen akademisyenlerden Ulaş Özer, Radyo Sputnik'ten gazeteci Mustafa Hoş'a konuştu.
2: Akademisyen işten atılıyorsa orada bir şey vardır. Hani bir şey olması lazım. Ama sadece Aydın Üniversitesi değil, birçok üniversitede böyle bir akademisyen kıyımı yaşanıyor. Ne gerekçeyle sizi çıkardılar?
3: Yani şöyle bir şey söyleyebilirim buna dair. Yani eğitimin bu da hani piyasalaştığı bir ortamda bu aslına bakarsanız bir şey nasıl diyeyim, beklenmesi gereken bir şey. Herhangi bir gerekçe sunmadılar açıkçası. Biz 30 Haziran günü maillerimize gelen bildirimle, EBS sistemi üzerinden bize iletilen yazıyla öğrendik işten çıkarıldığımızı.
2: Maille mi çıkardılar?
3: Evet, evet. Herhangi bir gerekçe, açık bir gerekçe de bize sunmadılar. Sözleşme gereği bazı maddeleri gerekçe göstermişler. Ama bu maddeler çok geniş kapsamlı maddeler. Hani tek bir nedeni olmayan maddeler ve içine pek çok şeyi doldurmuşlar açıkçası. Bu eğitim öğretim süreci devam ettiği sürece sizin sözleşmeniz her yıl otomatik olarak yenileniyor zaten. Yani olması gereken şey bu. Vakıfların varoluş nedeni aslında kamu yararını gözetmek. Ancak Türkiye'de bunun işletiliş şekli bir çeşit kar amacı güden bir durum. Bizim anlayabildiğimiz kadarıyla, bu arada geçtiğimiz pazartesi günü İstanbul Aydın Üniversitesi yine çok sayıda öğretim üyesini almak üzere bir alım ilanı çıktı resmi gazetede. Bizim anladığımız kadarıyla burada üniversitenin bir stratejisi var. Burada bazı alanları, daha karlı alanları büyütmek, kar oranı düşük olan bölümleri ve fakülteleri de daraltmak yönünde. Şimdi işten çıkarılan akademisyenlerin büyük bir kısmı bu daraltılan ya da daraltılması düşünülen ya da gerektiği kadar onlar açısından karlı olmayan bölümlerden çıkarılan akademisyenler. Şimdi yeni çıkan ilana bakıyoruz. Yeni çıkan ilanda da tamamen farklı bölümlere öğretim elemanı alınmak istendiğini görüyoruz. Bizim için açıkçası burada anladığımız kadarıyla bir kadro kaydırması söz konusu. Biz hem çalışan arkadaşlarımızı, hem işten atılmış arkadaşlarımızı, hem de öğrencilerimizi eğitim hakkına sahip çıkmaya çağırıyoruz. Kendi akademisyen olarak üretme haklarına, akademik özgürlüğe dair de sahip çıkmaya çağırıyoruz. Ve kol kola girmeyi teklif ediyoruz ve bu bir çağrı.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan akademisyen Ulaş Özer, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde çok sayıda akademisyenin işten çıkarılmasını, üniversitenin yeni akademik personel ilanlarını ve yaşananları anlattı. 30 Haziran günü bize gönderilen e-postayla işten çıkarıldığımızı öğrendik. Bize herhangi bir açık gerekçe sunulmadı diyen Özer, üniversitenin bazı alanları büyütüp kar oranı düşük bölümleri ve fakülteleri daraltmaya yönelik bir stratejisi olduğunu anlıyoruz ifadelerini kullandı. İşten çıkarılan akademisyenlerin büyük bir kısmı daraltılan ya da üniversite açısından yeterince karlı görünmeyen bölümlerden diyen akademisyen Ulaş Özer, bizim için açıkçası burada bir kadro kaydırması söz konusu. Akademisyenleri ve öğrencileri eğitim hakkına, akademik özgürlüğe sahip çıkarmaya çağırıyoruz dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj.
4: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Türkiye ekonomisinin ve ekonomi tarihinin hafıza binalarından bir tanesinin Hazine Müsteşarlığı binasının yıkımıyla başladık programımıza ve Nini Rosso'nun Il Silencio, Sessizlik adlı ünlü trompet üstadının bu şarkısıyla da bir anlamda hazinenin bir süre sonra artık yerinde olmayacak binasına selamlarımızı göndermiş olduk.
2: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.
3: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
4: Shadow Striker, yani forvet arkasında gol tehdidi. Shadow Striker, yani gölge forvet, futbol sahasında belki de en gizemli rollerden biridir. Onun varlığı çoğu zaman fark edilmez ama bir bakmışsınız ceza sahasının içinde ve topu ağlara göndermiş. Aslında tam da bu yüzden bu role gölge deniyor. O forvetin arkasında, biraz gerisinde ama onunla neredeyse aynı hatta rakip savunmanın dikkatinden kaçacak şekilde konumlanır. Ama asıl amacı çok nettir: gol atmak. Onun işi top dağıtmak, oyunu yönlendirmek değil, pozisyona girmek ve son dokunuşu yapmak. Bu rol genellikle 4-4-1-1, 4-2-3-1 veya 4-3-1-2 gibi sistemlerde ortaya çıkar. Shadow Striker tek forvetin hemen arkasında konumlanır. Yani ne bir tam forvettir ne de yaratıcı 10 numara gibi pas oyununa odaklanır. Onun birincil hedefi topla buluştuğunda doğrudan kaleye yönelmek, topsuz oyunda ise savunma arkasına sızarak fırsat yaratmaktır. Bazen forveti tamamlar, bazen de onun yokluğunu telafi eder. Bu rolü oynayan oyuncudan beklentiler oldukça spesifiktir. Öncelikle bitiricilik konusunda yetenekli olmalıdır. Ceza sahasında nasıl pozisyon alacağını, ne zaman koşu yapacağını ve şutu ne zaman çekeceğini bilmelidir. Ayrıca topsuz oyun becerisi çok gelişmiş olmalıdır. Çünkü onun asıl silahı doğru zamanda doğru yere koşmaktır. Rakip savunmanın dengesini bozar, forvetin açtığı alanlara sızar, orta sahadan gelen pasları süzülerek alır. Shadow Striker fiziksel olarak mutlaka iri yapılı olmak zorunda değildir. Önemli olan çeviklik, hızlı karar verme ve ceza sahası içindeki zamanlamadır. Aynı zamanda soğukkanlılık da çok önemlidir. Çünkü genelde kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonlara girer, bir anlık panik net gol fırsatını harcamasına neden olabilir. Bu rolün modern futboldaki en iyi temsilcilerinden biri Thomas Müller'dir. Almanya milli takımında ve Bayern Münih'te yıllarca bu pozisyonda oynadı. Ona Raum Deter, yani boşluk okuyan da denir. Çünkü Müller sahada hiç olmadık yerlerde, hiç beklenmedik zamanlarda gol pozisyonlarına girer. Topla fazla oyun oynamaz ama oyunun akışına gizlice sızar. Onun futbol zekası, Shadow Striker rolünün doğasını en iyi açıklayan örneklerden biridir. Bir başka örnek olarak Dele Alli, Tottenham'daki ilk dönemlerinde bu rolde oldukça başarılıydı. Harry Kane'in hemen arkasında oynar, onun açtığı alanlara sızar, ceza sahasına koşular yapar ve sık sık golle buluşurdu. Yine Frank Lampard kariyerinin büyük bölümünde bu role yakın bir pozisyonda oynadı. Orta saha oyuncusu olmasına rağmen 20 gol sayısına ulaşabilmesinin nedeni tam da bu ikinci dalga golcülük yeteneğidir. Türkiye'den örnek vermek gerekirse bir dönem Arda Turan Galatasaray'da forvetin arkasında oynarken Shadow Striker benzeri bir profil çizmişti. Özellikle savunma arkasına yaptığı koşular ve ceza sahasına kat ettiği zamanlamalar bu rolü andırıyordu. Sergen Yalçın da Beşiktaş döneminde sık sık bu pozisyonda oynamış, topu alıp doğrudan kaleye yönelerek gol tehdidi oluşturmuştu. Bu rolün avantajı oldukça belirgindir. Rakip savunma genellikle forvete odaklandığı için Shadow Striker boşta kalan bölgeleri değerlendirme şansı bulur. Aynı zamanda ikinci gol ayağı olarak takımın skor yükünü dağıtır. Ancak dezavantajı da vardır. Eğer bu oyuncu hücum hattında etkisiz kalırsa orta saha ile forvet arasında bir boşluk doğar. Yani ya çok etkili olmalı ya da savunma ve pas oyunu açısından belirli bir katkı sunmalıdır. Sonuç olarak Shadow Striker sahada sürekli parlamaz ama en kritik anda sahneye çıkar. O gölgedeki bitiricidir. Rakip savunma onun varlığını fark ettiğinde iş işten geçmiş olabilir. Takımınızda böyle bir oyuncu varsa sadece gol değil rakibin planını da bozar. Çünkü onu marke etmek hayaleti kovalamaya benzer. Futbol ansiklopedisinin bu sayfasında forvet arkasında gol tehdidi yani gölge forvetleri anlattık. Yeni bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz. Biz de kalın.
5: Futbolun ansiklopedisi. Radyo Sputnik'te Caz Saati.

people in Paris. Chestnut blossoms.

0: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Gazeteci Güçlü Özgan'ın Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programında konuğu emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu oldu. Bağcıoğlu, Ankara'da eylem yapan şehit aileleri ve gazilerin taleplerini dile getirdi. Şehit ailesi 12 bin lirayla nasıl geçinsin diye sordu. Vatan sevgisine çekince olmadan gelenlere ekonominin bedeli uygulanmaz diyen Yankı Bağcıoğlu şöyle konuştu.
2: Bu er gazilerimiz ve er şehit yakınları sadece kendileri için değil, tüm diğer statüdeki şehit ailesi ve gaziler için de bu eylemi yapıyorlar. Ama aralarında özlük hakları açısından en mağdur kitle er şehit yakınları ve er gazilerimiz olduğu için kendilerine öyle bir platform kurmuşlar. Ama yaptıkları bu sessiz çığlık diyebileceğimiz eylem bütün şehit aileleri ve gaziler için geçerli. Ve şu çok üzücü, Gazi Meclis'in 1,5-2 kilometre veya işte 1500 metre civarında gazilerin bu şekilde bir hak arama eylemine girmek zorunda kalmaları, yani protezlerini bir kenara koymuşlar, Ankara sıcak, yıpranmışlar, yorulmuşlar, vücutlar zaten psikolojiler zaten hasar görmüş haklı olarak, vücutlar zaten yıpranmış ve bu arkadaşlarımız, bu kardeşlerimiz oraya gelip hak aramak zorunda kalıyorlar. Bir de her gazinin ayrı bir durumu var. Bakın ben de emekli askerim. Hepimiz vatan sevgisiyle hiçbir maddi beklenti olmadan bu askerlik hizmetini yaptık. Bir meslek olarak yaptık ama burada bir kariyer veya bir profesyonellik kabul etmemek lazım. Subayı, astsubayı, uzman erbaşı. %99 vatan sevgisiyle yaptık. Ama bu arkadaşların, bu kardeşlerimizin vatan sevgisinin yanında, hiçbir şeyle ölçemeyeceğimiz vatan sevgilerinin yanında, bunları ailelerinden devletimiz zorunlu askerlik hizmetiyle aldı, getirdi. Bunlar da koşa koşa geldiler anayasal bir görev olarak. Bu görevi yaparken bu şekilde işte hain terör örgütüyle çatışırken ülkenin, devletin birliği, bütünlüğü bu şekilde yaralandılar ve şu anda haklarını arıyorlar. Bunu düşünmek lazım. Yani devletin öncelikle bu kardeşlerimize, evlatlarımıza kucağını açması lazım. Şimdi siz çok net belirttiniz siyaset dışı olarak. Çok haklısınız. Hani çok siyasete girmeden şunu söyleyeyim. Son 2,5 senedir Güçlü Bey 170 tane il ve ilçede, kimileri mükerrer olmak üzere 270 şehit ailesi ve gazi derneğini dolaştık. Hiçbirinde de bir siyaseti, bir siyasi parti işte mensubu olduğum partiyi falan gündeme getirmedik. Bunu siyaset dışı olarak görüyoruz. Yani her Türk vatandaşının gibi. Yani bizim prensibimiz şu: şehit aileleri, şehitler toprak altındaki ulu köklerimiz. Gaziler de Atatürk'ün belirttiği gibi, ifade ettiği gibi, ebedi başkomutanın yaşayan anıtlar. Ve bunlar Türk milletine emanet. Ama maalesef şu anda Türk milleti bu emanete sahip çıkamıyor. Yani bir şehit, bir er şehidin annesi 12 bin lira, babası 12 bin lira. Hangi, neyle geçinecek, ne yapacak? Kendilerinin maaşları örneği şu anda sabit. Emsal maaş uygulaması getirilsin ki diğer şehit ailesi ve gazilerin yararlandığı şekilde işte senelere göre bu artsın. Ama şu anda sabit olduğu için o enflasyon canavarı hayat pahalı arasında eziliyorlar. Bu demek değildir ki diğer şehit aileleri veya gazilerin maaşları çok. Hayır, hiçbirine yetmez. Ne versek yetmez. Yani inanın ne versek yetmez. Dolayısıyla bu şeylerin, her gazilerin, her şehit ailelerin bu ihtiyaçları öncelikle özlük haklarından başlıyor. Ama daha sonra bu genelleşiyor, diğerlerine gidiyor. Örneğin sağlık, ortez protez. Güçlü Bey, askeri sağlık sistemi kaldırıldı. Bölge hastanelerinde, asker hastanelerinden hiçbir şey kalmadı biliyorsunuz. Şu anda Ankara'da fizik tedavi rehabilitasyon merkezi var Bilkent'te. Hani vatandaşlarımızın bağışlarıyla yapılan muhteşem bir tesis. Orada hala eskiden kalan askeri sağlık personelinin gayretleriyle dönüyor. Ve biz diyoruz ki bu gazilere, ayağındaki protez, kolundaki ortezle gazilere, siz sadece Ankara'dan raporunuzu alacaksınız. Geleceksiniz, Ankara'da rapor alacaksınız ki proteziniz, orteziniz üretilsin.
3: Yani, özür dilerim, Türkiye'nin neresinde olurlarsa olsunlar Ankara'ya bir gelmek mecbur.
2: Biz bunu da teklif ettik. Yani açarsın, koca koca şehir hastanelerimiz var. Fizik tedavi rehabilitasyon merkezleri var içinde. Tabii. Açarsınız bölge hastaneleri, eski askeri sağlık sistemi. Yani askeri sağlık sistemi sadece cephede harekat sahasındaki askerimizi etkilemiyor. Gazilerimiz ne istiyor? O fizik tedavi rehabilitasyon merkezini eskiden hatırlarsınız siz. Yani sivil vatandaşlarımızdan bile ihtiyacı olanlar orayı tercih ederlerdi kontenjan nispetinde. Dolayısıyla birinci öncelik özlük hakları. İkinci öncelik bu sağlık hizmetleri. Yani ortez protezden başlıyor. Kimi hastanelerde sıkıntı yaşıyorlar. Sağlık uygulama tebliğine rağmen özel hastanelerde ekstra ücret isteniyor. Ekstra işte masraflar karşılansın diyor. Sağlık il müdürlüklerine müracaat edildiğinde onlar müdahale ediyorlar. Ama gerek var mı? Yani bir gazinin veya bir şehit ailesi gidip illa şeyin peşinde mi koşacak? Sağlık il müdürlüğünün peşinde mi koşacak?
1: Gazeteci Güçlü Özgan'ın Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programında konuğu emekli tümamiral Yankı Bağcıoğlu oldu. Bağcıoğlu, Ankara Güven Park'ta başlattıkları oturma eylemini sürdüren şehit yakınları ve gazilerin taleplerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. Radyo Sputnik'te Caz Saati. I want everybody to see this. Caz Saati.

I went away. But then would come the time

0: istiyorum. Bir de bir an beni unutursa tanıyabilsin diye. Beni unutursa saçlarımdan hatırlasın diyerek saçlarımı kesmiyorum. Bu maçlarda beni kolay bulmasını da sağlıyor, ifadelerini kullandı. Kukurya ve Rodriguez çiftinin Mateo, Royo ve Bella olmak üzere 3 çocuğu bulunuyor. Piyasa değeri 60 milyon euro olan yıldız futbolcu geçtiğimiz günlerde Chelsea'den 55 milyon euro karşılığında Mourinho'nun takımı Real Madrid'e transfer olmuştu. Futbola İspanyol altyapısına başlayan İspanyol futbolcu ardından Barcelona, Eibar, Getafe, Brighton ve Chelsea formaları giymişti. Cucurella, Dünya Kupası'nı kazanan İspanyol milli takımındaki performansıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Dünya Kupası şampiyonu İspanya milli takımının ve Real Madrid'in yıldız futbolcusu Marc Cucurella ile eşi Claudio Rodriguez, Sad City'nin hikayesini paylaştı. Cucurella, otizm teşhisi konan oğlunun kendisini daha kolay tanıması için saçlarını uzattığını söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: Tarihte bugün.
1: Takvimler 20 Mart 2003 tarihini gösterdiğinde Irak, ABD ve İngiltere öncülüğündeki koalisyon güçlerince işgal edilmişti. ABD'nin demokrasi maskesi altındaki ekonomik çıkarları binlerce sivilin can vermesine neden oldu. Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in biyolojik silahlar ürettiği yalanıyla başlatılan kanlı işgal, ülkeye sözü verilen demokrasi yerine sivillere büyük bedeller ödetecek siyasi ve güvenlik alanında kaos getirdi. 26 Temmuz 2021'e gelindiğinde dünyanın dört bir yanına müdahil olan ABD, Afganistan'dan sonra bir cephesini daha kapatmış oldu. Her ne kadar kapanmış gibi görünse de ABD'nin hala binlerce askeri ve çok sayıda üssü bölgede bulunuyor. Gelin ABD öncülüğünde gerçekleşen Irak'ın işgaline daha yakından bakalım. Amerika Birleşik Devletleri, Irak'ın lideri Saddam Hüseyin'in çeşitli gerekçelerle görevden alınması için 1990'dan itibaren büyük bir hazırlık içine girdi. İşgalden önce 13 yıllık bir ambargonun uygulandığı Irak, hem ekonomik hem de yaşam standartları konusunda büyük tahribatlar aldı. Ambargodan sonra ise yine ABD ve ona destek veren İngiltere, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararını beklemeden Irak'ı işgal etmek için düğmeye bastı. Irak'a istikrar ve demokrasi getirileceği vaat edilen operasyona da Irak'ı özgürleştirme operasyonu adı verildi. Ancak bu askeri müdahale yüz binlerce sivilin hayatını kaybetmesi, milyonlarca doların harcanması ve son olarak terör örgütü IŞİD'in ortaya çıkmasına zemin hazırladı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Irak'ın Kuveyt'i işgal etmesinden tam 4 gün sonra 6 Ağustos 1990'da daha çok ekonomi ve mali yaptırım uygulama kararı aldı. Irak'ın Şubat 1991'de Kuveyt'ten çekilmesine rağmen yaptırımlar Mayıs 2003'e kadar devam etti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bu dönemde ABD ve İngiltere'nin engellemeleri nedeniyle Irak'ın tüm itirazlarını geri çevirdi. Irak'ta 13 yıl boyunca uygulanan ağır ambargo nedeniyle kötüleşen ekonomik durum, halkın hayat standartlarını dramatik bir şekilde aşağı çekti ve ülke altyapısı büyük zarar gördü. Vatandaşlara yönelik hizmetlerde ciddi aksamalar meydana geldi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü 1993 yılında yayımladığı raporda ambargo sonucu ülkedeki açlık oranının çok yüksek bir seviyeye ulaştığı uyarısında bulundu. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü 1995'te yayımladığı raporda yarım milyon Iraklı çocuğun dayatılan ambargo nedeniyle açlık ve kötü yaşam koşullarından hayatını kaybettiğini duyurdu. ABD ve İngiltere Irak'ın işgali için diğer ülkelerin desteğini alabilmek için dönemin Irak lideri Saddam Hüseyin'in toplu ölümlere sebebiyet verebilecek nükleer silahlar geliştirdiği iddialarını ortaya attı. Dönemin ABD Başkanı George W. Bush 2001-2003 yılları arasında bu iddialar üzerine bir dosya hazırlatarak Irak işgalini yasal bir statüye kavuşturma mücadelesine girdi. ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell 5 Şubat 2003'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada Saddam Hüseyin'in biyolojik silahlara sahip olduğundan hiç şüphe yok ve daha fazlasını üretebilecek kapasiteye sahip iddiasında bulundu. İddiaların aksine Birleşmiş Milletler Silah Denetleme Komisyonu Başkanı Hans Blix 14 Şubat 2003'te hazırladığı raporda Irak'ta incelemelerde bulunan ekibinin herhangi bir biyolojik silah bulamadığını açıkladı. ABD ve İngiltere Irak'ın işgali için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne yeterli kanıtlar sunamadı. Bunun üzerine iki ülkenin öncülüğünde kurulan koalisyon gücü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden onay çıkmadan işgal kararı aldı. Bu kararla Irak'ın işgaline uydurma bir bahaneyle girişilmesinin yanı sıra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin devre dışı bırakılması nedeniyle uluslararası hukuk da çiğnendi. ABD Başkanı Bush 17 Mart 2003'te Saddam Hüseyin ve ailesine 48 saat içinde ülkeyi terk etmeleri, aksi takdirde askeri müdahaleyle karşı karşıya kalacakları uyarısında bulundu. Bush bu çağrıdan tam 2 gün sonra 19 Mart'ta ise ABD ve ona destek veren koalisyon güçlerinin Irak'a karşı askeri operasyon başlattığını duyurdu. Ülkenin tamamını ele geçiren koalisyon güçleri 13 Aralık 2003'te Saddam'ın doğduğu Tikrit'te yer altında gizlenirken yakaladı. Saddam'ın ailesiyle Baas rejiminden birçok üst düzey yetkili Ürdün'e kaçarak iltica etti. Hükümet ve ordunun tamamı lağvedildi. Amerika Birleşik Devletleri'nden yaklaşık 2 yıl görev yapacak Paul Bremer geçici koalisyon yönetiminin başkanlığını yaptı. Saddam Hüseyin çeşitli suçlardan yaklaşık 3 yıl boyunca yargılandıktan sonra 30 Aralık 2006'da Selahattin'e bağlı Diceyl bölgesinde Şiilere yönelik toplu katliam gerçekleştirilmesi emri verdiği gerekçesiyle idam edildi. Ülkeyi kanlı bir kaosa sürükleyen ABD işgali sayıları net olarak bilinmemekle birlikte binlerce sivilin hayatını kaybetmesine, çok daha fazlasının da göç etmesine yol açtı. ABD'nin Irak işgali sonrasında öldürülenlerin sayısına ilişkin farklı açıklamalar yapılıyor. Ancak ABD'nin Irak işgalinin 1,5 milyonun insanın ölümüne sebep olduğu belirtiliyor. ABD'nin Orta Doğu'daki askeri varlığı 2011'de Afganistan'da 100 bini, 2007'de Irak'ta 160 bini geçerek zirve yapmıştı. 2021'de Afganistan'dan çekildikten sonra bu sayı çok daha düşük olsa da halen bölgeye dağılmış yaklaşık 30 bin ABD askeri bulunuyor. Ayrıca İsrail-Gazze Savaşı'nın başlamasından bu yana ABD savaş gemileri de dahil olmak üzere bölgeye ilave binlerce asker sevk etti. Takvimler 20 Mart 2003 tarihini gösterdiğinde Irak, ABD ve İngiltere öncülüğündeki koalisyon güçlerince işgal edilmişti. 26 Temmuz 2021'e gelindiğinde ise dünyanın dört bir yanına müdahil olan ABD, Afganistan'dan sonra bir cephesini daha kapatmış oldu. Her ne kadar kapanmış gibi görünse de ABD'nin hala binlerce askeri ve çok sayıda üssü bölgede bulunuyor. ABD öncülüğünde gerçekleşen Irak'ın işgalini ve etkilerini sizler için derledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Tarihte bugün.
2: Radyo Sputnik'te Caz Saati.
3: Caz Saati.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Vergi muafiyetlerini, vergi sıfırlama olanaklarını yabancı sermayeyi de kapsayacak şekilde daha da genişleterek bir teşvik paketini yürürlüğe koyduğunuz zaman bu kadar yüksek karların böylesine düşük oranlarda vergilendirilmesi zaten Türkiye'de vergi adaletinin olmadığından sıkça söz ediliyor. Bu adaletsizlik kanımca daha da derinleşecek.
2: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.
3: Bunu biliyor muydunuz? Bir önceki gün fiziksel olarak aktif olmak, gece yeterince ve kaliteli bir şekilde uyumak, uyandıktan sonra sağlıklı karbonhidratlar açısından zengin bir kahvaltı yapmak, o gün daha zinde ve enerjik hissetmenizi sağlar. Bunu biliyor muydunuz?
4: Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Uzayda keşfedilen sıra dışı bir gök cismi bilim insanlarını şaşırttı. Bilinen yıldız, gezegen ve uydu tanımlarına tam olarak uymayan yapı, gök cisimlerinin nasıl sınıflandırılması gerektiğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Avrupa Güney Rastlathanesi'nin Şili'deki teleskobuyla yapılan gözlemlerde CD35-27-22 adlı sistemde alışılmışın dışında bir gök cismi tespit edildi. Araştırmanın sonuçları Nature dergisinde yayınlandı. Bilim insanları özellikleri henüz netleşmediği için bu yapıyı geçici olarak exoidu olarak adlandırıyor. Cismi sıra dışı yapan en önemli özellik ise doğrudan bir yıldızın değil, kahverengi cüce olarak bilinen bir gök cisminin etrafında dönmesi. Kahverengi cüceler, yıldız olabilecek kadar büyük kütleye ulaşamayan ancak gezegenlerden daha büyük gök cisimleri olarak tanımlanıyor. Araştırmacılar, bu nedenle keşfedilen yapının mevcut gök cismi sınıflandırmalarına tam olarak uymadığını belirtiyor. Araştırma ekibinden Kevin Hoy, keşfedilen cismin bir gezegen büyüklüğünde olduğunu ancak doğrudan bir yıldızın etrafında dönmediğini söyledi. Hoy, sistemde üçüncü halkayı oluşturduğu için ona uydu demek istediklerini ancak bilinen kayalık uydulara hiç benzemediğini ifade etti. Astrofizikçi Elias Zurloy ise Güneş sisteminde yıldız, gezegen ve uydu kavramlarının net sınırlarla ayrıldığını ancak CD35-27-22 sistemindeki bu keşfin mevcut tanımlamaları yeniden değerlendirmeyi gerektirdiğini belirtti. Güneş sistemi dışında keşfedilen sıra dışı bir gök cismi ne yıldız ne gezegen ne de uydu tanımlarına tam olarak uyuyor. Bilim insanları exoid olarak adlandırılan yapının gök cisimlerine sınıflandırılmasına ilişkin mevcut anlayışı değiştirebileceğini belirtiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik'te Caz Saati.
3: I want everybody to see this.
2: Caz Saati.

0: a lie what I say.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin Alabama eyaletindeki karanlık bir mağarada keşfedilen saydam, gözsüz ve 5 santimetreden küçük gizemli balık bilim dünyasını şaşkına çevirdi. Bilimsel adı Demogorgonichis arcanus olarak belirlenen canlı, şimdiye kadar bilinen hiçbir balıkla tam anlamıyla eşleşmeyen genetik özellikleri nedeniyle kendi cinsi altında sınıflandırıldı. Keşfin ekibinde yer alan Auburn Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi küratörü Jonathan Armbruster, bulgunun sıradan bir yeni tür keşfinden çok daha fazlası olduğunu söyledi. Armbruster, genellikle yeni türler keşfettiğimizde zaten bilinen canlılar arasındaki farklılıkları tespit ederiz. Ancak bu tamamen farklı. Daha önce kimsenin görmediği bir şeyle karşı karşıyayız ve bu inanılmaz derecede nadir ifadelerini kullandı. Bilim insanlarının gizemli canlıya verdiği Demogorgonichis arcanus ismi, popüler kültürde ve mitolojide karanlıkla özdeşleştirilen Demogorgon figürüne gönderme yapıyor. Yer altındaki mutlak karanlıkta yaşayan, gözleri bulunmayan ve neredeyse tamamen şeffaf olan balığın görünümü de bu ismin seçilmesinde etkili oldu. Araştırmacılar yeni türün Güney Mağara balıkları ve Alabama mağara balıklarıyla akraba olduğunu belirledi. Ancak yapılan genetik analizler onu diğer türlerden ayıran çok önemli bir farklılığı ortaya çıkardı. Bilim insanlarına göre canlıda pigment oluşumu ve ışığa duyarlılık açısından kritik rol oynayan rodopsin geninin bir bölümü bulunmuyor. Bu genetik farklılığın balığın tamamen karanlık mağara ortamına milyonlarca yıl boyunca uyum sağlamasının sonucu olabileceği değerlendiriliyor. Araştırmacılar şimdiye kadar mağara sisteminde aynı anda yalnızca yaklaşık 20 birey tespit edebildiklerini açıkladı. Son derece sınırlı popülasyona sahip olduğu düşünülen türün yaşam döngüsü, beslenme alışkanlıkları ve evrimsel geçmiş hakkında yeni araştırmaların devam edeceği belirtilirken, keşfin mağara ekosistemleri ve omurgalı evrimi konusunda önemli ipuçları sunabileceği ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Alabama eyaletindeki kireç taşı mağaralarının metrelerce altında yapılan keşif bilim insanlarını bile hayrete düşürdü. Araştırmacılar tamamen saydam, gözsüz ve yalnızca 5 santimetreden kısa olan yeni bir mağara balığı türünü kayıt altına aldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
3: Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Fransa'daki Saint-Étienne Üniversitesi'nden bilim insanları 3 bina fazla ötücü kuş türüne ait 116 bina fazla ses kaydını yapay zeka desteğiyle analiz etti. Araştırmacılar kuşların çıkardığı tüm melodilerin 8 temel ses motifinin farklı birleşimlerinden oluştuğunu ortaya koydu. Söz konusu motiflerin 3 farklı tril, 3 farklı ıslık, karmaşık sesler ve harmonik yapılardan oluştuğu belirtildi. Çalışmanın başındaki Quentin Bakeli, tropikal ormanlardaki kuşların daha sade sesler çıkardığını söyleyerek, tropikal ormanlarda yaşayan kuşların yoğun bitki örtüsünde seslerini daha uzun mesafelere ulaştırabilmek için sade motifleri tercih ettiğini söyledi. Ilıman bölgelerde karmaşık ses motiflerinin daha yaygın olduğunu kaydeden Bakeli, bu durumun daha yakın mesafeli iletişim ve eş bulma rekabetiyle bağlantılı olduğunu ifade etti. Ses motiflerinin yalnızca türe bağlı olmadığını kanıtlayan araştırma, çevre, evrimsel geçmiş, vücut özellikleri ve çiftleşme biçimlerinin de kuşların sesini doğrudan etkilediğini gösterdi. Fransa'daki Saint-Étienne Üniversitesi'nden bilim insanları, yapay zeka desteğiyle 116 binden fazla ses kaydını inceleyerek, binlerce ötücü kuş türünün tüm melodilerinin yalnızca 8 temel ses motifinden türediğini keşfetti. Araştırma, kuşların ses yapısının sadece türlerine değil, yaşadıkları çevre ve çiftleşme davranışlarına göre şekillendiğini ortaya koydu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayan'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
1: Raum Deiter, boş alanları kovalayan forvet. Raum Deiter, Almanca iki kelimenin birleşiminden oluşur. Raum yani alan ve Deiter yani yorumlayan, anlamlandıran. Bu rolü oynayan futbolcunun görevi topu taşımak ya da oyunu kurmak değil, sahada boş alanı bulmak, o alana sızmak ve o alanı fırsata dönüştürmektir. Bu oyuncu taktik tahtasında net bir pozisyonda yer almaz. O, rakibin gözünden kaçan, markajdan sıyrılan, savunmanın açıklarını hisseden ve oraya sızan bir hücumcudur. Raum Deiter tipik olarak bir forvet ya da ikinci forvet gibi oynar, ancak asıl işlevi bir kanat oyuncusu ya da on numara gibi değildir. Topla çok fazla oynamaz. Aksine onun gücü topsuz oyunda gizlidir. Yani siz onu seyrederken bazen topa hiç dokunmaz ama diğer zamanda doğru yerde yaptığı bir koşu bir anda takımı gole götüren adım olur. Bu rolü futbol dünyasına asıl olarak kazandıran ve adeta bu terimin tanımı haline gelen kişi Thomas Müller'dir. Müller, Bayern Münih ve Almanya milli takımında yıllardır tam olarak bu şekilde oynuyor. Kanatta gibi başlar, sonra içe kat eder. Savunma çizgisini bozar, ceza sahasına sızar, bir anda gol pozisyonuna girer. Ne klasik bir kanat gibi çizgide kalır, ne de geleneksel bir on numara gibi oyun kurar. O, topun olmadığı bölgede fark yaratır. Raum Deiter rolünün başarısı büyük ölçüde oyuncunun oyun zekasına ve pozisyon alma kabiliyetine bağlıdır. Bu rolde oynayan futbolcunun çok hızlı ya da fiziksel olarak güçlü olması gerekmez. Hatta teknik olarak süper yetenekli olması da şart değildir. Asıl mesele sahadaki boş alanı sezebilmesi, rakibin zaaflarını okuyabilmesi ve topsuz koşullarla bu alanlara sızabilmesidir. Bu oyuncular çoğunlukla hücumda ikinci dalga tehdidi yaratır. Forvet rakip stoperleri kendine çekerken Raum Deiter o açılan boşluğu değerlendirir. Bazen kanattan merkeze, bazen orta sahadan ileriye doğru yaptığı bu ani koşular sayesinde gol ya da asist üretir. Sahada bu rolün en iyi örneği Müller olduğu için futbol dünyasında bir Thomas Müller'iniz varsa ona pozisyon bulmak için değil, boşluk bulmak için sistem kurarsınız denir. O kadar kendine özgüdür ki futbol literatürüne bu özel isim kazandırılmıştır. Günümüz futbolunda bu role yakın oynayan birkaç başka oyuncu daha var. Örneğin Kai Havertz zaman zaman topsuz oyunda benzer hareketlerle dikkat çeker. Dele Alli gençliğinde Tottenham'da oynarken yaptığı topsuz koşular ve ikinci forvet gibi pozisyon alma becerisiyle Raum Deiter'e yaklaşmıştır. Ancak hiçbiri bu rolü Müller kadar sistematik ve istikrarlı oynamamıştır. Türk futbolunda bu role birebir oturan bir oyuncu bulmak zordur. Ancak Arda Güler Real Madrid'de veya milli takımda daha serbest oynadığında bazen ceza sahasına topsuz koşularla sızarak bu tarz bir rolü üstleniyor gibi görünebilir. Fakat henüz tam anlamıyla bir Raum Deiter sayılmaz. Bu rolün avantajı çok güçlüdür. Raum Deiter rakip savunmayı boş yakalayan, sürpriz tehdit oluşturan ve maçın gidişatını beklenmedik hamlelerle değiştiren bir hücumcudur. Her zaman topa sahip olmadan da etkili olabilir. Ancak rolün dezavantajı da vardır. Eğer takımın pas kalitesi düşükse, yani bu oyuncunun koşularına doğru zamanda doğru paslar gelmiyorsa etkisiz kalabilir. Ayrıca savunma yönü zayıf olan bu oyuncunun alan bırakması da taktiksel boşluk yaratabilir. Sonuç olarak Raum Deiter rolü sahada topun değil ama zamanlamanın peşinden koşan oyuncunun tanımıdır. Bu futbolcu görünmez gibi oynar ama sonucu belirler. Yani onun adı görünmese de iz bırakanlardan biridir. Takımınızda bir Raum Deiter varsa sahada her an bir boşluk mucizesi yaşanabilir demektir. Futbol ansiklopedisinin bu sayfalarında Thomas Müller'le özdeşleşen Raum Deiter'i anlattık. Yeni sayfalarda yeni bilgilerde görüşmek üzere.
0: Futbolun ansiklopedisi. Radyo Sputnik.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Ağaçların gövdelerinde her yıl oluşan halkalar yalnızca ağacın yaşını değil, bulunduğu coğrafyada yıllar önce yaşanan kuraklıkları, yangınları ve iklim değişikliğinin etkilerini de ortaya koyuyor. Bilim insanları yıllık halka analizleriyle geçmişte yaşanan çevresel değişimleri kronolojik olarak belirleyebiliyor.

0: Uzun yıllar yaşayan ağaçlar, yaşamları boyunca maruz kaldıkları çevresel değişimlerin izlerini gövdelerinde oluşan yıllık halkalarda saklıyor. Halkaların genişliği, şekli ve bıraktığı izlerden ağacın hangi dönemlerde elverişli koşullarda geliştiği, hangi yıllarda kuraklık stresi yaşadığı, yangınlara maruz kaldığı ya da hava kirliliğinden etkilendiği bilimsel yöntemlerle ortaya çıkarılabiliyor. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ender Makineci, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde yaptıkları yıllık halka sayımını ağaç üzerinde uygulamalı olarak gösterdi. Makineci, ağaçların her yıl çap artımı yoluyla gövdelerini genişlettiğini ve yıllık halkaların oluşumunun doğrudan mevsimsel büyüme ile bağlantılı olduğunu söyledi. İlkbahar ve yar dönemlerinde oluşan odun dokularının birlikte bir yılı temsil ettiğini belirten makineci, yıllık halkaların yalnızca ağacın yaşını göstermediğini, o dönemdeki çevresel koşullar hakkında da önemli bilgiler verdiğini kaydetti. Makineci, yıllık halkaların genişliğinin ağacın o dönemdeki beslenme ve büyüme koşullarını gösterdiğini ifade etti. Halkaların daralmasının büyüme koşullarının azaldığına, genişlemesinin ise ağacın daha iyi koşullarda gelişebildiğine işaret ettiğini belirten Profesör Ender Makineci, genç ağaçlarda daha geniş halkalar oluştuğunu, yaş ilerledikçe halkaların daralmaya başladığını söyledi. İklim değişikliğiyle birlikte artan çevresel stresin de yıllık halkalara yansıdığını belirten makineci, yağış ve sıcaklık değişimlerinin halka genişliklerindeki farklılıklarla izlenebildiğini söyledi. Makineci, yıllık halka analizleriyle iklim değişikliğinin ağaçları ne ölçüde etkilediğinin görülebildiğini ifade etti. Yangınların da ağaç gövdelerinde yıllar boyunca kalacak izler bırakabildiğini belirten makineci şunları söyledi. Yangınlar ağaç gövdelerinde yıllar boyunca kalacak izler bırakabilir. Yıllık halka analizleri sayesinde bir ağacın hangi yılda yangın geçirdiğini de görebiliyoruz. Yangın, gövde kabuğunu etkileyebilecek şiddette gerçekleştiği zaman kabuk üzerinde iz bırakıyor. Eğer ağaç yangından sonra ölmeden yaşamaya ve artımına devam edebiliyorsa, o izden hangi yılda bu gövdenin yangın geçirdiğini tespit edebiliyoruz. Normal yıllık halka gelişiminde görülen daralmanın, o dönemin kurak geçtiğine ve ağacın çap artımını gerçekleştirmekte zorlandığına işaret edebildiğini söyledi. Makineci, hava kirliliğinin de ağaçların gelişimini olumsuz etkilediğini belirterek, yıllık halka sayımları ve halka genişliği ölçümleriyle bu etkilerin tespit edilebildiğini kaydetti. Kendi yürüttükleri araştırmalardan da örnek veren makineci, termik santral kaynaklı hava kirliliğinin ağaçların büyümesini olumsuz etkilediğini yıllık halka analizleriyle ortaya koyduklarını anlattı. Ağaçların gövdelerinde oluşan yıllık halkalar yalnızca yaşlarını değil, geçmişte yaşanan kuraklık, yangın, iklim değişikliği ve hava kirliliği gibi çevresel olayların izlerini de taşıyor. Bilim insanları bu doğal arşiv sayesinde geçmişteki çevresel değişimleri ortaya çıkarırken elde edilen verilerin iklim değişikliğine uyum politikalarından orman yönetimine kadar birçok alanda kullanılması bekleniyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Pentagon, Rusya, Çin ve İran'dan 130 üniversite ve araştırma kuruluşunu ulusal güvenlik tehdidi listesine aldı. Listede Rusya'dan aralarında Moskova Devlet Üniversitesi, Yüksek Ekonomi Okulu ve BOMAN Moskova Devlet Teknik Üniversitesi gibi önde gelen yüksek öğretim kurumlarının da yer aldığı 33 kuruluş yer alıyor. Pentagon, bu kurumları hükümet tarafından finanse edilen araştırmaların sonuçlarının kötüye kullanılma riskini arttıran faaliyetlerde bulunmakla suçluyor. Pentagon'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi. Yerli araştırmacılara, akademik kuruluşlara ve sanayi sektöründeki ortaklara bu listeye alınan herhangi bir kurumla işbirliği, finansman veya veri paylaşımı imkanlarını değerlendirirken özel bir ihtiyat göstermelerini tavsiye ediyoruz. Pentagon, söz konusu adımın ulusal güvenlik için risk oluşturduğu iddia edilen ülkelere teknoloji transferini engellemek amacıyla atıldığını savunuyor. ABD Savunma Bakanlığı, ulusal güvenlik için tehdit oluşturduğu iddia edilen kuruluşlar listesine Rusya, Çin ve İran'dan toplamda 130 bilimsel ve eğitim kurumunu ekledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Yaz takvimde sadece bir mevsim değildir. Bazen bir kahkaha, bazen esen hafif bir rüzgar, bazen de hiç tanımadığınız birinden gördüğünüz içten bir gülümsemedir. Siz de bugün birinin yazına küçük bir tebessüm bırakın. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: İngiltere'deki Durham Üniversitesi araştırmacılarının yürüttüğü bir araştırma, şempanze ve bonoboların fiziksel teması yalnızca sosyal bağ kurmak için değil, grup içindeki gerilimi azaltmak amacıyla da kullandığını ortaya çıkardı. Çalışmada Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Zambiya'daki koruma alanlarında yaşayan 5 farklı şempanze ve bonobo grubu incelendi. Araştırma kapsamında primatlara belirli aralıklarla fıstık verilerek düzenli beslenmeleri sağlandı. Ardından yemek öncesindeki 5 dakikalık etkileşimler gözlemlendi. Araştırmada beslenme öncesinde birbirleriyle daha fazla fiziksel temas kuranların yemek sırasında daha az çatışma yaşadığı ve yiyeceği daha barışçıl şekilde paylaşabildiği tespit edildi. Çalışmanın başyazarı psikolog Jake Broker, özellikle gıda rekabeti gibi durumların grup içinde gerilim oluşturduğunu ifade etti. Broker, yemek öncesindeki temasların ise bu stresi azaltmada önemli rol oynadığını belirtti. Bonobolarda dişiler arasındaki sosyal bağlar daha fazla öne çıkarken, şempanzelerde fiziksel temasın daha çok erkek bireyler arasında yoğunlaştığı belirlendi. Yapılan yeni bir araştırmaya göre, şempanze ve bonoboların yemek öncesinde birbirlerine sarılma, öpme ve okşama gibi fiziksel temaslarla paylaşım stresi azalttığı ve grup içindeki olası çatışmaları önlediği tespit edildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Serhat Ayhan'la haftanın keyfi tekrar yayını.
1: Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayhan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden, sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te. Serhat Ayhan'la haftanın keyfi başlıyor.
2: Haftanın keyfinden herkese merhabalar. Haftanın kapanışında ben Serhat Ayhan sizlerle birlikteyiz. Biraz daha böyle haftanın bütün o olaylarından uzaklaşıp keyifle kafamızı meşgul edeceğimiz şeyleri huzurlarınıza getirmek için. Efendim her hafta biliyorsunuz böyle sizlere elimden geldiği dilimin döndüğünce kültürle, sanatla ve bize keyif veren şeylerle alakalı şeyler sunmaya çalışıyorum. Bu hafta biraz edebiyata doğru sizi çekeyim istedim. Bu arada buradan edebiyat programlarını yakından dinledim. Sevgili Serhat Sözer'e de sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim. Hafta sonumuz ondan birlikte geçiyor. Efendim haftanın keyfinde sizlere bu hafta anlatmak istediğim şey romanların ilk cümleleri. Yani romanların ilk cümlelerini anlatmakta ne var? Okursunuz romanın ilk cümlesi olur kadar basit değil. Romanın ilk cümlesini yazmak gerçekten romanın kendisini yazmaktan belki de çoğu zaman daha zor. Neden daha zor? Çünkü o sizin gidişatınızı belirliyor. O arkasından gelen 300-500 sayfanın ne olacağını anlatıyor bize ve ipuçları veriyor. Onun yüzden de her değişik yazarın gerçekten de çok enteresan başlangıç cümleleri ve paragrafları var. Bunları sizler için toparladım ve onlardan sonra gelen o kitabı da birazcık o vesileyle sizlere anlatayım istiyorum. Dünya edebiyatından kitaplar seçtim. Türk edebiyatından kitaplar seçtim. Gerçekten de enteresan şeyler çıktı karşımıza. Bu arada bana her daim Serhat Ayhan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından dedikten sonra. Haydi o zaman başlayalım efendim. Şimdi ilk romanımız Moby Dick. Yani bunun başlangıç cümlesi gerçekten çok enteresan. Herman Melville'in 1851 yılında yazdığı Moby Dick kitabının ilk cümlesi "Bana İsmail deyin" diye başlıyor. Çok enteresan değil mi? Nasıl başlıyor roman? Şöyle başlıyor. Bana İsmail deyin. Gerçek adımı sormayın. Karaya neden sığamadığımı, içimdeki sıkıntının beni neden limanlara sürüklediğimi de şimdilik merak etmeyin. Bilmeniz gereken şey şu. Bir gemiye bindim. Pequod adlı o gemide Kaptan Ahab'la karşılaştım. Bir balina avının nasıl tanrıya, kadere ve insanın aklının sınırlarına açılmış bir savaşa dönüştüğünü gördüm. Şimdi karşınızda konuşabiliyorsam anlatacağım felaketten geriye tek anlatıcının kaldığında sezebilirsiniz diyor İsmail. Ona İsmail diyoruz ama gerçek adı İsmail değil belki de. Yani şimdilik bilmeniz gereken tek şey bu diyor. Şimdi roman ne anlatıyor? Efendim o denizci işte İsmail diye geçiyor şeyde. İsmail diye biz çeviriyoruz. Nantucket'tan ayrılacak bir balina gemisine adını yazdırıyor. Pequod diye bir gemi bu. Çok uluslu mürettebatında mesela bir zıpkıncı siyahi Quikek var. İşte sağduyulu Starbuck var. Diğer denizcilerle birlikte aylar sürecek bir yolculuğa doğru yola çıkıyorlar. Geminin kaptanı Ahab'in amacı bir ticari av değil aslında. Bir önceki karşılaşmada bacağını koparan beyaz balina Moby Dick'i bulup öldürmek istiyor. Ahab için balina artık bir hayvan olmaktan çıkmış, evrendeki kötülüğün insanı aşağılayan bilinmezliğin ve kendi yenilgisinin vücut bulmuş haline dönüşmüş. Roman işte bu basit aslında takip öyküsünü sürekli genişletiyor. Balinaların sınıflandırılmasından gemiciliğe, işte İncil'den Shakespeare trajedilerine, çalışma hayatından ırk ve iktidar ilişkilerine kadar uzanan ansiklopedik bir dünya kuruyor bize. İşte o İsmail'in merakı değişen ve hoşgörülü bakışıyla Ahab'ın tek bir düşünceye kilitlenen zihnine karşı karşıya geliyor. Böylece av yaptıkları o beyaz balina iki ayrı yaşama biçiminin sınava dönüştürüyor. Dünyayı anlamaya çalışmak mı yoksa onu ona kendi irademizle boyun eğmek mi? Efendim Moby Dick neden önemli? Çünkü Amerikan edebiyatının kurucu destanlarından biri sayılıyor. Yani 1851 yılında yayınlandığında beklenen başarıyı elde edemiyor. Melville öldüğünde kitap çoktan böyle neredeyse unutulmaya yüz tutmuş oluyor. Ama 20. yüzyılın başında Melville Rönesansı sırasında yeniden keşfediliyor. Modern eleştirinin başyapıtlarından biri haline dönüşüyor. Türler arasındaki sınırları parçalaması, anlatıcısının özgürlüğü, bir macera hikayesini metafizik bir sorgulamaya çevirmesi diğer romancılar üstünde çok büyük etki yaratıyor. 1819 yılında doğan bir kişi, New York'ta doğmuş bir Melville. Gençliğinde bu arada ticaret ve balina gemilerinde çalışmış. Denizciliği bizzat yaşamış yani. O Pasifik adalarını ve deniz hayatını doğrudan tanımış. İlk kitapları işte bu tecrübeleri sayesinde de bayağı şey görmüş, ilgi görmüş. Hani buradan size birkaç şey vermek istesem. 1841'de yani kitap yazılmadan 10 sene önce Akushnet diye bir balina gemisinde hakikaten de çalışmış. Moby Dick'in esin kaynaklarından biri Şili açıklarında o zamanlarda ünlenen beyaz bir balina varmış. Adı Moka Dick'miş. Bir diğeri 1820 yılında bir balinanın batırdığı Essex gemisinin gerçek hikayesiymiş. Onları birleştirip beyaz balina bir gemiyi batırıyor'ya dönmüşler. İngiliz baskısı The Whale, Amerikan baskısının adı da kitabın Moby Dick'miş. The Whale adıyla çıktıktan sonra işte ilk baskı arasında metinsel farklar da varmış efendim. Yani totalde baktığımızda bu kitaba Ahab'ın saplantısı, Pequod'u ve yani gemiyi ve bütün mürettebatını yok ediyor. İsmail Kuykek için yapılmış tabutun su üzerinde bir can simidi gibi yükselmesi sayesinde hayatta kalıyor. Yani aslında ölüm için yapılmış bir tabut onu hayatta tutuyor gibi böyle süper göndermeleri de var. O zaman hadi Jane Austen'a gidelim. Jane Austen'e 1813'e gidelim. Gurur ve ön yargı, Pride and Prejudice. İlk cümlesi çok enteresan. Gerçekten de Jane Austen'ı diğerlerinden nasıl ayırırsınızı çok iyi anlatıyor Gurur ve Ön Yargı kitabının ilk cümlesi. Şöyle diyor. Varlıklı ve bekar bir erkeğin mutlaka bir eşe ihtiyaç duyduğu herkesçe kabul edilen bir gerçektir. O kadar ağır bir cümle ki gerçekten kitabın sonrasını okumak için size o kadar fazla sebep sunuyor ki. Yani şöyle devam ediyor bakın. Varlıklı ve bekar bir erkeğin mutlaka bir eşe ihtiyaç duyduğu herkesçe kabul edilen bir gerçek olabilir. Fakat bu gerçeği en hararetle savunanların evlenecek kızları bulunan anneler olması da tesadüf değildir. İngiltere'nin sakin kırlarında bir malikanenin kapısı açıldığında yalnızca yeni bir komşu gelmez. Gelir, miras, sınıf, itibar ve evlilik hesapları da o kapıdan içeri girer. Jane Austen daha işte ilk anda bize aşkın kalpten önce cüzdanla, aile soyuyla ve iyi terbiye denilen o görünmez kurallarla karşılaşacağının haberini veriyor. Ne anlatıyor roman bize? Hemen romanı hatırlayalım. Okumuş unutmuşlar ya da henüz okumamış olanlar için. Bennet diye bir aile var. Bu ailenin 5 kızı var. Aile mülkü erkek bir akrabaya kalacağı için kızların geleceği evliliklerine bağlı. Yakında Netherfield malikanesine varlıklı bir Charles Bingley taşınıyor. Bayan Bennet büyük bir umutla harekete geçiyor. Bingley ile büyük kız Jane arasında sıcak bir yakınlık doğarken onun arkadaşı Fitzwilliam Darcy ile Elizabeth Bennet'in ilk karşılaşması gurur ve yanlış yargılar arasında gölgeleniyor efendim. Çok güzel, çok enteresan bir kitap bu. Mutlaka okumalısınız. Jane Austen 1775'te Hampshire'da doğuyor. Taşra din adamı bir babanın geniş bir kütüphanesini okuyarak büyüyor. 6 büyük romanında aşkı anlatırken mülkiyet, sınıf, eğitim ve kadınların seçenekleri üzerine keskin gözlemler yapıyor. Kitapları yaşarken kendi adıyla değil bir hanım tarafından ibaresiyle yayınlanıyor. 1817'de 41 yaşında öldüğünde dar bir çevrede sevilen bir yazar. Sonrasında arkasından gelen 200 yılda da dünya edebiyatının en çok okunan romancılarından birine dönüşüyor efendim. Romanın ilk taslağının adı First Impressions yani ilk izlenimlermiş. Çok enteresan. Jane Austen kitabın yayın hakkını 110 sterline satmış. Roman çok başarılı olsa da sonraki baskıların kazancından ne yazık ki pay alamamış. İşte o zamanki romancıların, yazarların olayı da bu. Elizabeth de Darcy'nin dans ve diyalogları dönemin görgü kurallarını bir çeşit zihinsel düelloya dönüştürür diyor uzmanlar. Yani özetle kitaba bakacak olursak Elizabeth ve Darcy hem gururlarının hem ön yargılarının sınadıktan sonra evleniyorlar. Jane ile Bingley'nin mutluluğu da tamamlanıyor fakat Jane Austen masalı toplumsal bir ayrıntıyla bitiriyor. Yani aileler, ziyaretler ve küçük hesaplar hep sürüyor. Mutlu son dünyanın değiştiği anlamına gelmiyor. Yalnızca iki insanın o dünyanın içinde birbirini daha doğru okumayı öğrendiğini gösteriyor efendim. O zaman bir romana daha gidelim. Bu romandan sonra güzel bir müzik arası vereceğiz. Arkadaşlarımız şu anda sizlere hazırlıyorlar. Efendim klasiklere doğru gidelim. Yine klasiklerden seke seke gidiyoruz ya. Anna Karenina'ya gidelim. Lev Tolstoy diyelim. 1877 diyelim. İlk cümle şu. Mutlu ailelerin hepsi birbirine benzer. Her mutsuz ailenin mutsuzluğu kendine göredir, özeldir. İnanılmaz bir cümle bu. Bakın inanılmaz bir cümle. Gerçekten de Tolstoy'un o Anna Karenina'yı okumasanız bile bu cümle için o kitap alınır. Yani şöyle diyor, onun biraz detayına gireyim size isterseniz. Mutlu ailelerin hepsi birbirine benzer. Çünkü mutluluk çoğu zaman görünmez bir uyum, tekrar eden bir güven ve ortaklaşa sürdürülen gündelik hayat ister. Mutsuzluk ise eve hangi kapıdan gireceğini kendi seçer. Bazen bir ihanetten girer, bazen sevgisizlikle girer, bazen toplumun hükmü, bazen de insanın kendi kalbine yabancılaşması olur. Tolstoy işte daha kahramanlarını tanıtmadan bizi iki ailenin içine sokuyor. Ve aynı soruyu her odada yeniden soruyor. Birlikte yaşamak ne zaman sevgi, ne zaman görev, ne zaman hapishane olur diyor. Müthiş. Hadi biraz bu romanın da konusuna girelim isterseniz hep birlikte efendim. Roman Stepan Oblonski'nin karısı Dolly'yi aldatmasıyla sarsılan bir evde başlıyor. Stepan'ın kız kardeşi Anna Karenina aileyi barıştırmak için Moskova'ya geliyor. Moskova'ya geldiği istasyonda genç subay Kont Ronski ile karşılaşıyor. Aralarındaki çekim kısa sürede Anna'nın saygın devlet adamı Karenin ile kurduğu evliliği parçalayıp bir aşka dönüşüyor. Anna aşkı uğruna toplumdan dışlanmayı göze alıyor fakat Ronski ile yaşadığı ilişki ona beklediği özgürlüğü vermek yerine daha fazla kıskançlık, daha fazla yalnızlık ve daha fazla güvensizlik getiriyor. İşte buna karşılık Konstantin Levin'in Kitty ile ilişkisi o toprağa, emeğe, aileye ve inanç arayışına açılıyor. Anna'nın giderek daralan dünyasını o Levin'in zorlayarak gelişen dünyası yan yana ilerliyor. Tolstoy işte burada tek bir aşk trajedisi değil, 1870'lerde Rusya'sında aristokrasi, köylülük, modernleşme, din ve aile üzerine geliş bir toplumsal panorama kuruyor. Neden bu kadar önemli ki bu roman dediğiniz zaman karşımıza şu çıkıyor. Romanın büyüklüğü aslında ahlaki hüküm vermeden karakterlerin iç dünyasını olağanüstü bir yakınlıkla gösterebilmesinde. Anna Karenina mesela ne yalnızca günahkar, ne yalnızca kurban, yani hiçbir şeyde tek başına değil. Arzuları, korkuları ve çelişkileriyle canlı bir mekanizma o. O işte bilinç akışını iç monologlarından görüyoruz onu sürekli. Gündelik ayrıntıyla büyük düşünceyi birleştiren o yapılar iki hikayeyi birbirine ayna yapıyor ve belki de o modern psikolojik romanının gelişimindeki ilk çivi o. Yani Tolstoy kim mesela? Lev Tolstoy'a baktığımızda 1828'de aristokrat bir ailede doğuyor. Kafkasya'da askerlik yapıyor. Kırım Savaşı'nı görüyor. İşte Savaş ve Barış mesela oradan çıkıyor. İlk gerçekçi romanın zirvelerini gösteriyor bize. Hayatın işte ilerleyen döneminde mülkiyet, şiddet, din, ahlak üzerine radikal düşünceler geliştiriyor. Sade yaşıyor. Rus Ortodoks Kilisesi'yle çatışıyor gerektiğinde. 1910'da 82 yaşındayken evini terk ettikten sonra bir tren istasyonunda ölüyor efendim.
0: Serhat Ayhan'la haftanın keyfi tekrar yayını.
2: Efendim şimdi o zaman haydi bir müzik arasına gidelim. Müzik arasından sonra Amerika'ya gideceğiz biraz. Charles Dickens'a gideceğiz. İki şehrin hikayesini anlatacağım size. Haydi gelsin müziğimiz.

Ben Serhat Ayan, haftanın keyfi programında sizlerle birlikteliğimiz devam ediyor efendim. Evet, kaldığımız yer iki şehrin hikayesi. Charles Dickens, 1859'a gidiyoruz. Bence bir kitabın açılış cümlesi olarak yazılmış en ağır, en kapsamlı, en geriyi bize getiren cümlelerden bir tanesi bu. Gerçekten de ilk cümle acayip vurucu. Şöyle diyor Charles Dickens ilk cümlede: "Zamanların en iyisiydi. Zamanların en kötüsüydü. Bilgelik çağıydı, budalalık çağıydı, inanç devriydi, inançsızlık devriydi, ışık mevsimiydi, karanlık mevsimiydi, umut baharıydı, umutsuzluk kışıydı." İşte iki şehrin hikayesini anlatıyor ya, iki şehrin hikayesini anlatırken işte o aradaki tezatları bize ilk cümleden muhteşem veriyor ve insanı oluşturan tüm kavramlarla birlikte veriyor. Şimdi zamanların en iyisiyle en kötüsü aynı takvim yaprağında buluşmuş diyor mesela. Bir şehirde düzen, zenginlik ve güven konuşulurken diğerinde açlık, öfke ve yaklaşan devrim büyüyor. İşte Dickens'ın asıl uyarısı Londra ile Paris'in birbirinden sanıldığı kadar uzak olmaması. Işıkla karanlık, umutla umutsuzluk yalnızca iki ülke arasında değil, aynı insanın içinde yan yana yaşıyor. Aslında Charles Dickens iki ayrı şehri, iki ayrı tezatla anlatmıyor. O tezatlar hepimizin içinde var diyor. Tarih bazen ilerlediğini söylerken aynı anda hem kurtuluşun hem de dehşetin kapısını açıyor. Ne anlatılıyor romanda? Doktor Alexander Manette, Bastille'de geçirdiği 18 yıllık hapis cezasının ardından kızı Lucy'ye kavuşuyor. Londra'da yeni bir hayat kurmaya çalışırken yolları Fransız aristokrat kökeni reddeden Charles Darnay ve ona şaşırtıcı derecede benzeyen avukat Sidney Carton'la kesişiyor. Lucy Darnay ile evleniyor. Kendisini değersiz ve başarısız gören Carton ise ona karşılıksız bir sevgi duyuyor. İşte Fransız devrimi patlayınca Darnay geçmişinin sorumluluğundan kaçamıyor ve Paris'te tutuklanıyor. Bir zamanlar ezilen halkın adalet talebi giyotin ve intikam düzenine dönüşüyor. Halkı çok ezerseniz evet böyle şeyler oluyor. Dickens aristokrasinin o zulmünü gösterirken devrimci şiddeti de romantikleştirmiyor. Ondan da mümkün olduğunca uzak duruyor aslında. İşte romanın duygusal merkezinde Carton'ın Darnay ile olan o fiziksel benzerliği kullanıp yaptığı en büyük fedakarlık durumu söz konusu. Bunu da sonuna doğru biraz şey yapmış olayım ben size. Neden önemli? Çünkü iki şehrin hikayesi Dickens'ın o toplumsal gözlemini tarihsel romanla birleştiriyor. Gerçekten tarihten olayları alıp veriyor. Yani bu bir şey değil. Hani böyle uydurup yazılmış bir kurgu roman değil. Devrimin kaçınılmaz kılan o eşitsizlikleri ve devrimin adalet duygusunun nasıl kitlesel intikama çevrileceğini birlikte gösteriyor. Ve gerçekten de o tarihlerin birbirine çok yakın olduğunu düşünecek olursanız devrimden kitabın yazımı arasındaki tarihleri sonuçta bir 100 yıllık bir vakit var aralarında. Gerçekten de o zamanlardan bize ilk gösteren eserlerden bir tanesi. Yani ilk ve son bölümleri dünya edebiyatının en tanınmış açılış ve kapanışları arasında. İşte evet, yani bu cümleyi atlamak olmaz zaten gerçekten. Charles Dickens kim? Charles Dickens 1812'de doğmuş. Çocukluğunda babasının borçları nedeniyle hapse girmesi üzerine bir ayakkabı boyası fabrikasında çalışıyor. Yoksulluğu görüyor, çocuk emeğini görüyor, borç ve kurumlar hakkındaki duyarlılığını belirliyor. Sonra gazeteciliğe geçiyor. Gazetecilikten gelen o canlı gözlem gücüyle romanlarını çoğunlukla tefrika halinde madde madde bölüm bölüm yayınlıyor. Halka açık okumaları onu yıllarca yalnızca bir yazar değil, Victoria çağının İngiltere'nin en büyük gösteri insanlarından biri haline getiriyor. Yani mesela işte Charles Dickens o devrim sahneleri için Thomas Carlyle'ın Fransız Devrim Tarihi adlı bir çalışmasından yararlanmış. Bizzat onun tarihe bakmış yani. Charles Dickens'ın İki Şehrin Hikayesi kitabını okumadıysanız yapacak bir şey yok. Okumalısınız. Hani okumasam da acaba filan diye de söyleyeceğiniz bir şey yok. Evet, filmleri var, dizileri var, şunlar bunlar var. Ama o kitap okunmalı efendim. Bu ilk cümle üstünden geçerek o ilk sayfayı ben mesela 2,5-3 saatte okumuştum ilk okuduğumda. O cümle o kadar ağır gelmişti ki bana, defaatle üstünden geçmiştim. Geçelim bir diğer kitabımıza. Bu kitaptan sonra da yine programın yarısına geleceğiz ve müzik arası vereceğiz. Onu da söylemiş olayım. Efendim Don Quixote. Miguel de Cervantes, 1605-1615. Don Quixote romanı hakkında bir şey söylemeye gerek var mı ya? Yani ne kadar
insanlık hayatına, edebiyat tarihine katkıda bulunduğunu anlatmaya gerek var mı? İlk cümlesini hatırlıyor musunuz? İlk cümlesi şu: La Mancha'da, adını hatırlamak istemediğim bir köyde, daha pek de uzun zaman önce rafta mızrağıyla eski kalkanı, cılız bir beygiri ve av tazısı bulunan bir soylu yaşardı. İşte size hemen şeyi anlatıyor, Don Quixote'u anlatıyor. Yani adını hatırlamak istemediğimiz bir köydeki rafta mızrağı, eski kalkanı ve cılız beygiri ve av tazısı olan kişiyle size Don Quixote'un başından geçebileceklerin hemen bir fotokopisini veriyor. Yani şöyle açılışı birazcık genişletecek olursak, işte La Mancha'da adını anlatmaya bile değmez bir köy deyince eski eşyaları, daha eski hayalleriyle yaşayan yoksul bir soyludan bahsediyor. Dünya değişmiş, şövalyeler çağı kapanmış, fakat onun kitaplığında devler var ve hala yürüyorlar. Büyücüler yolları kesiyor. Tutsak prensesler kurtarılmayı bekliyor. Bir gün okuduğu hikayelerle yaşadığı hayat arasındaki sınırı kaldırıveriyor Don Quixote ve kendisine Don Quixote adını veriyor. Ve dünyayı artık olmadığı bir şeye dönüştürmek için yola çıkıyor efendim. Yani Alonso Quijano, Don Quixote'un kendi şeydeki adı, taşralı dediğim gibi soylu eski bir şövalye. Romanlarını aşırı okumaktan aklını yitirmiş bir adamdan bahsediyoruz. Sıska atı var, Rosinante atın adı. İşte ne bileyim, köylü Aldona Lorenzo'yu hayalindeki soylu Dulcinea'ya dönüştürüyor. Dulcinea değil o kızcağız ama onun hayallerinde böyle oluyor. İşte ilk başarısız seferinden sonra komşusu Sancho Panza'yı fethedeceği bir adanın valiliğini vaat edip seyisi haline getiriyor. Yel değirmenlerini dev olarak görüyor. Hanları şato olarak görüyor. Sıradan insanları büyülenmiş kişiler sanıyor ve maceradan maceraya koşuyor. Ama Sancho başlangıçta maddi çıkar peşinde, ama Don Quixote ideallerinin tutsağı. Ama işte yol boyunca birbirlerine yaklaşıyorlar. Sancho hayal kurmayı öğreniyor. Don Quixote gündelik dünyanın direncini öğreniyor. İkinci cilde baktığımızda birinci cildi okumuş insanlarla karşılaşıyor. Böylece işte roman kendi ününün farkına varıyor. Bu çok çok ender görülen bir şey gerçekten, değil mi? Kurmaca ile gerçek arasındaki o geçişler daha acayip bir hale geliyor. Yani Don Quixote deyince evet, yani herkes, bütün eleştirmenler modern romanın başlangıcı olarak oraya koyuyorlar Don Quixote'u. İşte eski şövalye anlatılarının parodisi olarak doğmuş gibi gözüküyor ama derilik, özgürlük, hakikat falan böyle çok katmanlı bir şey çıkıyor karşımıza. Miguel de Cervantes 1547'de doğmuş, askerlik yapmış, İnebahtı Deniz Savaşı'nda yaralanmış, sol eli kullanamaz hale gelmiş, Akdeniz'de işte o korsanlara, bizlere esir düşmüş, Cezayir'de 5 yıl tutsak kalmış, vergi ve iaşe görevlisi olarak çalışmış, mali sorunlar yüzünden hapse girmiş çıkmış, bir sürü başarısızlık yaşamış, bürokrasiyle çatışmış ve o işte yaşadığı yolculuklar aslında o romanın içindeki insan çeşitliliğini bize gösteriyor ve 1616 yılında Madrid'de ölüyor. Yani inanılmaz bir kitap ve bu kitabı okurken dediğim gibi böyle okumanız lazım. Bu açıdan bakmanız lazım. Haydi o zaman müzik arasına gidelim. Müzik arasından sonra Kafka'dan devam edeceğiz efendim. Dönüşüm diyeceğiz.

0: Kardeşler süper bir şarkı seçtiler bizim için. Hey Joe'yu dinledik efendim. Müthiş bir şarkı gerçekten de. Sonuna kadar dinlemekte zorunu hissettim ben de kendimi. Ne yapayım? Yapacak bir şey yok. Efendim size romanların ilk cümlelerini anlatıyorum ve o ilk cümlelerle romanları elimden geldiğince size hatırlatmaya çalışıyorum. Dünya Edebiyatı'nın önde gelen romanları. Kaldığımız yer Franz Kafka 1915 Dönüşüm romanı. Dönüşüm romanı şöyle bir ilk cümleyle başlıyor. Gregor Samsa bir sabah huzursuz düşlerinden uyandığında yatağında kendini korkunç bir haşereye dönüşmüş buldu. Böyle bir cümle gerçeklendi. Daha o dönüşümü romanın ne olduğunu size ilk cümleden veriyor. Yani ama şöyle bir şey var. Mesela bu açılışa biraz detaylı baktığımızda şöyle bir şey çıkıyor karşımızda. Gregor Samsa gerçekten de bir sabah korkunç bir yaratığa dönüşmüş olarak uyanıyor. Ama odadaki en şaşırtıcı şey dünyanın buna rağmen olağan düzenini sürdürmesi. Yani o bir mesela ne bileyim haşeratı dönüşüp uyanıyor ama herkes böyle aa bu ne filan demiyor. Hayır, dünya aynı şekilde dönmeye devam ediyor. Tren kalkıyor, müdür işe neden gelmediğini soruyor ona. Ailenin borçları ödenecek, kapının ardındaki herkes ondan bir görev yapmasını bekliyor. Ama Kafka'nın kabusunda insan bedenini kaybettiğinde bile o çalışma saatleri vesaireler değişmiyor. Gregor'un ilk korkusu artık insan olmaması değil, işe geç kalması. İşte Franz Kafka onun için çok büyük bir insan. Gerçekten bir dönüşüm romanını hepiniz biliyorsunuzdur. Yani bir şekilde adam böceğe dönüşüyor falan. Ama o hayır, o başka bir şey anlatıyor. O yüzden kitapları okumamız lazım işte. Gerçekten o yüzden kitabın kendisini okumamız lazım. Roman ne anlatıyor? Hemen hatırlatayım size. Gezgin bir satıcı var işte. Gregor Samsa ailesinin borçlarını ödemek için sevmediği bir işte çalışıyor. Bir sabah devasa tanımlaması güç bir haşereye dönüşüyor. Odasından çıkamıyor. Konuşması anlaşılmaz seslere dönüşüyor. İş yerinden gelen bir yetkili onu işe yaramaz ilan ediyor. Ailesi önce korku, sonra utanç, en sonunda öfke duyuyor. Gregor'un kız kardeşi Grete başlangıçta ona yiyecek getiriyor, odasını temizliyor, onu korumaya çalışıyor. Zamanla ailesinin her üyesi çalışmaya başlıyor ve Gregor'un ekonomik işlevinin yerini dolduruyor. Gregor ise evin içinde saklanması gereken bir yüke dönüşüyor. Odaya alınan eşyalar, kiracılar ve babasının saldırısı onun bedensel ve ruhsal çöküşünü hızlandırıyor. Dönüşümün nedenini hiçbir zaman açıklayamadılar. Uzaydan ışınlar geldi de o yüzden. Hayır, yok böyle bir şey. Çünkü Kafka için asıl soru bunun nasıl olduğu değil, yararlılığı sona eren bir insanın çevresinin ona nasıl davrandığı. Esas hikayemiz bu. Onun için çok önemli bir roman. Kafka'nın kullandığı Almanca bir laf varmış onun içinde. Ungeziefer. Böcek türünü değil aslında bu. Pis ya da kurban edilmeye uygun olmayan haşereyi anlatıyormuş. Bu romanda kullandığı cümle, kelime. Kafka ilk baskının kapak ressamını yarattığı resmedilmesinin gerektiğini özellikle, yani yaratığın resmedilmemesini özellikle istemiş. Yani kapağa böcek koymayın demiş. Öykü işte 1912'de yazılmış, 1915'te yayınlanmış. Yani çok acayip bir şey. Gerçekten de inanılmaz bir hikaye. Bunu mutlaka okumalısınız. Şimdi mutlaka okumalısınızdan yola çıkarca biraz Fransız edebiyatına götüreyim sizi.
1: Serhat Ayhan'la Haftanın Keyfi tekrar yayını.
0: Albert Camus'ya gidelim efendim. 1942'ye. Yabancı, L'Étranger'ye gidelim. Müthiş bir başlangıcı var. Gerçekten de bunu ilk okuduğumda abi olur mu ya böyle bir şey filan demiştim. Gerçekten de çocukluk çağlarında okumuştum. İlk ne oluyor demiştim başlangıcı okuyunca. Başlangıcı size ilk cümleyi söylüyorum. Bugün annem öldü. Belki de dün, bilmiyorum. Böyle bir cümle olabilir mi ya gerçekten de? Yani şöyle diyor. Bugün annem öldü, belki de dün. Haber bir telgrafla geldi ve telgraf ölümün hangi gün gerçekleştiğini bile tam olarak söylemiyordu. Merso için o dünya açıklama yapmıyor. Güneş parlıyor, insanlar konuşuyor, otobüs hareket ediyor, beden yoruluyor. Fakat toplum belirsizliğe tahammül edemiyor. Annesinin ölüm tarihini karıştıran, cenazede ağlayamayan bir adamın duygusuzluğunu kaydediyor ve zamanı geldiğinde onu yalnızca yaptığı şeyle değil, hissetmediği şeylerle de yargılıyor. Yani insan annesinin ölümünün o tarihini bilmemesini bu kadar umursar mı sorusu orada kafamızda dönüp duruyor. Ya romanda ne var? Cezayir'de yaşayan Fransız kökenli bir memur Merson annesinin cenazesine katılıyor. Yas tutması beklenirken sıcak, yorgunluk, kahve, sigara falan gibi şeylere odaklanıyor adam. Ertesi gün Marie ile denize giriyor, komedi filmine gidiyor. Komşusu Raymond'ın sorunlarına karışması, işte sahilde bir Arap adamla karşı karşıya gelmesine yol açıyor. Bunaltıcı bir güneş altında adamı vuruyor. Vurduktan sonra dört el daha ateş ediyor filan. Yani romanın ikinci yarısında mahkemeye gidiyor. Hapishanede geçiyor romanın ikinci yarısı. Savcı cinayetin koşullarından çok Merson'un annesinin cenazesindeki davranışlarını ne çıkartıyor. Ve Merson toplumun kabul ettiği duygu dilini konuşmadığı için ahlaki bir canavar gibi sunuluyor. Ölüm cezasını beklerken evrenin insan hayatını nasıl kayıtsız olduğunu kabul ediyor. Ve bu kayıtsızlıkla tuhaf bir özgürlük çıkıyor ortaya. Yani yabancı o Camus'un, Albert Camus'un absürt düşüncesini en berrak şekilde dramatize ediyor. İnsan anlam arıyor. Evren cevap vermiyor bu arayışlara. O anlamı hiçbir zaman bize söylemiyor evren. Kısa, yalın ve duygudan arındırılmış cümleleri o savaş sonrası edebiyatın dilini de etkiliyor zaten. O savaş sırasında yazıyor tabii ki Camus bunları. Roman aynı zamanda o Fransız sömürge yönetimindeki Cezayir'de geçiyor ve öldürülen kişinin yalnızca Arap diye adlandırılması eseri sömürgeci bakışını tartışan o çağdaş okumaların da hep merkezinde kalıyor. Ölen bir kişi değil Arap. Ölen ne bileyim Joe, işte ne bileyim Marie bilmem ne filan değil. Ölen Arap. Bu kadar. Albert Camus'u biraz anlatmak gerekirse, Albert Camus 1913'te Fransız yönetimindeki Cezayir'de yoksul bir ailede doğuyor. O oranın adamı yani. Gazetecilik ve tiyatroyla uğraşıyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında Fransız direnişinin o Komba gazetesinde çalışıyor. Kendini işte varoluşçu olarak nitelese de bu etiketi hep o reddediyor. 1957'de Nobel Edebiyat Ödülünü alıyor. 60'ta bir otomobil kazasında 46 yaşında aramızdan ayrılıyor. Yine okumazsanız çok şey kaybedersiniz kitaplarından bir tanesi. Şimdi müzik arasından önceki son kitabımıza gelelim. Gelelim ama bu kitaba. Ama bu kitaptan biz hiç gitmedik ki. Hep oradaydık efendim. George Orwell diyeyim size. 1949 diyeyim ve romanın adına gelelim. 1984. Biz hep oradayız efendim. Biz hep o 1984'ün içindeyiz. Özellikle 2000'li yıllarda çok fazla 1984'ün içindeyiz. Hep 1984 nostaljisiyle yaşıyoruz biz. Ah be, ne yıldı 1984 şeklinde yaşıyoruz. Biz o yıllara özenirken, öykünürken bizi yönetenler aslında o romanın içindekileri öykünüyorlar. Şöyle başlıyor kitap. Nisan ayında parlak ve soğuk bir gündü. Saatler 13'ü vuruyordu. Hani bir an için bu yalnızca alışılmadık bir saat düzeni gibi görülebilir size. Ama İşte roman kahramanı Vincent Smith'in dünyasında küçük tuhaflıklar büyük bir iktidarın izi aslında. Saatler, gazeteler, sözlükler, fotoğraflar ve insanın hatıraları aynı merkezden ayarlanıyor. Eğer parti dünün hiç yaşanmadığını söylerse bugün elinizde o gerçekten yaşandığını kanıtlayacak ne kalıyor ki? Hiçbir şey kalmıyor. Yani kitabı okumamışsanız çok şey kaybetmişsinizdir.

kalmıyor. Ah, birazcık kitap okusanız neler neler neler başaracaksınız. Neyse, büyük biraderin yüzü her yerde. Ah, tanıdık geldi mi size? Tele ekranlar var, insanları izliyor. Tanıdık geldi mi size? Düşünce polisi var, zihinlerdeki itaatsizliği arıyor. Aa, Winston gizlice günlük tutuyor ve geçmişi ve kendi bilincini korumaya çalışıyor. Winston bu arada Julia diye biriyle yasak bir ilişki yaşıyor. Ona özel bir alan ve direnme umudu veriyor bu. Winston iç parti üyesi O'Brien'in da rejime karşı olduğunu inanıyor fakat bu bir tuzak. Sevgi Bakanlığı'nda işkence yapıyor. Bakın gerçek bakanlığı yalanlar üretiyor. Sevgi Bakanlığı işkence yapıyor. Böylesi bakanlıklar var. Tanıdık görüyor musun? O'Brien'in amacı ondan yalnızca itaat değil, gerçeğe ilişkin kendi algısından vazgeçmesini istiyor. Yani adamların amacı adamı öldürmek ya da bir şey değil, adamın bütün inancını kırmak. Böyle bir şey olmadığı ona söylettirmek, olmadığını kabul ettirmek. Yani orada işte her mahkumun kişisel dehşetiyle yüzleştiği 101 numaralı odaya gidiyorlar. Biz hep o 101 numaralı odanın içinde yaşıyoruz. Hep kendi dehşetimizde yaşıyoruz efendim. George Orwell'in asıl adı Eric Arthur Blair. 1903'te Britanya Hindistanı'nda doğuyor. Burma'da imparatorluk polisi olarak çalışıyor. Sömürgeciliğe duyduğu korkunç bir tepki var ve bu onu sosyalist yapıyor. Sosyalist düşünceye yakınlaştırıyor. İşte yoksulluk deneyimlerini, İspanya İç Savaşı ve propaganda mekanizmalarını doğrudan yerinde gözlemliyor. Demokratik sosyalizmi savunurken totaliterliğin her biçimine karşı çıkıyor. İşte 1984'ü aslında veremle mücadele ettiği yıllarda tamamlıyor. Ve tamamlanmasından sadece birkaç ay sonra 1950'de aramızdan ayrılıyor. Kitabın taslak başlıklarından biri mesela şeymiş, Avrupa'daki son insanmış. Az daha 1984 yerine bu isimle çıkacakmış. Bence 1984 çok iyi. Yeni söylemin amacı yalnızca yasak kelimeleri kaldırmak değil, itaatsiz düşüncenin kurulabileceği dil alanını da küçültmek. Çünkü bakın, bunun karşıtlıklarını bugün de bulabilirsiniz. Siz insanların baş kaldırmasını engellemek istiyorsanız insanların daha az düşünmesini sağlayacaksınız. Özellikle Fahrenheit 451'de de bunu göreceksiniz. Bakın, insanların daha az düşünmesi insanların daima daha az isyan etmesine yol açıyor. Ve insanların daha az düşünmesini sağlamak için kelime bilgilerini küçültmek var. Kelime sayısı, bir insanın konuştuğu kelime sayısı ne kadar küçülürse insan o kadar az düşünmeye başlıyor. Ve ne kadar az düşünürse o kadar az isyan ediyor. Bunu bütün kitaplarda bulabilirsiniz. Ya mutlaka kitap okuyun, ne olur. Üç kelime fazla bilseniz üç isyan fazla yaparsınız. Haydi o zaman müzik arasına gidelim. Ardından 100 yıllık yalnızlığa Gabriel Garcia Marquez'e gideceğiz efendim.

Efendim, gelelim Gabriel Garcia Marquez'e, 1967'ye. Yüzyıllık yalnızlık diyelim. Yüzyıllık yalnızlık romanı şu cümleyle başlıyor. Yıllar sonra idam mangasının karşısında Albay Ore.

0: Bundia babasının onu buzu keşfetmeye götürdüğü o uzak ülkeden sonrayı hatırlayacaktı. Müthiş. Yani yıllar sonra ölümün karşısında duran bir adam hayatının en büyük savaşını ya da ilk aşkını değil, çocukken gördüğü bir parça buzu hatırlıyor. Çünkü Makondo'da o mucizeyle gündelik hayat arasında sağlam bir duvar yok. Gelecek geçmişin içine sızmış, ölüler evlere dönmüş, yıllar aynı adlarla yeniden başlıyor. Buzun ilk kez görüldüğü o öğleden sonrayla idam mangasının sabahı aynı cümlede buluşuyor. Ve Buendia ailesinin 100 yıllık zamanı bir anda daireye dönüşüyor. Ne anlatıyor roman? Hemen kısacık hatırlayalım. Jose Arcadio Buendia ile Ursula Iguarian Macondo kasabasını kuruyorlar. Başlangıçta dünyadan kopuk ve neredeyse masalsı bir kasabada çingeneler, yeni icatlar, siyasal çatışmalar, işte yabancı şirketler ve en sonunda o modernleşmenin yıkıcı güçleri geliyor. Buendia ailesi kuşakları aynı adları, arzuları ve hataları tekrarlıyor. Jose Arcadio'lar o bedensel ve taşkın, o Aureliano'lar içe dönük ve yalnız olmaya eğilimli. Albay Aureliano Buendia yıllarca süren iç savaşlara katılıyor. Savaşın ideallerini yitirip anlamsızca bir tekrara dönüşmesine tanık oluyor. Aşklar, hayaletler, unutkanlık salgını ve göğe yükselen Remedios gibi olağanüstü olaylar kimseyi şaşırtmadan anlatılıyor. Muz şirketinin işçileri katledildiğinde resmi tarih katliamı yok sayıyor. İşte roman aile tarihinin Latin Amerika'nın o sömürgecilik, iç savaş, yabancı sermaye ve hafıza kaybı tarihiyle birleşiyor. İşte neden önemli? Çünkü o 100 yıllık yalnızlık kitabı Latin Amerika edebiyatındaki boom, o patlama hareketini simge eserlerinden ve büyülü gerçekçiliğin en etkili örneklerinden biri. Olağanüstü bir olanı sakin bir gerçeklikle anlatıyor. Tarihsel şiddeti masanın içinde saklanıyor. Tam tersine resmi tarihi silmeye çalıştığı olayları görünür hale getiriyor. Gabriel Garcia Marquez 1927'de Kolombiya'da Aracataca kasabasında doğuyor. Çocukluğu büyük annesi ve büyük babasıyla beraber geçiriyor. Büyük annesinin en olağanüstü olayları bile son derece ciddi bir yüzle anlatması onun işte o üslubunun temel kaynaklarından biri oluyor. Aslında büyük anneden geliyor yazarlık. Gazetecilik yapıyor. Avrupa ve Latin Amerika'da yaşıyor. Evet, bunu hatırlıyorum. Çok net hatırlıyorum. Türkiye'de Can yayınlarından çıkmıştı galiba. Yüzyıllık yalnızlık. Böyle ben harap etmiştim kitabı okumaktan. Parça pinçik olmuştu. Neyse. Çok güzel bir kitap. Mutlaka elinizden geçmesi gereken bir kitap efendim. Şimdi isterseniz ya biraz Türk romanlarına gidelim. Gerçekten Türk romanlarını vermeden bu kitabı şeyi kapatmayacağım bölümü. Çünkü ben bunları bayağı bir farklı bölümlere ayırdım. Neyse, gelecek hafta da buna devam edeceğiz zaten. Türk romanlarından hangisine gelelim deyince benim aklıma gelen en büyük ve en klasik Türk romanı İnce Mehmet efendim. Yaşar Kemal 1955. İnce Mehmet şu cümleyle başlıyor. Toros dağlarının etekleri ta Akdeniz'den başlar. İşte böyle başlıyor. Ya Yaşar Kemal inanılmaz bir adam gerçekten de. Benim her onu düşündüğümde, her kitabını okuduğumda sesim titriyor. Neden? Çünkü şöyle mesela diyor ki Toros Dağları'nın etekleri ta Akdeniz'den başlar. Kayalar, dikenler, Çukurova sıcağı ve rüzgar birbirine karışır. Bu topraklarda doğa yalnızca insanın yaşadığı yer değildir. Açlığın, korkuğun ve baş kaldırının dilidir. Abdi Ağa zulmü daha görünmeden dağlar onun karşısındaki özgürlük ihtimalini saklar. Bir gün Mehmet o dağlara çıktığında köylünün korkusu bir eşkıya türküsüne, küçük bir çocuğun öfkesi bütün ovanın destanına dönüşür. İşte böyle bir şey. Şimdi mesela Yaşar Kemal'in yazdığı bazı şeyler, mesela ben Yaşar Kemal'i neden sevdim biliyor musunuz? Çünkü hobi olarak Yaşar Kemal'in yazdıklarını Fransızca'ya çevirmeye çalıştım. Bakın neredeyse imkansız. Neredeyse imkansız çünkü Yaşar Kemal mesela şey söylüyor. Sarı sıcak vardı diyor. Öyle bir cümle ki bu. Öyle bir cümle ki gerçekten bir sıcağın sarı olduğunu anlamak için Yaşar Kemal'in yaşadığı yerlerde yaşamış olmak lazım. Adana'yı görmüş olmak lazım. O tarlaları görmüş olmak lazım. Müthiş bir adam. Gerçekten de müthiş bir adam. Neyse, Yaşar Kemal'i okumayanlar zaten hemen radyoları bir kapatsınlar ya. Hiç hayatlarından geçmemiş olanlar hemen başka bir yere gitsinler yani. Ne bileyim, sosyal medya, yapay zekayla kedi resmi oluşturup sosyal medyaya falan atsınlar. Neyse efendim, roman ne anlatıyor? Roman Değirmenoğlu köyünde yaşayan ince, yoksul ve babasız bir Mehmet'i anlatıyor. Toprağı ve insanları sömüren bir Abdi Ağa'nın baskısının altında büyüyen bir çocuğu anlatıyor. Abdia yok mu? Kaçımız Mehmet'ten uzak insanlarız acaba? Hayatımızdaki Abdia'ları saysak mesela buradan köye yol olur gerçekten de. Neyse, çocukken köyden kaçmaya çalışıyor. Geri getirildiğinde ağır cezalarla, daha ağır cezalarla karşılaşıyor. Bir kız seviyor, adı Hatice. Abdia'nın yeğeni Veli ile evlendirmek isteniyor. Mehmet'in o itaat sınırını aşıyor artık. İki genç kaçıyor. Çatışmada Veli ölüyor. Hatice hapse düşüyor. Mehmet dağa çıkıyor işte, ondan sonra dağ başlıyor. Mehmet artık yalnız kendi hayatı değil, ağalık düzeninin ezdiği köylüler için de mücadele etmeye başlıyor. Bakın bu önemli bir hikaye. Ama işte Yaşar Kemal eşkıyalığı basit bir kahramanlık masalına çevirmiyor. Çünkü o Yaşar Kemal dağın özgürlüğüyle şiddetin bedelini, halkın umuduyla korkusunu yan yana götürüyor. Yani eşkıya olmak süperdir. Hadi dağa çıkalım da sağa sola ateş edelim. Yok Yaşar Kemal'in hayatında. Çünkü dediğim gibi o özgürlük gelince şiddet geleceğini söylüyor. Halkın umudu ama halkın korkusu da var diyor ve bunları yan yana götürüyor. İnce Mehmet'in adı gerçek kişiden çok daha büyük bir söylem haline dönüşüyor. Köylü onun yapabildiklerini anlattıkça kendi direnme arzusunu da dile getiriyor. Ya bugün eğer siz bir şeylere direnemiyorsanız İnce Mehmet okumadığınızdan ya da hayatınıza İnce Mehmetler sokmadığınızdandır. Yani birisi çıksın parti kursun da bizi kurtarsın dasanız siz, işte bu Yaşar Kemal okumadığınız için olabilir. Ben size söyleyeyim yani. Yaşar Kemal kim? Yaşar Kemal 1923'te Osmaniye'de Hemite köyünde doğuyor. Çocukluğunda bir kazada bir gözünü kaybediyor. Camide babasının öldürülmesine tanık oluyor. Yıllarca kekeme olarak yaşıyor. Irgat katipliği yapıyor, arzuvalcilik yapıyor, gazetecilik yapıyor. Çukurova'da derlediği o ağıtları halk anlatılarına dilinin temelini oluşturuyor. Romanlarında o sözlü kültürün ritmini ve modern hayatın anlatı tekniklerini buluşturuyor. Doğa tahribatına karşı çıkıyor, yoksulluğa karşı çıkıyor, baskıya karşı edebi bir ses olarak karşı çıkıyor. İşte bu arada bakın Cumhuriyet Gazetesi'nin arşivine ben üyeydim. Gerçekten de onun ilk yazdığı zamanları gördüm. Çünkü İnce Mehmet ilk önce Cumhuriyet Gazetesi'nde tefrika ediliyor. Yani her gün bir bölümü yazılıyor. Müthiş bir şey bu. Keşke şimdi gazetelerde böyle bir şey olsa. Ah, ama insanlar okumuyorlar ki zaten. Zaten gazetede kalmadı ki diyeceğim. Şimdi bambaşka bir yere gidecek konu. Ben o Cumhuriyet'in arşivlerinden onun ilk tefrikalarını okudum. Gerçekten de inanılmaz bir şey. Tarihe dokunuyormuş gibi hissediyorsunuz kendinizi. Bu arada İnce Mehmet'in hikayesi tek bir kitapta kalmıyor. 4 ciltlik diziyi 1955'ten 87'ye kadar uzanan 30 yılı aşkın bir sürede tamamlıyor. Mesela bizim çocukluğumuzda 1970'lerde 80'lerde İnce Mehmet çocuk dergilerinde tefrika olarak yayınlanmıştı. Yine çizgi roman olarak yayınlanmıştı. Milliyet Çocuğu buradan sevgi ve saygıyla anayım. Romanda yani İngilizce'de Mehmet My Hawk adıyla, ya yani Mehmet My Hawk, Şahinim adıyla yayınlanıyor. İşte uluslararası ününde bu çevirilerin büyük payı var ama dediğim gibi yani Yaşar Kemal'i çevirmek çok zor. Çok zor. Yani onun ne dediğini bir tamlama yaptığında o tamlamanın ne olduğunu anlamak için gerçekten de onun geçtiği yerlerden geçmek lazım. Onun adımlarının üstüne basmak lazım. Efendim bunları söyledikten sonra programın sonuna geldik. Gerçekten de böyle uzun dolu dolu benim konuşmaktan büyük keyif aldığım bir program oldu. Gelecek hafta da buradan devam edelim istiyorum. Hepinize mutlu günler, mutlu bir hafta sonu diliyorum efendim. Ben Serhat Ayan, bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Mutlu günler.
1: Serhat Ayan'la haftanın keyfi sona erdi. Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te.
2: Serhat Ayan'la haftanın keyfi tekrar yayını sona erdi.
3: Bugün bir kez olsun telefon ekranına değil, gökyüzüne bakmayı deneyin. Yaz hala orada. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.
2: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayan'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
4: Targetmen, sırtı dönük oynayan kule santrofor. Targetmen, yani bizim deyimimizle sırtı dönük oynayan kule santrofor. Onlar fiziksel gücüyle rakip savunmanın dengesini bozan ve takım arkadaşlarının pozisyona girmesini kolaylaştıran bir forvet tipidir. Bu oyuncu genellikle boyu uzun, fiziği güçlü, kafa toplarında etkili ve rakip stoperleri sırtına alıp top saklayabilen bir yapıya sahiptir. Onun en önemli özelliği arkası dönük şekilde topu alıp indirerek oyunu devam ettirmesidir. Bu rolü oynayan futbolcu savunma arkasına sarkarak hızla gol aramaz. Aksine topu alır, takım arkadaşları yerleşene kadar topu saklar ve uygun pozisyonda pasını verir. Hücumun başlangıç noktasıdır. Özellikle hava toplarında çok etkilidir. Kanatlardan gelen ortalarda ceza sahasında boy gösterir, uzun toplarda ise topu indirip ikinci dalgayı başlatır. Onun amacı her zaman gol atmak değildir. Zaten çoğu targetmen gol sayısıyla değil, yarattığı pozisyonlarla, rakibi yormasıyla, hava toplarındaki hakimiyetiyle ve savunmaları üzerine çekmesiyle ölçülür. Taktiksel olarak bu oyuncu genellikle 4-4-2, 4-2-3-1 veya 4-5-1 gibi sistemlerde ön tarafta tek başına ya da ikinci bir hızlı forvetle birlikte kullanılır. Eğer takımınızın kanatları kuvvetliyse ve orta yapmayı seviyorsa, targetmen bu sistemde adeta ceza sahasının kutup yıldızı olur. Ayrıca savunmadan uzun top oynayan, pasla çıkmakta zorlanan ama ikinci toplarla pozisyon arayan takımlar için de çok uygundur. Fiziksel olarak targetmenin bazı vazgeçilmez özellikleri vardır. Boyunun uzun, fiziksel gücünün yüksek, denge becerisinin sağlam ve hava toplarında etkin olması beklenir. Ayağı çok yumuşak olmak zorunda değildir ama sırtı dönükken topu kontrol edebilmeli ve minimum pasta maksimum katkı verebilmelidir. Bu oyuncunun en önemli özelliği duvar olmaktır. Top ona çarpar sekmez, top onda kalır, etrafındakilere servis eder. Mental anlamda ise dayanıklılık, soğukkanlılık, rakip baskısı altında panik yapmama ve en önemlisi oyun görüşü gerekir. Çünkü sırtı dönük oynayan biri için yüzünü kaleye döndüğünde değil, dönmeden önce ne yapacağı çok daha kritiktir. Bu rolün modern futboldaki en belirgin temsilcilerinden biri Oliver Giroud'tur. Fransa milli takımı ve kulüp kariyeri boyunca özellikle ceza sahasında yaptığı koşular, top indirmeleri ve sırtı dönük oyunuyla bu rolün ne kadar değerli olabileceğini gösterdi. 2018 Dünya Kupası'nda hiç gol atmamasına rağmen Fransa'nın şampiyonluğunda kilit rol oynadı. Çünkü hem Griezmann'a hem Mbappe'ye alan açtı. Bir diğer efsane targetmen örneği Drogba'dır. Chelsea'de hem fizik gücüyle hem de oyun zekasıyla bu rolü mükemmel oynadı. Uzun topları aldı, topu tuttu, duvar oldu, sonra patlayıcı oyuncularla birlikte hücuma destek verdi. Hava toplarında birebir mücadelelerde ve ceza sahası içinde tam bir tehditti. Türk futbolundan örnek vermek gerekirse Burak Yılmaz kariyerinin bazı dönemlerinde bu role yaklaştı. Özellikle Lille'de oynarken sırtı dönük top alıp takım arkadaşlarına alan açmasıyla dikkat çekti. Ancak en saf örnek belki de Semih Şentürk'tü. Özellikle 2008 Avrupa Şampiyonası'ndaki maçlarda sahaya sonradan girip kafa toplarındaki etkinliği ve rakip stoperleri yıpratmasıyla bu rolü üstlendi. Targetmenin avantajı oldukça net. Topu ileri taşıyamayan takımlar için kurtarıcıdır. Baskıdan çıkmanın en kestirme yolu onu bulup topu onda tutmaktır. Aynı zamanda rakip savunmanın düzenini bozar, takımın boyunu uzatır. Ceza sahasında istikrar sağlar. Ancak bazı dezavantajları da vardır. Eğer bu oyuncu yalnız bırakılırsa savunma hattı tarafından yutulabilir. Ayrıca teknik kapasitesi çok sınırlıysa hücum organizasyonlarını baltalayabilir. Takımın tüm yükünü taşıyacak yapıda değilse baskı altında ezilebilir. Sonuç olarak targetmen fiziksel olarak takımın en ağır işçisidir. Gol atmaktan çok takım arkadaşlarını oynatır, hücumları şekillendirir, ikinci topları kazandırır. Oyun onun etrafında döner. Çünkü o oyunu hem zaman hem alan açısından ileriye taşır. Eğer takımınız uzun oynuyorsa, kenar ortalarına dayalıysa ya da savunmadan çıkmakta zorlanıyorsa bir targetmen sizin için saha içindeki en büyük kurtarıcı olabilir. İşte bugün bu kurtarıcı oyuncuları targetmen, yani tabiri caizse sırtı dönük oynayan kule santroforları anlattık. Futbolun ansiklopedisinin sayfalarını aralamaya devam edeceğiz. Yeni sayfalarda görüşmek üzere. Bizden ayrılmayın.
5: Futbolun ansiklopedisi.
6: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Ben Sputnik vasıtasıyla Sputnik izleyicilerine sesleniyorum. Sputnik'i izleyen bu coğrafyadaki bütün dinleyenlere sesleniyorum.
2: Bu kurultayda katakulli oldu mu? Bu işi sizce kim örgütledi? Nedir durum, son durum bu tahıl konusunda? Gerçekten dünyayı kandırdı mı Batı?
3: Ülkemizi büyütmek, güçlendirmek istiyoruz. Bundan Batı rahatsız oluyor, evet. Amerika rahatsız oluyor, evet.
2: Muhtemelen önümüzdeki günlerde bazı görüntüler falan da çıkabilir.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Eksenden merhabalar efendim. Dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Hafta içi her gün olduğu gibi gündem yüklü, yine Orta Doğu'dan, Ukrayna'dan önemli haberler, perde arkası gelişmeler ve notlarım var, sizlerle paylaşacağım. Tabii çok ağır insan kayıpları var. Notları aktaracağım size. Anthony Blinken'ın bölge turuyla ilgili açıklamaları var. Amerikan yönetimi BM Güvenlik Konseyi'ni Kızıldeniz'le ilgili toplamaya çalışıyor. Bununla ilgili bilgiler var. Yanıltma operasyonu olduğuna dair haberler var Yemen bağlamında. Bunları da aktaracağım. Bütün bir halkı Batı çıkarları için cepheye sürmeye hazırlanıyorlar.
2: İngilizler esasında Ukrayna'ya bu gemiyi veremezler. Eğer bir konuda bir şey söyleyeceksek adını doğru koymamız lazım. Batı'da oyunlar tükenmiyor.
1: Yarın görüşmek üzere Eksen'den. Hoşçakalın efendim.
0: Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Uzmanına soracağız. Profesör Doktor Aziz Konukman. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar sevgili İsmet. Bunu ilk defa söylüyorum. Sputnik kanalına sevgili İsmet. İlk defa söylüyorum. Bak 4'tü tahmin, 3.5. Buradan şuraya geliyorum. Ya öbür yılları merak etme artık ya. Abi ayıp ya. Toto oynar gibi ya. Bu ne ya? Bu ne ciddiyetsizlik ya?
1: Hocam oraya geleyim de programın üretim ayağı yok. İyi bir şey mi yalnız? Bu iyi bir şey mi?
2: Aa iyi ya şimdi.
1: Yani geldik duvara tosladık. Manzara evet. Bu. Bugüne kadar siz bizi mahvettiniz. Bundan sonra biz evet, sizi mahvedeceğiz.
2: Hocam ya manşet atıyorum. 2028'de 3000 dolar fakirleşiyoruz. Kişi başına düşen. Yahu eğer Tayyip Bey bunu görse, ulan birileri var bizim işimizde lan, bize üç kağıt mı atıyorlar, ne yapıyorlar kardeşim demezse neyim?
3: Ağzımda kıy bitti ya.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.